CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bugün bir kez daha toplanacak. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 56. oturum tamamlandı. Duruşmada tutuklu sanık İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz savunma yaptı. Sürmegöz'e çapraz sorguda Murat Ongun'un talimatıyla 47 milyon işgaliye cezası kestiği iddiası soruldu. Kaan Sürmegöz iddiayı reddetti. Meclisteki Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Çalışma takvimi ise haftada iki toplantı yapılacak şekilde hızlandırılacak. Komisyonun bugün siber suçlarla daire başkanlığını ziyaret ederek bilgi alması da planlanıyor. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 54 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 755 bin kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanlara yolculuktasınız sevgili dinleyenler. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadriye Şener, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan. Yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 463 34 21. Telefonlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyenler, İskeçe'deki Çınar Camii davasında geçtiğimiz hafta mahkeme kararı açıklandı ve karar Batı Trakya Türk toplumu tarafından tepkiyle karşılandı. 2024 yılında Batı Trakya Türk toplumunun tanımadığı atanmış müftülerin Çınar Camii'ne gelmesi üzerine cami cemaati tepki göstermiş ve olaylar yaşanmıştı. Sonrasında Batı Trakya Türk toplumunun önde gelen isimleri hakkında dava açıldı. Mahkeme sanıkların her birine para cezasına çevrilebilen 17 ay hapis cezası verdi. Hattımızda İskeçe müftüsü Mustafa Trampa var sevgili dinleyenler. Sarın Trampa, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba Tülin Hanım, hoş bulduk. Hayırlı günler diliyorum Batı Trakya'dan.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Trampa, 11 Ekim 2024 günü Çınar Camii'nde yaşanan olayları bize nasıl özetlersiniz? Bu olaylarla ilgili değerlendirmelerinizi almak isteriz.
1: Tabii efendim. Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Bizi dinleyen kıymetli seyircilerimize de Batı Trakya'mızdan sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. İfade buyurduğunuz gibi 11 Ekim 2024 tarihinde İskeçe Çınar Camii, ki bizim İskeçimizin merkez camisidir, cuma namazı sırasında yaşanan olaylar aslında 1985 yılından bu yana devam eden bir müftülük sorunun, yani toplumun iradesiyle Yunan devleti arasındaki bir uyumsuzluğun somut bir yansımasıdır bu olay. Yani bunu demeye çalışıyorum. Batı Trakya Türk azınlığı uluslararası antlaşmalar uyarınca kendi iradesi ve uluslararası antlaşmaların bize öngördüğü müftüleri kabul etmekte. Ama Yunan devleti bunun karşılığında uluslararası antlaşmaları içe sayarak ve insan haklarını içe sayarak bize farklı kendi tayin ettiği, atadığı insanları dayatmaya çalışıyor. İşte bu 11 Ekim 2024'teki yaşanan bu olay bu çerçevede değerlendirilmelidir. Yani burada 4 arkadaşımız olaylar neticesinde yargılandı. Fakat bu şu demek değildir. Yani bu 4 arkadaşımızın kişisel bir bireysel bir eylem değildi bu, yani oradaki tayinlere karşı tamamen toplumsal haklara ve azınlık iradesine sahip çıkma refleksidir bu. Ve bunu her daima söylüyoruz, yargılanan o 4 kişi değil, azınlığın iradesi.

0: yargılandı o gün. Tabii burada aslında müftülük soruna girmeye gerek yok. Epey olgun, çok teknik bir mevzu. Ben sadece bu noktada davayla ilgili burada verilen bir karar var tabii.
1: Yani evet, bizim, bu kararla ilgili görüşlerinizi de merak ediyoruz.
0: Tabii kesinlikle adil bir karar değildi. Orantısız bir karar ve azınlık iradesi bunu asla kabul etmedi. Etmeyecek de, yani bu kararı kesinlikle kabul etmeyecek. Önemli olan tabii şunu söylemekte fayda görüyorum ben. O gün dava sabah 9'da başladı, gece 11'e kadar sürdü. Yani 14 saat süren bir duruşma söz konusuydu. Ve bu duruşma boyunca beni en çok mesela etkileyen önemli noktalardan bir tanesi, halkımızın tek yürek halinde o davayı takip ediyor olmasıydı. Yani oradaki o arkadaşlarımızın yanında durması, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığın temel dini özgürlüğü olan bu müftülük meselesine sahip çıkması ve uluslararası antlaşmalarla güvence altına alınmış bu haklarına kararlılıkla sahip çıkması olayının bir tezahürünü orada biz müşahede ettik. Karşı tarafta ise belirli işte ufak maddi menfaatler karşılığında, para karşılığında Batı Trakya'nın farklı bölgelerinden otobüslerle taşınmış yapay bir kalabalık grup, ufak gruplar vardı. Ve bunun karşısında ifade ettiğim gibi bizim kendi özgür irademizle, inancına ve kimliğine, varlığına sahip çıkmak için orada gerek salonu gerekse dışarıdaki bekleme alanlarını dolduran bir Batı Trakya Müslüman Türklerinin asil duruşunu orada simgeledi halkımız. Bu dayanışmayı görmek tabii ki bizim mücadelemizin, azınlık mücadelemizin ve bu mücadelemizde ne kadar haklı olduğumuzun bir anlamda bunu göstermişti. Şimdi önemli bir husus şu, bizi dinleyen izleyicilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz şunu diyebilir. Ya siz tayinli, işte müftü, atanmış, biz müftü demiyoruz bunlara, atanmış diyoruz. Bunlar caminin havlusuna kadar geldi fakat bunlar işte dışarıya çıkartıldı, müsaade edilmedi. Yani böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bakın biz burada... camiler tüm Müslümanların ibadetine açıktır. Batı Trakya'daki camilerimiz de böyledir. Burada sorun şu, cami cemaatinin ve Batı Trakya Müslüman Türklerinin tanımadığı kişilerin müftülük sıfatıyla orada bulunmak istemesinden ibaret. Yani biraz önce dediğim gibi Yunan devleti diyor ki bize, hayır kardeşim, sizin yani halkın iradesiyle, uluslararası antlaşmalarla, Lozan'la, işte 1913 Atina antlaşmasıyla sizin belirlenen o haklardan mütevellit müftünüzü seçemezsiniz. Ben size dayatırım, ben size atarım diyor. Ve benim atadığım kişiyi de siz kabul etmek zorundasınız diyor. İşte o gün halkın tepkisi bunaydı. Yani oraya gelen insanlar neden geldi? O gün belki haberlere yansıdı. Caminin bitişinde bir medrese açılışı vardı. O medrese açılışının da cuma saatine denk getirilmesi ayrı bir soru işareti. Oraya girmek istemiyorum. O açılışı cuma saatine kadar uzatıp hemen gelip o caminin, biz sünnetteyken, ben de caminin içindeyim bu ara, biz sünnetteyken cemaatimizle namazımıza başlarken başlamıştık. İkinci, üçüncü rekata geçtiğimizde dışarıda bir gürültü koptu ve biz anladık ki bu üç kişi geldi, bu tayinler geldi ve camiye girmek istediler. Tabii işte halkımızın o tepkisi neticesinde içeri giremedikleri için de ibadet özgürlükleri engelleniyormuş algısı yaratarak yapay bir mağduriyet ürettiler. Yani bu yapay mağduriyetle bu arkadaşlarımız yargılandı. Yani o gün yaşananlar aslında siyasi bir girişimden başka bir anlam taşımıyor.
1: Evet Sayın Trump'a. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz size de programımıza katıldığınız için. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Kolay gelsin.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda İskeçe müftüsü Mustafa Trump'a vardı. Aynı zamanda İskeçe'deki Çınar Camii davasında yargılanan isimlerin avukatı Avukat Ahmet Kara da hattımızda. Sayın Kara, merhaba, hoş geldiniz programımıza. Sayın Kara, sesini duyabiliyor musunuz? Evet, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sayın Kara, siz Batı Trakya Türk toplumunun önde gelen isimlerine karşı sürdürülen bu yargılama sürecinde avukatlıklarını üstlendiniz. Mahkeme kararı ile ilgili görüşleriniz nelerdir?
2: Şimdi mahkeme kararı ile ilgili görüşlerim çok net. Bunları daha önce de ifade etmiştim. Bir defa da sizin aracılığınızla ifade edeyim. Bize göre tamamen yanlış bir karar ve o sebeple de zaten karara itiraz edip bir üst mahkemede görüşülmesi talep ettik. Tahmin ediyorum önümüzdeki 7-8 aylık zaman zarfında bir üst mahkemedeki duruşma tarihi de belirlenmiş olacaktır.
1: Evet, mahkemede yaşananları bizlerle paylaşabilir misiniz?
2: Haksız bir karar olduğunu düşünüyoruz. Hı-hı. Şimdi bakın, daha önce iki defa bir tanığın hazır bulunmaması sebebiyle ertelenmiş olan bir davaydı. Üçüncü duruşmada tanıkların tamamının hazır bulunmasıyla birlikte yargılama başladı ve tam 14 saat süren bir yargılama sonucunda da mahkeme 4 sanığın da hüküm giymesini ve paraya çevrilmek üzere 17'şer ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Biz tamamen burada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesinde düzenlenen din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde bu protesto ve itirazın sanıklar tarafından yapıldığını düşündüğümüz için ve kendilerinin net ifadesi de bu yönde olmasına rağmen mahkeme tabiri caizse beklentileri boşa çıkarmayarak kendilerine ceza verdi. Dediğim gibi haksız bir ceza olduğunu, doğru bir karar olmadığını düşünüyoruz. Ve bu karar aleyhine de gerekli hukuki girişimlerimizi yaptık. Bundan sonraki süreçte de yine aynı şekilde takibini yapacağız.
1: Peki karara itiraz süreci nasıl işleyecek Sayın Kara?
2: Karara itiraz süreci hemen 10 gün içerisinde kararın yayınlanmasından itibaren itiraz etme hakkınız var ama yüze okunduğu için zaten karar, kısa karar. Hemen biz pazartesi günü itibariyle zaten 4 sanık hemen gerekli itirazı başvuruyu yaptı. Ve dediğim gibi 8 aylık bir zaman zarfında tahminen bir üst mahkemedeki duruşmada gerçekleşecektir.
1: Müftü seçimiyle ilgili Türk azınlığın uluslararası anlaşmalarla tanınan haklarını bizimle paylaşabilir misiniz peki?
2: Zaten evet tabii ki. Zaten sanıkların 11 Ekim 2024 tarihinde devlet tarafından atanmış müftiye ve diğer naiflere göstermiş oldukları tepki tamamen bu hakkın kendilerinin elinden alınmış olmasından kaynaklanan bu durum. Bir durum. Yıllardır zaten bu konuda Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı mensupları taleplerini dile getirmekteler ama maalesef Yunan devleti bu konuda kesinlikle bu talepleri dikkate almamakta. Oysa 1913 Atina Anlaşması, daha sonra Lozan Barış Antlaşması hükümleri çok açık ve net. 1913 Atina Anlaşması'nın 11. maddesi net bir şekilde müftülerin Müslüman toplumu tarafından seçileceğini belirtiyor. Ama maalesef Yunan devleti özellikle 1990'lı yılların başından itibaren bu hükmü tamamen göz ardı ederek, oysa Atina Anlaşması hala yürürlükte olan bir anlaşma, bazılarının iddia ettiği gibi Lozan Antlaşması'yla ortadan kaldırılmış bir anlaşma değil. Lozan'da çünkü dini özgürlükler ve azınlıkların haklarına değinilmekle birlikte Atina Anlaşması çok net olarak müftülüklerle alakalı bir anlaşma ve net olarak müftülüklerin hangi şekilde belirleneceği orada belirtiliyor. Ama Yunan Devleti her ne kadar kendi anayasasının 28. maddesi uluslararası anlaşmaların anayasanın da üzerinde olduğunu belirtse bile bunu göz ardı edip bu dört tane sizin de belirttiğiniz gibi azınlığın önde gelen isimli cezalandırma yoluna gitti.
1: Sayın Kara, son olarak da şunu sormak istiyorum size. Bu tür davalar azınlığın günlük hayatını, ibadet özgürlüğünü ve gelecek nesillerin aidiyet duygusunu sizce nasıl etkiliyor?
2: Şimdi bakın, bunu farklı farklı yorumlamak mümkün ama ben şahsen kendi adıma konuşacak olursam yıllardan beri rahmetli Ahmet Mete'yi de daha önce Yunan mahkemelerinin nezdinde temsil etmiş bir avukat olarak bunların tamamen azınlık toplumu üzerinde baskı oluşturmak adına bu kişiler

0: aleyhine açılmış olan soruşturmalar ve davalar olduğunu düşünüyorum. Bunların bazılarından beraat ettiğimizi, bazılarında ceza aldığımızı, bu cezaların infazının ertelendiğini görüyoruz. Ama burada yapılmak istenen şey tamamen bu şekilde özellikle önde gelen kişileri mahkemelerde yargılayarak, onları cezalandırarak toplumun diğer kesimlerini de sindirmek ve onların da toplumla birlikte, azınlık toplumuyla birlikte hareket etmemesini sağlamaya yönelik davranışlar. Ama şu çok net ortaya çıktı ki bu duruşmalarda da çok net ortaya çıktı. Azınlık toplumu çok bilinçli bir şekilde bunları artık tabiri caizse yememekte. Ve herkes neyin ne olduğunun farkında. Kendi seçtiği müftülere de, kendi seçtiği dernek başkanlarına da, kendi seçtiği toplum liderlerine de daha önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sahip çıkacağını net bir şekilde gösterdi diye düşünüyorum ben.
1: Sayın Kara, size de çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve bu değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için. Sevgili dinleyenler,
0: ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda İskeçe'deki Çınar Camii davasında yargılanan isimlerin avukatı Ahmet Kara vardı.

0: dedi. Bulgaristan'daki Müslüman toplum önümüzdeki 5 yıllık dönemde görev yapacak yeni dini liderlerini belirledi. Başkent Sofya'daki Ulusal Kültür Sarayı'nda düzenlenen Olağanüstü Ulusal Müslümanlar Konferansı'nda yapılan açık oylamada Doktor Ahmet Hasanov oy birliğiyle Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Baş Müftüsü seçildi. Kendisi hattımızda. Sayın Hasanov, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Öncelikle yeni göreviniz hayırlı olsun diyoruz. Bu önemli göreve seçilmek sizin için ne ifade ediyor? Dinlemek isteriz sizden.
1: Çok teşekkür ediyorum en evvela. Bu göreve seçilmem benim için büyük bir onur olduğu kadar çok önemli de bir sorumluluk aynı zamanda. Bunu bir makamdan ziyade toplumumuza hizmet etmek üzere üstlenilmiş bir emanet olarak görüyorum. Şahsıma gösterilen güvene layık olmak, Müslüman toplumumuzun özellikle Bulgaristan'da burada birlik ve beraberliğini güçlendirmek ve kurumlarımıza duyulan güveni daha da arttırmak için bu dönemde önümüzdeki yıllarda var gücümüzle çalışacağız.
0: Evet, baş müftülük seçim süreci nasıl geçti peki?
1: Başmüftülük seçim sürecimiz toplumumuzun iradesinin tecelli ettiği istişare, sorumluluk anlayışı içerisinde gerçekleşen bir süreç oldu. Bu sürecin sonunda ortaya çıkan tabloyu Bulgaristan Müslümanlarının ortak geleceği adına önemli bir güven ve destek göstergesi olarak değerlendiriyorum. Bundan sonra bütün enerjimizi hizmete ve ortak hedeflere yönlendirmemiz gerektiğine inanıyorum.
0: Sayın Hasanov, göreve başladıktan sonra öncelikli olarak ele almak istediğiniz ilk konu nedir ya da konular nelerdir?
1: Önümüzdeki dönemde dini eğitimin özellikle güçlendirilmesi, liyakatli, ehliyetli din görevlilerinin yetiştirilmesi, buna çok ihtiyacımız var memleketimizde. Gençlerimizin özellikle bu modern çağda yetişen gençlerimizin desteklenmesi, sosyal yardımlaşma faaliyetlerini de bir şekilde geliştirerek daha güçlü bir zemine kavuşturarak temel önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Aynı zamanda kurumlarımızın toplum nezdindeki güven ve itibarını da daha güçlendirmek için gayret sarf edeceğiz inşallah.
0: Bugün Bulgaristan'daki Müslüman toplumunun en önemli ihtiyaçları sizce neler? Ne olarak görüyorsunuz?
1: Bugün toplumumuzun en önemli ihtiyaçları arasında güçlü bir dini eğitim, gençlerin manevi ve ahlaki gelişimine destek verilmesi, buna çok ihtiyacımız var. Sosyal dayanışmanın arttırılması ve kurumsal yapılarımızın daha da güçlü kılınması önem arz etmektedir. Bunun yanında birlik ruhunun, toplumumuzda birlik ruhunun korunması ve onları geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamaktır yani.
0: Genç kuşakların dini ve kültürel kimliklerinin korunmasının çok önemli olduğunu söylüyorsunuz. Bunun için nasıl çalışmalar planlıyorsunuz peki?
1: Gençlerimiz tabii bizim geleceğimiz, toplumumuzun geleceği her yerde olduğu gibi bu nedenle onların kendi inanç ve ahlak değerlerine bağlı, özellikle çok kültürlü toplumlarda Müslüman gençlerle diğer toplumların gençleri aynı ortamda büyüyorlar. Aynı zamanda bu gençlerin yaşadıkları topluma ve devlete karşı sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetişmeleri için biz gayret içerisinde olacağız. Eğitim faaliyetlerini arttıracak, gençlerin dini ve kültürel kimliklerini güçlendirecek projelere bu süreçte öncelik vereceğiz.
0: Bulgaristan'da dini eğitim konusunda mevcut tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Hasanov?
1: Dini eğitim alanında önemli bir birikim ve tecrübemiz var artık. Ancak yeterli değil. Günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda bu alanı daha da geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Eğitim kurumlarımızın güçlendirilmesi, İşte dediğim gibi nitelikli din görevlilerinin yetiştirilmesi ve gençlerimize daha etkili şekilde ulaşılması temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bunu da bütün imkanlarımızı seferber ederek yerine getirmeye çalışacağız.
0: Bulgaristan'daki Müslümanların dini özgürlükler ve toplumsal temsil açısından bugün geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bulgaristan'daki Müslümanlar bugün dini hayatlarını yaşama ve toplumsal hayata katılma noktasında önemli bir mesafe kat etmişlerdir. Elbette her zaman geliştirilmesi gereken alanlar var. Bizler karşılıklı saygı, hukuk ve toplumsal uyum çok önemli memleketimizde. Toplumsal uyumdan özellikle bahsediyorum. Bu toplumsal uyum temelinde haklarımızı korumaya ve toplumumuza daha güçlü katkılar sunmaya devam edeceğiz.
0: Türkiye'deki dini kurumlarla ve özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilişkiler konusunda nasıl bir işbirliği düşünüyorsunuz Sayın Hasanov?
1: Türkiye'deki dini kurumlarla özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımızla mevcut

0: ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz. Öteden beri zaten Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığımızın desteğini almış bir kurumuz. Onlarla iç içe çalışmış bir kurumuz. Bundan böyle de bu şekilde devam edeceğiz. Eğitim, din hizmetleri ve tecrübe paylaşımı gibi alanlarda yapılacak işbirliklerinin hem kurumlarımıza hem de toplumumuza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.
1: Bulgaristan'daki Müslüman toplum arasında birlik ve dayanışma konusunda nasıl bir yol haritası izlemeyi düşünüyorsunuz peki?
0: Biz inanıyoruz ki geleceğimizi güçlendirecek olan şey ayrılık değil. Bunu söyledim, birliktir. Daha önce işte kongre gününde de bunu ifade ettim. Zayıflık değil, dayanışmadır. Bu anlayışla toplumumuzun bütün kesimlerini kucaklayan, istişareyi ve ortak aklı esas alan bir yaklaşım izleyeceğiz. Birlik ve kardeşlik ruhunu güçlendirmek en önemli hedeflerimizden birisi olacaktır. Bu bugüne kadar korunmaya gayret edildi. Bundan sonra da daha güçlü bir şekilde biz bunun üzerinde duracağız ve devam edeceğiz.
1: Sayın Hasanoğlu, son olarak Bulgaristan'daki Müslümanları ve Balkanlardaki Türk toplumuna vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Nedir acaba?
0: Toplumumuzun bütün fertlerine çağrım şudur. Birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı koruyalım. Bunu korumak biz dini liderlerin görevi olduğunu düşünüyorum. Ahlakı, itidali, vakarı, sorumluluk bilincini en önemli hayatımızın merkezine yerleştirelim diye çağrıda bulunuyorum. Buna da çok ihtiyacımız var. Yalnızca kendi toplumumuz için değil, yaşadığımız ülkelerin, özellikle Balkan ülkelerinin huzuru, istikrarı ve geleceği için de hayrın, barışın ve güzel ahlakın temsilcileri olalım diyorum. İnanıyorum ki bizim geleceğimiz bilgide, gelişimde, maneviyatta, güzel ahlakta. Bunu herkes istiyor zaten. Ve yapıcı işbirliğinde de ısrarcı olacağız. Bu manada Yüce Allah'tan birlik ve beraberliğimizi daim kılsın diye dua ve niyaz ediyorum.
1: Sayın Hasanoğlu, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim efendim.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Baş Müftüsü Doktor Ahmet Hasanoğlu vardı.

0: Sevgili dinleyenler, Balkanlara yolculuğun son bölümünde Demet Oka'daki Osmanlı mirası eserleri konuşacağız. Sultan 1. Murat döneminde 1361'de fethedilen ve stratejik açıdan önemli bir şehir haline gelen Demet Oka'daki kale, medrese ve camileri bize konuğumuz Mehmet Zeki İbrahimgil anlatacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın İbrahimgil, Demet Oka Osmanlı döneminde neden bu kadar önemli bir merkezdi? İlk önce buradan başlayalım.
1: Demet Oka aslında biz Demet Oka diyoruz. Edirne'ye yakın 30-40 kilometre mesafede bugün Yunanistan'da yer alan bir kasaba. Demet Oka iki surlu şehir demektir. Yani iki kalesinin şehire hakim olan tepesinde iki surlu kale, yani güçlü bir kalesi var. Ve Edirne, sizin de bahsettiğiniz gibi 1361'de Edirne fethedildiğinde Demet Oka da fethedilmiştir. Demet Oka Sultan Murat Hüdavendigâr döneminde fethedildiğinde Edirne'nin sarayı, yani Bursa'dan 1365'te başkent Bursa'dan Edirne'ye geçince, Edirne'deki saray ve Osmanlı'nın idari binalar inşa edilinceye kadar geçici olarak 1-2 yıl Demet Oka payitaht yeri olarak kullanılmıştır. Ve 1. Sultan Murat döneminde ilk sarayı Demet Oka'da yapmış. Edirne'deki saray bitinceye kadar. Yıldırım Beyazıt da, yani oğlu Yıldırım Beyazıt da Demet Oka'da doğmuştur. Yani böyle bir hikayesi var.
0: Aslında çok önemli Osmanlı
1: Yani
0: dönemi için.
1: Demet Oka stratejik öneme sahip olmasının sebebi Kızılderili Sultan, Kızılderili Nehri ile Meriç Nehri'nin birleştiği bir noktada, bir vadide yer alıyor. Yani Osmanlı'nın Balkanlara geçiş noktası olarak burasıdır.
0: Stratejik bir
1: Stratejik bir öneme
0: yer.
1: sahip. Yani askeri açıdan stratejik bir öneme sahip. Edirne'nin başkent oluşu 1365'ten 1453 yılına kadar Edirne'nin payitahtın sayfiye yeri dediğimiz sultan yeri olarak nitekim Evliya Çelebi kadim, yani sultani kadim dediği yer olarak tarif edilmiş ve sultan yeri olarak ismi geçiyor kayıtlarda. Yani bütün padişahlar burasını sayfiye ve dinlenme yeri olarak kullandığı için
0: kullanmışlardır.
1: bu bölge hem sulu arazi, ovası da zengin falan, bu sebeple hep payitahtı kadim, Evliya Çelebi'nin dediği eski payitaht yeri, Sultanın yeri, sultan yeri olarak da adlandırılan bu kasaba Osmanlı'da da çok önemli bir yere sahip. Hemen kuzeyinde Edirne, güneyinde ise Sofulu, bugün Sofular olarak geçen bir küçük kasaba ve Ergene, yani bugünkü Uzunköprü'nün arasında yer alan bir kasabadan bahsediyoruz. Demet Oka bizim de bahsettiğimiz gibi Yıldırım Beyazıt döneminde önemli bir gelişme oluyor. Ve Demet Oka Kalesi'nde bir hikaye var. Geçen bir hikaye, Osmanlı için bütün tarih belgelerinde bundan bahsediliyor. Kale çok korunaklı olduğu için Ruslarla İsveç Kralı 12. Charles'ın bugünkü Ukrayna'da Paktova kasabasındaki kaleyi fethinde İsveç Kralı yeniliyor. Charles 12 12. Charles ve buna Demirbaş Charles olarak geçiyor ve Osmanlı bu kalede koruyor. Kimi koruyor? Hem İsveç Kralı'nı hem de kralla ait ailesi ve askerlerinin, yani yakın 2000 kişilik bir aile, bir kalabalıktan bahsediliyor. Demet Oka'da misafir ediyor ve Osmanlı Demirbaş olarak geçiyor. Yani Osmanlı'nın Demirbaşı, kimse dokunulmasın diye. Çünkü esir olarak yani Osmanlı'ya sığınmış, Ruslara esir düşmemiş ve Osmanlı'ya sığındığı için Osmanlı bu kalede korunmuş. Diğer bir hikayesi de Dimet Okan'ın Düzmece Mustafa. Tarihte çok geçiyor bu. Evet. Düzmece Mustafa. Bu nedir? Yani neyin nesi de bu kalede geçiyor. Düzmece Mustafa ve bu Dimet Okan'a bağlı Ruşen kasabasında olan tekkede şöyle bir olay geçiyor. Şehzadeler arasında Yıldırım Beyazıt'ın Ankara Savaşı'nda esir düşmesiyle vefatıyla Yıldırım Beyazıt şunu istemiş: ben sultan yerine gönderin, esir olarak orada kalayım. İşte yolda, tarih kaynaklarda yolda vefat etmiş falan. Fakat Emir Timur da Anadolu'yu 3 şehzadeye bölmüş, 4 şehzadeye bölmüş. Yani Yıldırım Beyazıt'ın oğullarına. Böldüğünde 4 şehzade arasındaki taht kavgasında Çelebi Mustafa, Çelebi Mehmet, Çelebi Yakup ve Çelebi Süleyman. İşte birisi Amasya'da, diğeri Balıkesir'de, diğeri de Bursa'da, bir diğeri de Edirne'de. Bu bölgelere yani bölmüş Emir Timur. Yani Osmanlı'yı dağıtmış. Ve Osmanlı bir fetret dönemi geçiriyor. Yani şehzadeler arasındaki taht kavgasında. Düzmece Mustafa aslında şehzade. Ve savaşı Çelebi Mehmet'e kaybediyor. Kaybedince kılık değiştirip sultan yerinde Dimet Okan'ın küçük bir kasabası Ruşen kasabasında tekkede şey olarak, kıyafet değiştirerek şey olarak görev yapıyor. Sonradan tespit ediliyor bu olay. Ve bu hepsi Dimet Okan'da geçen tarihi olaylar. Dimet Okan'da özellikle 1310 yani Hicri 1892 tarihli salnamede Dimet Okan'da Yıldırım Beyazıt Han'ın Çelebi Sultan Mehmet Han Camii. Yıldırım Beyazıt döneminde başlanan bu cami, oğlu Yıldırım Beyazıt döneminde başlayan bu caminin inşaatı 1399'da başlamış, 1402'de devam ederken Osmanlı'nın Ankara'daki savaşı kaybetmesiyle 13 yıl bir fetret dönemi şehzadeler arasındaki şeyde mücadelede cami inşaatı durmuş. Şimdi ilk akıbeti şöyle izah edeceğiz. Bu caminin ayrıntılı bir şekilde günümüzde de bu olaylar geldiği için, günümüze kadar da yansıdığı için bu camiyi ayrı olarak izah edeceğiz. Yakın 6 tane camiden bahsediyor bu salnamede. Yani 1892 salnamesinde 4 meşritten, bir de eğitim yapılarından, bir Rüştiye, 2 iptidai okul, 3 tane iptidai kız okulu, Rumlara ait bir erkek 3 kız iptidai okulu, bir de Yahudilere ve Ermenilere ait birer kız ve erkek okulundan bahsedilirken redif binası, telgrafhane, hapishane, belediye binası gibi yapılar ayakta. Bu şeyden Evliya Çelebi seyahatnamesinde ise şöyle geçiyor. Evliya Çelebi birçok seyahatinde, Avrupa'ya yaptığı seyahatlerde birçok defa Dimet Okan'dan geçiyor. Çünkü yol bu güzergahtan Avrupa'ya açılıyor.
0: Kavşak noktası yani.
1: Kavşak noktası. Ve kaleden bahsederken 3 kapısı olduğundan, 2 büyük kulesi olduğunu ve kale içinde Hüdavendigâr, Sultan Murat Hüdavendigâr'a ait saraydan bahsediyor. Ve 12 cami, 1 mescid, 4 medrese, 5 mektep, 2 imaret, 5 tekke, 2 han, kervansaray gibi yapılardan bahsederken bazı camilerin isimlerini geçiyor. Nasuh Bey, Kurt Bey, Pazarlı Bey, Alaca Camii, Oruç Paşa, Kapucu, Tatarlar, Haraççı, Zincirli gibi Çırçır Camii, Abdal, Cüneyt Abdal Camii, Ferhat Paşa Camii'nden bahsederken birçok tekke ve türbeden de bahsediyor. Günümüzde Dimetoka'da ayakta kalan ne var? Yani evet, esas konumuz bu. Konumuza gelince Çelebi Mehmet Han Camii, dediğim gibi 1399'da inşaatı başlıyor. 1402'de inşaat duruyor. İnşaat beden duvarları caminin yapılmış. Hı hı. Kubbe ve tonoz örtüsü yapılacak. Ve fetret dönemi girince, para devlet dağılınca inşaat da duruyor. Çelebi Mehmet tahtı geçince bu inşaatı tamamlamak üzere 1420'de camiyi tamamlıyor. Ancak camiyi tamamlarken para yetmiyor. Bütçe yeni tahta geçmiş, devletin bütçesi dağılmış falan. Kubbeyle ve tonozla örtülecek camiyi daha ucuz maliyetle prizmatik bir ahşap çatıyla örtüyor. Örtülüyor. Ancak o dönemde 15. yani yüzyılın başında Edirne'deki eski caminin büyüklüğünde ve Filibe'deki Hülavendigâr Camii büyüklüğünde, yani 50'ye 40 metre ebadında derinlemesine planlı bir ulu camiden bahsediyoruz. Yani bahsettiğimiz Çelebi Mehmet Camii öyle küçük bir camiden bahsetmiyoruz. Cami, evet. Balkanlarda üç büyük cami var. İşte birisi Üsküp Sultan Murat, yani ikinci Sultan Murat, Edirne eski cami, Yıldırım Beyazıt'ın eseri. Bu da Yıldırım Beyazıt'ın eseri.
0: Çelebi Sultan Mehmet.
1: Çelebi Sultan Mehmet, yani Yıldırım Beyazıt'ın başlatıp oğlu tamamlayan. Bir de Filibe'deki Sultan Murat Camii. Bunlar Balkanlarda dört büyükler diyoruz. Dört büyükler, yani ulu camiler statüsünde. Cami 1930'a kadar ibadete açık. 1930'dan sonra, yani milli misaki sınırlardan sonra Yunanistan'ın sınırları içinde kalınca cami uzun süre atıl durumda, depo olarak, askeri depo olarak sınıra yakın olduğu için Yunanistan buradaki askeri teşhisat olarak caminin içinde depoladığı silah ve cephanelikler var. Yani cephanelik olarak kullanılmış. Ve en son 2015 yılında caminin restorasyonunu Yunanistan Kültür Bakanlığı karar veriyor. Ve bu Avrupa Birliği'nin fonlarıyla caminin restorasyonu yapılmaya çalışılıyor. Ve bu restorasyonu ben bizzat yerinde de inceledik, restorasyon yapılırken. Fakat kazayen onların, Yunanların tırnak içinde söylüyorum, kazayen bir yangın geçirdi camiye. Ve yangın UNESCO kontrolünde de olan bir restorasyon olduğu için bir elektrik
0: şebekesinden
1: kaynaklı tarif ettiklerine, yani bizzat ben bilirkişi olarak incelemeye gittim. Doğrudur, yanlıştır, o ayrı konu. Yani ona girmiyorum. Fakat Birleşmiş Milletler ve UNESCO müdahale etti olaya. Hı hı. Müdahale edince cami yeniden restorasyonu geçen yıl 2025 yılında tamamlandı. Tamamlandı, restorasyonu tamamlandı. Bu sefer Türkiye ile birlikte UNESCO'ya girmesi için, çünkü önemli bir yapı, yani hı hı, mimari açıdan, malzeme açısından, strüktür açısından çok önemli bir yapı olduğu için UNESCO koruma listesine alınması için birlikte Türkiye ile müracaat ettik. Yani sonradan kontrolde restorasyonu yapıldı. Yani Türkiye'ye de dahil olduk. Yani tamam, kaza oldu, olmadı falan, ama önemli olan caminin sonuçlanması. Yani restorasyonun sonuçlanması. Müracaat yapıldı, sonuç alamadık daha UNESCO'dan. Fakat cami restorasyonu bitince Yunanistan bu sefer camiyi bir şirkete kiraladı. Yani nedir? Resim galeri, yani şey, müze, resim galeri falan, o gibi

0: Hemen Dede Ağaç 20 kilometre yanında. Dede Ağaç'ta da Türk nüfusu var. Yani iş üzeri falan. Fakat ibadete açmamaları için Kültür Bakanlığı ibadete açması gerekiyor. İbadete açılmaması için bu yolu tercih ediyor. Yani caminin akıbeti böyle bir şeyle sonuçlandı. Özellikle bu bahsettiğim prizmatik örtüsünde, yani çatı örtüsünde ahşap üzerine çok güzel ahşap süslemeler vardı.
1: Ama
0: Yani
1: yangında yok oldu değil mi?
0: yangında yok oldu. Allah'tan bütün fotoğraflar, daha önce ben arazide inceleme yaptığımızda Yunan meslektaşlarla caminin detaylı fotoğraflarını çekmiştik. Yani ve duvar yüzeylerinde de olan kalem işi süslemeleri Edirne eski caminin aynısı. Çünkü mimarı İvaz Paşa. Yani mimarı aynı.
1: Aynı.
0: Ve aynı dönemde inşa ediliyor. Fakat Edirne'deki eski cami tamamlanıyor. Bu
1: Tamamlanıyor.
0: Ankara'daki savaştan dolayı tamamlanamıyor. Böyle bir hikayeden bahsediyoruz. Ve Dime Toka Çelebi Mehmet Camii, yani özellikle 2025 yılında bu UNESCO listesine girememesi durumu hala şu anda ortak dosya halinde vermiştik UNESCO'ya. Ve ortak dosya halinde hala UNESCO şey yapamadı, yani kararını vermedi. Fakat girmesi için Türkiye'de uğraşıyoruz, fakat şirketten çıkmasınız için, bu olay yeni çıktı, şirketten Yunanistan Kültür Bakanlığı'na ve ibadete açılmasını istiyor. Orijinal haliyle, yani fonksiyonunun kazanmasını istiyoruz. Bir de diğer ikinci bir yapımız, önemli bir yapımız, Oruç Paşa Türbesi var. Hemen caminin yanında. Oruç Paşa Türbesi, Oruç Paşa kim? Kara Timurtaş Paşa'nın oğlu. Buna ait baldaken tarzı, 15. yüzyıla ait baldaken tarzı bir türbe ayakta, kısmen ayakta diyelim. Çünkü örtüsü yıkılmış. Dört ayak üzerine oturan bir türbeden ve lahiti olan bir türbeden bahsediyoruz. Bu türbe atıl durumda şu anda. Bir de hemen caminin karşısında Oruç Paşa Hamamı var. Oruç Paşa Hamamı, ama kayıtları da Fısıltı Hamamı olarak geçer. Fısıltı, yani sesten dolayı künklerdeki bir boşluktan veya kırık bir künkten hamam su boşluğu boşluk olduğu için, bir yerden rüzgar da aldığı için sürekli hamamın içinde bir fısıltı var. Fakat onu da çözemedikleri için nereden
1: Hamamın ismini fısıltı hamamı
0: Fısıltı
1: koymuşlar.
0: Hamamı. Bu arşiv kayıtlarında da geçiyor. O dikkatimizi çekti. Hamam günümüzde, yani çifte hamam, erkekler ve kadınlar bölümü de mevcut. Bu çifte hamam dediğimiz hamam günümüzde atıl durumda, bakımsız. Ve bakımsız olduğu için restorasyonu da, yani sürekli Yunanlar para sıkıntısından bahsediyor, bütçe sıkıntısından bahsediyor. Türkiye'nin de bu yapıları restore etme imkanı yok Yunanistan'da. Ona imkan vermiyorlar. Üçüncü yapı, pardon, Dimetoka Kalesi. Dimetoka Kalesi meşhur olmasının sebebi çift surlu olmasından ve şehre de kale ismini veriyor zaten. Çift surlu şehir. Yani kalenin çift surlu. Çift surlu dediğimiz bir iç kale surlarla çevrili. Dış kale tekrar surlarla ve hendekle çevrili. Yani iki hendeği var.
1: Güvenli, bayağı güvenli
0: Bayağı
1: artırılmış.
0: güvenli, çünkü o şarl 12. Şarl veya Demirbaş Şarlı da orada barındırdığı için bunun koruma altında. Saat Kulesi ayakta. Bir de en önemlisi, Dime Toka'ya bağlı Ruşen köyünde Seyit Ali Kızılderili Sultan Asitanesi, Bektaşi Tekkesi var. Balım Sultan da burada yetişmiş.
1: Evet, Sayın İbrahimgil, çok güzeldi sohbet ama süremizin sonuna geldik.
0: Geldik.
1: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür ederim. Sağ
1: katkılarınızdan
0: olun.
1: dolayı.
0: Teşekkürler. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla.

İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Mermerin merhametle, ahşabın şefkatle, taşın sanatla bir özge buluşmasıdır şadırvan. Tamamladığı yapıyla birlikte sanki asırlık servilerle, çınarlarla, başka ağaçlarla aynı soydanmış hissi verir. Her musluğun şırıltısında sükunete açılan sudan kapılar. O kapılardan başlar arınmanın ete kemiğe bürünmüş hali. Mekanı bir serinlik adasına çeviren şadırvan, su medeniyetinin bize özgü inceliğidir aynı zamanda. Ustalar eliyle dünyaya ait bir karşılık beklemeden yeryüzüne kondurulur. Şadırvan insanlar için olduğu kadar güvercinler içindir. Güvercinler için olduğu kadar melekler içindir. Ondandır farkında olanlar bilir ki zaman, yaratılışın ilk gününden bu yana aynı ahenkle musluklardan akar, akar, akar. Bursa'da bir eski cami avlusu, mermer şadırvanda şakırdayan su dizeleriyle uygarlığımıza ait bir zaman dilimini anlatan Tanpınar'ın söylediğinden daha fazlası vardır şadırvanlarda. Şehirlerimizde köşe başlarını tutan çeşmeler varken, bu çeşmelerden bir şehrin beyaz, derin ve ince yüzü akarken şadırvana da ne gerek vardı diyemeyiz. Şadırvan, Türk mimarisinin sudan ve zamandan kelimelerle somutlaştırdığı ve yalnızca bizim söyleyebildiğimiz bir teşekkür cümlesidir. İşte şadırvan budur.
0: Turkuaz.
2: Sayın Hayat Turizm yolcuları, Moda Vakti programına hoş geldiniz. Moda süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıktan ekibimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
3: Mola vakti. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize merhaba diyerek başlamak istiyoruz bugünkü mola vaktine.
4: Hoş geldiniz mola vaktine.
3: Abdullah, bugün programımıza bir şiirle başlayalım diyorum.
4: Yine yapay zekaya şiir yazdırdınız, onu mu okuyacaksın?
3: Hayır hayır, bu gerçek duygularla yazılmış gerçek bir şiir. Ama hikayesi çok ilginç.
4: O güzel sesinle oku dinleyelim o zaman.
3: Ay teşekkür ederim. Gözlerin mi bu, yoksa gecenin en derin yerinde yanan bir kandil mi? Baktıkça kayboluyorum içinde. Bir çift gözde bütün yeryüzü gizli mi? Kaşların arasında kederin sarkacı, kirpiklerin yağmura tutulmuş bir sonbahar. Ne zaman gözlerin gelse aklıma, şiir bile susar. Beğendin mi?
4: Güzel şiir, yani melankolik. Şiirleri bile susturan gözleri anlatıyor. Yani.
3: Bu şiir Ses Dergisi'nin 1978 tarihli özel sayısında yayınlanmış. Konya'dan Ahmet isimli bir bey yazmış ve niye yazmış biliyor musun?
4: Bilmiyorum, niye?
3: Bir yarışmaya katılmak için.
4: Hangi yarışmaya?
3: İşte bu kısmı çok ilginç. Ses Dergisi, Türkan Şoray'ın Gözlerine Şiir Yaz temalı halkın katılımına açık bir şiir yarışması düzenlemiş.
4: Ha, Türkan Şoray'ın gözleri, kaşların arasında kederin sarkacı diyor. Tamam ya, tamam, şimdi anlamlandırabiliyorum.
3: Şimdi anlamlandırdın tamam. Değil mi? Ve eli kalem tutanlar da Türk sinemasının sultanının gözlerine

0: Şiirler yazmışlar.
1: Bu şiir mi kazanmış peki yarışmayı?
0: Hayır, yarışmayı Mehmet Cevat Durmuş kazanmış. O şiirden de bir bölüm okuyacağım ama biraz sonra.
1: İlginç ama o yıllar şimdiki gibi magazinin yerlerde süründüğü yıllar değil. İnsanların sanatçılara kolay ulaşabildiği zamanlar da değil. Şimdi bir tıkla ulaşıyorsun ya da herhangi bir imza gününde, gösteride, festivalde onlarla karşılaşabiliyorsun. O zaman çok uzaksın. Sanatçılar insanların gözünde bambaşka yerlerde o yıllarda ve çok yüksekte. Bu da zaten şiirlere yansımış ya da bu şiire
0: Yansımış. Ve
1: yansımış.
0: belki de asıl önemli olan o zamanın sanatçıları doğal güzel. Ne doğru dürüst estetik ameliyatlar var ne de fotoğraf filtreleri.
1: Öyle olunca da Türkan Şoray bir efsane oluyor. Gözleri ve bakışları da kendisinden öte bir efsane.
0: Cüneyt Arkın bir röportajında Türkan Şoray'ın gözleri için ne demiş bak. Türkan'la ilk filmimi çekerken sakın gözlerine bakma ölürsün dediler. Kim gencecik yaşta ölmek ister ki? Karşılıklı ilk sahnemizde bu lafı çıkaramıyorum aklımdan. Kulaklarına, alnına, çenesine falan bakıyorum hep repliklerimi söylerken. Türkan nezaketten susuyor ama ben bir türlü istenen oyunculuğu veremiyordum. Sonunda ölürsem öleyim diye isyan ettim ve baktım gözlerine. Gözler göz değil, gözistandı, memleket türküsüydü.
1: Gözler göz değil, gözistandı. Güzel bir tanımlamaymış gerçekten. Gözistan.
0: Bence de çok doğru ve çok yerinde bir tanımlama. Biliyor musun, Türkan Şoray 1966 yılında gözlerini sigortalatmış.
1: Değer.
0: Değil
1: Bu
0: mi?
1: kadar anlatılan gözlere değer.
0: 250 bin liralık bir sigorta yaptıran Şoray gazetelerde haber olmuş. Hatta bu sigorta şirketlerinin de pek hoşuna gitmiş. Sigortacılık alanında teşvik olur diye.
1: Ya benim de bu kadar güzel gözlerim olsa ki güzel diyorlar. Eşek gözlü falan diyenler var ama Türkan Şoray gözü değil. O kadar da param olsa ben de sigortalatırım.
0: Sigortalı diyorsun.
1: Ben Türkan Şoray'ın bu yarışma ile ilgili ne dediğini merak ettim asıl. Yani tamam gözler çok güzel sigortalanmış ama gözleri için şiir yarışması düzenleniyor.
0: Ya değil mi? Bak sen diyorsun ki gözlerim güzel ama kim şiir yazdı senin
1: Hiç
0: gözlerine?
1: kimse tabii ki o kadar da değil yani. Bir Türkan Şoray gözü sahip olmak zor tabii.
0: O dönem sorulduğunda insanların gözlerime bu kadar anlam yüklemesi beni çok duygulandırıyor. Her gelen mektubu saklıyorum demiş.
1: Ödül olarak ne verilmiş Nilgün? Mesela ben bir sanatçının hayranı olsam ne para isterim, ne kupa, ne madalya. O sanatçıyla tanışmak, konuşmak isterim. En güzel ödülün bu olacağını düşünürüm.
0: Şimdi birincilik ödülü altın dolma kalem. O dönem şair ruhun simgesi. Türkan Şoray'la tanışma ve röportaj hakkı, bak bu senin istediğin. Kazanan şiirin Ses dergisinde tam sayfa yayımlanması. Küçük bir nakit ödül. 500 Türk lirası civarı. O zaman için fena bir para değil. Düşün ki bir daktilo alabiliyorsun o paraya.
1: Bu birinciye verilmiş. İkinciye, üçüncüye de ödül var mı?
0: Var tabii ki. İkincilik ödülü lüks bir ajanda ve özel kalem seti, şiirin dergide yayımlanması, imzalı Türkan Şoray fotoğrafı.
1: Ne saklamıştır o fotoğrafı?
0: Tabii. Ve üçüncülük ödülü, kitap seti, Türkan Şoray ile ilgili çıkan yazıların da içinde olduğu Yeşilçam temalı derlemeler. Türkan Şoray hayranları için düşünsene ne kadar mutlu, ne kadar güzel bir şey.
1: Şu anda saklanıyorsa da ciddi bir koleksiyon ürünü.
0: Kesinlikle. Şiirin yayımlanması ve Ses dergisi aboneliği 6 ay boyunca.
1: Sen Türkan Şoray'ı yakından gördün mü?
0: Görmedim.
1: Ben gördüm.
0: Nerede gördün?
1: Uçan Süpürge Film Festivali'ne geldiler. Sadece Türkan Şoray'ı görmedim. Yine güzel gözlü Fatma Geri'yi de gördüm. Yanında Filiz Akın'la Hülya Koçyiğit de vardı.
0: Oo, sen ne
1: Dört
0: kadar
1: yaprakta Yonca'yı
0: şanslısın.
1: gördüm.
0: Evet.
1: Baya yakından haber yaptık yani. O anlamda dördünü de görme şansına sahip oldum. O zaman nispeten gençlerdi. Yani bundan çok öncesinden bahsediyorum. Yaklaşık 17-18 yıl önceden bahsediyorum. Çok da güzeldi ve Türkan Şoray'ın gözleri gerçekten çok güzeldi. Ama Fatma Girik'in gözleri de çok güzeldi. Yani onun bir de
0: Gerçekten.
1: rengi de farklıydı ama gözün renkli olması bir şey ifade etmiyor. Yani açık renk göz, her açık renk göz etkilemeyebilir. Fatma Girik'te onu hissettim. Türkan Şoray'da da kahverengi ama öyle bir kahverengi değil. Çok
0: Yok.
1: güzeldi yani.
0: Evet, ne güzel, ne şanslısın. Ve mansiyon alanlara verilen ödüle gelince katılım belgesi, şiirlerinin küçük alıntılarla dergide yayımlanması, çekilişle belirlenen 10 kişiye Yeşilçam temalı sinema bileti.

0: Gerçekten de günümüzde bakınca ödüller, yarışmalar ne kadar farklı, değil
1: Çok
0: mi?
1: inceliklerle dolu.
0: Çok.
1: Yani hassas davranılmış böyle bir fotoğraf ödülü olmuş mesela ama imzalı fotoğraf. Bugün mesela bu ödülün karşılığı olur mu çok emin değilim ama o dönem çok anlamlıymış.
0: O zamanlar

0: yazıyorlar. Yarışmayı kazananlara kalemler, ajandalar, kitaplar hediye ediyorlar. Şimdi ajanda, kitap ne hediye edersen et, mutlu etmez insanı.
1: Daha önemlisi, günümüzde böyle bir yarışma yapılsa acaba kimin gözleri için yapılırdı, ya da mesajlaşırken sesli harfleri yazmaya üşenen hangi hayran oturup da uzun uzun bu şiirleri yazardı? Düşünsene, şiir şöyle olacak. Senin Miko YŞL gözlerin, ne GZL senin o yeşil gözlerin falan gibi bir şiir.
0: Yaşlandık
1: Yaşlandık belki, ama bir yandan da her çağ kendi gerçeğini yanında getiriyor Nilgün. Şimdi böyle bir yarışma olsa kimse oturup da şiir yazmaz, onu söyleyelim. Açar yapay zekayı, ya yazdırır ve şiiri öyle gönderir.
0: yapay zekanın yazdığı şiirler de belli oluyor. Feray zaman zaman yazdırıyor ya, hemen anlıyoruz yapay
1: Ama
0: zekanı.
1: bu yarışmaya katılacak ya, uğraşır, üstünde oynar.
0: Kendi
1: En
0: de bir şeyler
1: azından
0: katar
1: YŞL
0: diyorsun.
1: ve Miko yazmayayım der. Mükemmel ve yeşil yazmaya en azından yani bir zahmet özenir. Peki bunca sözden sonra bugünkü konumuz Türkan Şoray mı? Ya da Türkan Şoray'ın gözleri mi olacak, onu sorayım sana.
0: Hayır, konumuz gözler. Göz denince ilk akla gelen sultanımızın gözleriyle başladık programımıza. Gözleri konuşacağız bugün.
1: Hani demiştin ya, birinci olan şiiri de okuyacağım birazdan. Oku da 1978'e bir kere daha dönelim, o şiiri dinleyelim.
0: O zamanlar edebiyat öğretmeni olan Mehmet Cevat Durmuş kazanmış. Bu şiir de çok güzel. İlk dörtlüğünü paylaşalım hemen. Bir çift göz ki perde perde sır dolu. Bir bakışta yakar 1000 yıllık buzul uykuyu. Süzülür kirpiğinden düş gibi. Anlatır suskun aşkı, mazide kalan hüznü.
1: Türkan Şoray'a şiirler yazılmış ama şarkılar da yazılmış. Hem de gözlerine de şarkılar yazılmış. İşte onlardan birini dinleteceğiz şimdi. Nükhet Duru söyleyecek. Türkan Şoray'ın Gözleri.

0: üstüne ne deyimler, ne şarkılar var.
1: Şarkıyı biraz önce dinledik, Nükhet Duru söylemişti. Benzer pek çok söz, pek çok deyim var. Onlardan biri mesela, ben adamı gözünden tanırım.
0: Gözler kalbin aynasıdır, yalan nedir bilmez onlar. Siyah, mavi, yeşil olsun, aşkı inkar etmez onlar. Ay.
1: Yine astoristliğin tuttu ve yine Nilgün Duru'nun performansını büyük bir hayranlıkla dinledik.
0: Evet. Bugün biraz modumda değilim, özür dilerim dinleyicilerimden.
1: Olur olur, her sanatçının öyle modunda olmadığı günler olur ama biz çok beğeniyoruz senden.
0: Teşekkür ederim.
1: Şarkı dinlemek büyük zevk bizim
0: için. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten gözler kalbin aynası mı? Birisinin gözüne bakıp ben seni gözünden tanıdım, sen delikanlı bir adamsın ya da çok yalancısın diyebilir miyiz?
1: Ya bunu bana net bir şekilde soruyor musun? Niye, ben gözolog muyum?
0: Ona gözolog denmez, oftalmolog denir.
1: Öyle bir meslek mi var?
0: Tabii.
1: Oftalmolog.
0: Evet. Ve oftalmologlar da gözle ilgili sorunlara bakar.
1: Ha, uzmanlık alanı yani.
0: Evet, burada konu başka. Birisinin gözüne bakıp duygularını anlamayla ilgili. Sen anlamaz mısın, üzgün mü, sevinçli mi ya da sinirli mi diye?
1: Anlıyoruz tabii ki. Yani ben de anlıyorum, sen de anlıyorsun. Peki neden anlıyoruz? Onu da açıklayayım mı?
0: Evet, açıkla lütfen.
1: Düşünce merkezimiz neresi? Onu sorayım sana.
0: Beynimiz?
1: Beynimize en yakın organımız hangisi?
0: Tabii ki gözlerimiz.
1: İşte bu yakınlıktan dolayı beynimizde oluşan her düşünce anında gözlerimize yansıyor Nilgün. Onun için beden dili üstüne çalışanlar en çok nereye odaklanıyor? Gözlere odaklanıyor. Göz bebeklerimizle, göz kapaklarımızla ve baktığımız yerle insanlara mesaj verdiğimiz düşünülüyor.
0: O zaman neden gözler beynin aynasıdır dememiş de kalbin aynasıdır demişler?
1: Beyin deselerdi romantik olur muydu?
0: Olmazdı.
1: Olmazdı.
0: Evet.
1: Kaldı ki duyguların aslında beyinde oluşup kalbe yansıdığını birçok insan da bilmiyor.
0: Bir de kara olup ferman yazdıran kaşlar var. Hani gözlerimizin arkadaşı. Onlar da az değil.
1: Kaşı anladım da ferman ne alaka?

0: verir.
1: Ha, kaşlar da gözlerin verdiği mesajların eşlikçisi. Onu diyorsun sen. Tamam, anladım. peki çattığımızda hangi anlama gelir bu kaşları?
0: Sen bilmiyor musun?
1: Kızgın
0: Kızgın
1: olduğumuz
0: olduğumuz.
1: anlamına gelir. Peki kaşımızı yukarı kaldırırsak?
0: Hayır anlamına geliyor tabii. Bir de tek kaşın havaya kalkması var. Yüzün soru işareti oldu. Ama bende yok o. Bende tüm mimikler devreye giriyor. O hani soru
1: Bende
0: işaretini
1: de
0: yapayım
1: mümkün değil.
0: derken, değil mi?
1: Kaldıramam yani.
0: Ben de kaldıramıyorum.
1: Bir de göz bebeklerimiz var. Bunu anlatmıştık geçen programlarımızda ama kısaca hatırlatalım. Göz bebeklerinin büyümesi, gördüklerinin, duyduklarının ve hissettiklerinin kişiyi ilgilendirdiğinin, hatta heyecanlandırdığının işareti. Göz bebeklerinin küçülmesi, kişinin ilgisinin azalmaya başladığını ya da kaygılandığını gösteriyor. Bütün bu eylemler kontrolümüzün dışında oluyor Nilgün. Bu da karşı tarafın duygularımızı rahatça okumasını sağlıyor.
0: Baktığımız yönün de anlamı varmış beden dili uzmanlarına göre. Gözlerin sağ üst tarafa bakıyorsa kişinin görsel olarak gözünde bir şey canlandırıp hayal ettiğini söyleyebiliyormuşuz. Sol üst tarafa bakılıyorsa görsel olarak bir şey hatırladığını.
1: Hatırla, okuldayken öğretmen tahtaya kaldırdığında sol üste bakarak anlatırdık bazen.
0: Ben hatırlamıyorum.
1: Hatırlamadın diyorsun. Zaten bunu hatırlayan tek kişi Feray. O yazmış, ben de onun için okudum.
0: Şimdi yatay olarak sağ ortaya bakılıyorsa bir sesi hayal ediyormuş. Sol ortaya bakıldığında da sesi hatırladığı anlaşılıyormuş. Ben hiçbir şey öyle bir şey
1: Ben
0: hatırlamıyorum.
1: de hiç hatırlamıyorum ama
0: Feray hatırlıyor bak.
1: Feray'ın
0: En
1: göz
0: zekimiz o.
1: uzmanlığı ve bunun metne yansıması.
0: Evet bence
1: Bir
0: de.
1: örneğin, ilk telefonunun zil sesini hatırlamaya çalışırken sağ ortaya, hatırlayınca da sol ortaya bakman.
0: Şimdi sen öyle söyleyince ben ilk telefonumun sesini hatırlamaya çalışarak önce ortaya sonra sola baktım ama yani bunu bilerek yaptım tabii.
1: Evet, işte. Demek ki yapılıyormuş gördüğün gibi.

0: Şimdi sağ alta bakarken duygularımızın farkına varıyormuşuz. Sol alt tarafa bakarsak da kendi iç sesimize konuşuyormuşuz. Daha iyisini yapmalıyım, sana söylemiştim gibi. Ama sevinince ya da stres altındayken de sol alta bakarmışız. İnsanların sağlak ya da solak olması da bir etken mi acaba? Ya da ne kadar etken bu durum
1: Gözler
0: acaba?
1: ne kadar çok soru sorduruyor bize
0: Değil mi?
1: gerçekten yani. Gözler
0: Evet,
1: ne kadar anlamlıymış bu açıdan da baktığımda. Dur bu deneyelim istersen bunu.
0: deneyelim.
1: Sana sorular soracağım şimdi bakalım nerelere bakacak gözlerin.
0: Evet.
1: Küçükken en sevdiğin oyuncağının rengini hatırlıyor musun? Neydi?
0: Hatırlamıyorum.
1: Ama gözlerin hiç oynamıyor ki.
0: Çünkü metne bakıyorum. Bir daha sor.
1: Küçükken en sevdiğin oyuncağının rengini hatırlıyor musun? Yukarı baktın.
0: Evet, yukarı baktım.
1: Peki yine bak gözlerini göreyim
0: Hı,
1: yani
0: peki.
1: derdimiz o ya
0: Evet.
1: sorumuzu o nedenle soruyoruz. Çocukluğuna dair hatırladığın en belirgin ses neydi? Şu an ne kadar net duyuyorsun o sesi?
0: Televizyon sesi, sokaktaki arkadaşlarımın sesi, sokağın sesi.
1: Dinleyicilerimize söyleyeyim karşıya doğru baktın.
0: Doğru mu
1: Düşünürken
0: baktım?
1: karşıya doğru baktın.
0: Ha.
1: Bilmiyorum doğru mu yanlış mı? Sen öyle baktın.
0: Doğru.
1: Aklına gelen ilk inanılmaz mutlu ve enerjik olduğun an. Yine karşıya bakıyor.
0: Evet. Ama azıcık da yukarı
1: Evet
0: kaydırdım
1: evet yukarı
0: sanki.
1: kaydırdın gözünü de.
0: Evet, koşup o hiç yorulmadığım an diyebilirim herhalde.
1: Demek ki düşünürken sen karşıya bakıp yukarı doğru böyle bir
0: O bana
1: kafanı
0: mahsus.
1: kaldırıyorsun. Kapının üstünde renkli ışıklarla adının yazması nasıl olurdu?
0: Güzel olabilirdi
1: Bak
0: tabii.
1: yine kapının üstüne baktın.
0: Ama bak o yıllarda güzel olabilirdi ama şimdi elektrik faturasını düşününce pek güzel.
1: Peki telefonun suya düştü. Suyun altında nasıl çalardı? Hemen
0: Yukarı
1: çok
0: bakıyorum.
1: düşündüğün için çünkü
0: Evet.
1: içinde iki soru var. Bir suya düşecek, bir de suyun altında nasıl çalacak?
0: Yani korkunç bir şey tabii telefonun suya
1: Ve
0: düşmesi. Bu
1: gözlerim bu
0: bir
1: kez biraz büyüdü.
0: büyüdü değil mi? İşte korktum telefonu. Nasıl çalardı? Gulup, gulup,
1: Yani baktığımız noktada önemli. Sen nereye baktın mesela? Kapıya baktın.
0: gulup.
1: Neden? Kapının üstünde senin adın renkli yazıyordu. Her ne kadar ekonomik boyutunu değerlendirsen de. Senin için güzel bir incelik yapılmıştı. Adını neon ışıklarıyla Nilgün Doruk diye yazmışlardı. İnsanlara güven vermek istiyorsak gözlerine bakarak konuşmalıymışız. Gözlerimizi kaçırmamız güvensizlik yaratırmış. Ki sen hep gerçekten güven veriyorsun ve gözlerimize bakarak konuşuyorsun. Çok
0: Evet,
1: teşekkür ediyoruz
0: sen de
1: sana.
0: öylesin. Ben de sana teşekkür ediyorum.
1: Ve karşılığı bir de ciddiye alıyorum. Ben seni dinliyorum. Yani
0: Evet,
1: senin
0: evet.
1: dediklerini ciddiye alıp sana karşılık vereceğim mesaj veriyorsun.
0: İnsanların gözüne yüzüne bakarak konuşuyoruz ya, o yüzde odaklandığımız yerlerin de anlamları varmış.
1: Vallahi çok yoruldum anlamaya baktan gerçekten. Yani ne gözmüş be.
0: Mesela iş bakışı var. Bakışların karşıdaki insanın gözleri ve ağzı arasındaki kısma yönelmesi iş bakışı olarak adlandırılıyormuş. Bu daha çok resmi bir bakışmış. Ben yıllarca nereye baktım
1: İş bakışı.
0: sosyal bakış var. Karşımızdakine daha samimi bir yaklaşım sergilediğimiz sosyal bakışta odak noktası karşımızdakinin gözleriyle göğüs kafesinin orta noktasının oluşturduğu üçgenmiş.
1: Oturup bunu
0: Hiç bu
1: değerlendirip
0: kadar
1: bunun üzerine inceleme mi yapmışlar?
0: ben hiç bu kadar
1: İnanılmaz.
0: kontrollü bakmadım hiç kimseye.
1: Derin bakış var bak mesela. Karşıdaki insanı tepeden tırnağa süzmek, tamamen farklı bir şey anlatmaya çalıştığınızı göstermek.
0: Ben o kadar uğraşamam. Göz gezdirip geçer.
1: Ama derin derin bakacaksın. İşte göz gezdirip geçmek sığ bakış oluyor.
0: Peki.
1: Yani derin bakacaksın,
0: Aha,
1: yüzeysel değil.
0: değil.
1: Bir de
0: Peki.
1: yan bakış var. Sadece gözlerin ve kısmen de başın konuşan kişiye doğru çevrildiği bakış şekli. Daha çok memnuniyetsizlik ve tehdit anlamı içerirmiş. Ya bunları bilerek yapmıyoruz tabii de demek ki oturup biri gözlemlemiş. Böyle yaparsam böyle olur, şöyle yaparsam böyle bakarsam böyle
0: Valla
1: olur.
0: ben gözlerimi serbest modda kullanıyorum. Benim stilim bu.
1: Nilgün bir de hiç insanların gözüne bakmayanlar var. Ya insanların gözüne hiç
0: Evet. Ama o
1: bakmıyorlar.
0: çok rahatsız edici.
1: Kültürel olarak ayıp sayıyorlar bazıları insanların gözüne bakmayı. Yani karşıdakiyle eşit olmak istemiyor herhalde daha yüksekte görüyor ya da belki de kibirli, alçak görüyor
0: Ya da utanıyor.
1: ya da

0: Yalangaç oldukları için insanın yüzüne bakmadan konuşuyorlar. Ancak bunun çaresi var. Beden dili uzmanları bulmuş çözümü. Diyorlar ki, göz teması kurmak size zor geliyorsa karşıdaki insanın gözlerinin arasına bakın. Ne, nasıl yani? Kaşların arasına.
1: Evet, kaşının arası.
0: Arasına. Eğer çok yakın bir mesafede değilseniz karşınızdaki kişi doğrudan gözlerinize bakmadığınızı anlamayacaktır. Göze bakma ama yine göze bakmış oluyorum ben.
1: Ben
0: Bakıyorum
1: bunu
0: şu anda kaşların arasına. Yok öyle bir şey. Gözüne bakmış oluyorum.
1: beceremiyoruz işte. Servis kullanıyoruz dedim ya.
0: Bir de gözünü dikip uzun uzun bakanlar
1: Ay, çok
0: var.
1: rahatsız edici ve çok ayıp.
0: Ya gözler ne anlamda?
1: Ya
0: Gözler
1: gerçekten
0: kalbin de
1: öyle.
0: aynası, ruhun da
1: Peki,
0: aynası, beynin de aynası.
1: insanların göz rengi kişiliklerini ele verir mi?
0: Ya bir alakasının olduğunu düşünmüyorum göz rengiyle insan karakterinin. Yani yeşil gözlü olur, çok insancıl olur, yeşil gözlü olur, merhametsiz olur. Kahverengi gözlü olur, sert olur. Kahverengi gözlü olur, çok naif olur. Bilemedim yani.
1: Sen böyle düşünüyorsun ama bilim insanları seninle aynı fikirde
0: Yine
1: değil.
0: İsviçreli bilim insanları.
1: Yaklaştın. Ama İsviçreli değil, İsveçli bilim
0: Harf
1: insanları
0: eksikliği.
1: bir araştırma yapmışlar.
0: Koskoca bilim insanları yememiş, içmemiş insanların göz renginden karakteri belli olur mu diye araştırma mı yapmışlar
1: Evet,
0: gerçekten ilgili? Ya
1: yapmışlar.
0: gerçekten bunu araştırmışlar yani.
1: Yapmışlar.
0: İnsanların karakteri göz renginden de belli olur
1: Evet,
0: mu?
1: demişler. İsveç'teki Örebro Üniversitesi'nde yapılmış bu araştırma.
0: Hala göz rengiyle kişiliğin bir alakasını kuramıyorum ben. Nasıl bir bilimsel tabanı olabilir bunu da tasavvur edemiyorum. Yani dedim ya yeşil
1: Varmış.
0: gözlü olur farklı özellikle mavi gözlü olur
1: Bilime
0: farklı farklı.
1: saygı lütfen.
0: Peki duyalım ve soralım neymiş?
1: Göz renginin kişilik özelliklerini yansıtmasının nedeni, göz rengini belirleyen genlerin beyin gelişimini sağlayan genlerle bağlantılı olmasıymış.
0: Yani göz rengimizi belirleyen genlerle beynimizin gelişimini belirleyen genler birbirleriyle bağlantılı diyorlar.
1: Evet. Sen hala İsveçli bilim insanlarına inanmadın mı?
0: O zaman dünyada 5-6 çeşit karakter olması gerekirdi. Bu burçlar gibi. Hani burçlara diyorum ya 12 burçla o kadar insanı nasıl değerlendiriyorsun diye. Ya buna göre nasıl değerlendirebilirler?
1: Evet. Sakin, sinirli, bencil, meraklı, sosyal, asosyal. Yani ana başlıklarda toplarsak onlar da anca 5-10 çeşit çıkar. Ben inanıyorum İsveçli bilim insanlarına. Senin inanmadığın burçlara da inanıyorum ben.
0: Ha ya böyle sınırlı sayıda
1: Evet.
0: olabilir diyorsun. Olur
1: Olabilir.
0: tamam. Niye inanıyorsun peki? Nasıl bir genelleme yapılabilir göz renkleriyle kişilikler arasında?
1: Şimdi genler göz rengini ve beynin fonksiyonunu belirliyor demişlerdi, değil
0: Evet
1: mi?
0: demişlerdi.
1: Şimdi sana ispatlayacağım. Bak, ben nasıl müziğe yetenekliyim?
0: Tabii
1: Kaç
0: asolistsin daha
1: şarkı
0: sonra.
1: söyledim şu programda bülbül gibi şakıyan sesimle?
0: Biz de güzel güzel dinledik. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Evet.
1: Rica ederim, rica ederim. Eksik olmam. Oğlum da müzisyen, değil mi?
0: Ha, genlerden geliyor. Göz renginiz de aynı o zaman.
1: Tabii ben kahverengi gözlüyüm, oğlum da kahverengi gözlü.
0: Ha, sırf kahverengi gözlü olduğunuz için ikiniz de müziğe meyillisiniz,
1: Evet,
0: yeteneklisiniz.
1: işte ispat ettim. Ankaralı bir bilim
0: Doğru. Ben de seni tebrik ediyorum. Bu gerçekten geniş spektrumlu çıkarsaman dolayısıyla. Ya neyi ispat ettim mi acaba? Bunlar zaten bilinen şeyler. Göz rengi de, huyları da yani kişilik özellikleri de anneden, babadan, dededen, neneden, amcadan, dayıdan geçebiliyor çocuklara.
1: Sorun ne?
0: İsveçli bilim insanları göz rengine bakıp insanları kategorize etmiş Nilgün. Oradaki bağı anlamlandıramıyorum hala ben. Yani kahverengi gözlülerin beyin gelişimiyle mavi gözlülerin beyin gelişimi farklı mı?
1: Aa, bak onu bilemeyeceğim.
0: Neyi bileceğiz acaba?
1: Ama sen de amma sorguladın. Biz bilim programı mıyız? Eğlence programıyız. Şurada iki eğlenceli bilgi sunacağız. Resmen stüdyoyu akademik tartışma ortamına çevirdin.
0: Her zamanki gibi ne diyorum? Tamam, pes ediyorum. Hadi oku bakalım hangi renk gözlüler hangi özellikleri sahipmiş? Kahverengiden başlarsan bizim ortak göz rengimiz. Senin genlerini aktardığın göz rengi. Ayrıca
1: Feray'ın
0: Feray da
1: genlerini,
0: kahverengi
1: senin
0: gözlü.
1: de genlerini
0: Hem bak
1: aktardı.
0: bilimsel araştırmanın ne kadar doğru olduğunu kendi üzerimizden de ortaya koymuş oluruz. Bu şansı sana veriyorum.
1: Teşekkür ederim. Kahverengi gözlü kişiler güvenilir ve lider.
0: Vallahi mı? Ya ne
1: Evet,
0: kadar güzel.
1: sadık ve kararlı aynı zamanda. Lider bir yapısı varmış. Bu özelliğiyle etrafındaki her

0: herkesi etkilemeyi başarırmış. Biz gördüğün gibi sosyal ortamlarda kendine güvenen tavırlarıyla dikkat çekerlermiş. Empati kurma yetenekleri de yüksekmiş. Bağımsız ruhlara sahip oldukları için kısıtlamaya gelmezlermiş. Dışarıdan sert ve ciddi görülürlermiş. Sevdiklerine sadakat duyarlarmış.
1: Aynı biz.
0: Aynı, aynı.
1: Eşimin göz rengi yeşil.
0: Benim de eşimin göz rengi.
1: İşte. Yeşil gözlü kişiler gizemli ve özgüvenli olurmuş. Özgüvenli ve sabırlı kişilikleriyle kriz anlarında bile soğukkanlılıklarını koruyorlar. Bu özelliği uyuyor mu gerçekten?
0: Evet.
1: Benim eşimde de uyuyor. Ben hiperaktif ve sıcakkanlıyım. O da durumu soğutan, daha soğukkanlı davranan insan. Duygusal zekaları yüksek, dikkatli ve çevrelerinden etkilenmeden kararlar alabilen bireylermiş. Gel
0: Doğru.
1: bak, gerçekten...
0: Ama bazen benim eşim bakışlarıyla roman yazıyor.
1: O kadar diyorsun. Sen bunu Burcu'na bağlamadın yalnız.
0: Bazen ne demek istedi diye
1: Evet, bu
0: düşünüyorum.
1: arada seninki ilginç. Genelde bunu kadınlar erkeklere yapar ya, ayrıntı üzerinden anlamalarını isterler. Biz düz insanlarız ya, bize net söylenmesi lazım.
0: Ama hayır, kadın erkek diye
1: Burada
0: ayrıştırmıyoruz.
1: yeşil
0: Yeşil
1: gözler,
0: göz.
1: kategorizasyonumuz bu.
0: Evet,
1: Yani
0: evet.
1: evet. Bu arada dikkat edersen empati kuruyor ve içine katıyorum kendimi de. Ya
0: Evet,
1: bu bilimsel
0: evet.
1: çalışmaya ben de katkı sağlamaya çaba gösteriyorum.
0: Evet.
1: Ela gözlü kişilere gelelim.
0: Ela gözlü kişiler özgür ruhlu, maceracı ve yenilikçiymiş. Rutinlerden kolayca sıkılırmış. Bağımsızlığı ve risk almayı severlermiş. Sıra dışı düşünme yetenekleriyle bulundukları ortama fark katarlarmış. Derin bir sezgi gücüne sahip oldukları için insanları anlar ve onların sosyal ortama uyum sağlamalarına yardımcı olurlarmış. Kendileri de her ortama hemen uyum sağlarmış. Bulundukları ortama hızlıca adapte olan ela gözlü kişiler her türlü duruma çabucak uyum gösterebilen bir yapıya sahiplermiş. Aslında Feray ile biz ela gözlü olabilirmişiz
1: Ben de
0: diye
1: tam onu
0: düşündüm, değil
1: diyecektim
0: mi?
1: yani. Sanatçı
0: Özgür
1: kişiliğinizle,
0: ruhlu,
1: özgür ruhlu.
0: yenilikçi.
1: Ben
0: Ela
1: mesela...
0: gözlü olmayabiliriz belki ama ruhumuz ela gözlü.
1: Ben size göre daha muhafazakarım. Daha
0: Evet,
1: köşeliyim
0: evet.
1: yani. Evet doğru. Siz ruhu ela gözlü.
0: Ruhu
1: Yeni
0: ela
1: bir
0: gözlü.
1: kategori oluşturduk.
0: Evet.
1: Bir de mavi gözlü kişiler var. Zeki ve soğukkanlı oluyorlarmış. Duygularına dışa vurma konusunda temkinli olsalar da sevdiklerine sıcak ve samimi yönlerini gösterirlermiş. Stresle başa çıkma konusunda oldukça başarılı oldukları için stres anlarında analitik düşünerek olaya en mantıklı şekilde çözüm bulabiliyor mavi gözlüler. Sosyal ortamlarda dikkat çeken bu kişiler aynı zamanda empati yetenekleriyle de öne çıkıyor.
0: Şimdi göz rengi ne olursa olsun insanı anlatan şey bakışın kendisi, rengi değil bence.
1: Gözleri anlamlandırdık, kategorize ettik. Göz renkleri üzerine baya baya konuştuk. İstersen bir müzik arası verelim, sonra devam edelim.
0: Peki.

0: gözlerin.
1: Ve gözle ilgili tarihteki inançlar. Antik Mısır'la başlıyoruz. Horus'un gözü.
2: En bilinen sembollerden biri bu. Horus'un babası Osiris, kardeşi Set tarafından öldürülür. Horus babasının intikamını almak için Set'le savaşa girer. Bu savaşta Set, Horus'un sol gözünü parçalar. Tanrı Thoth, bilgelik tanrısı, parçaları bir araya getirip gözü iyileştirir. Böylece bu göz sadece fiziksel değil, iyileştirme, koruma ve bütünlük sembolü olur. Bu göz o kadar kutsal sayılır ki ölülerin mezarına çizilir, hastalara takılır, gemilere boyanırmış. Mısır'da bugün hala birçok tılsımda, mücevherde, hatta ambulans logosunda bu sembol varmış. Mısır'a gitmediğim için bilmiyorum.
1: Gittim, gördüm.
2: Gördün mü? Evet.
1: Daha çok gördüğümüz bir şey.
2: Bir de bana dersin zengin diye gitmediğin ülke kalmamış.
1: Benim param olunca sadece ona para harcıyorum. Mücevhere para harcamadım. Dikkat edin, kollarım bomboş, dikkat edersen. Çok bilinen bir şeyden bahsedeceğiz. Nazar. Mezopotamya'dan çıkıyor. Nazar inancı ilk kez Sümerler ve Akatlar döneminde kayıt altına alınıyor. İnsanların kıskanç bakışlarının fiziksel zarar vereceğine inanılıyor o dönemden itibaren. Aslında kem göz inancının izlerine hemen hemen bütün kültürlerde rastlanıyor Nilgün. Korunmak için göz motifli taşlar ve figürler kullanılıyor. Türkiye mesela bunun örneğidir. Nazar boncuğu bizim en önemli simgelerimizden biridir. Çünkü o topraklarda devam ettiriyoruz.
2: Ben de o simgeyi hep taşırım. Çok taşırım hatta. Bir de antik Yunan'a uzanalım. Orada da kötü göz baskın inançmış. Baskın bakış ya da kıskanç göz kişinin sağlık ve servetini çalabilirdi. Filozof Plutarkos gözlerin görünmeyen bir sıvı yaydığına ve bunun zarar verebileceğine inanırmış. Göz figürü taşıyan seramikler ve kolyeler sıkça kullanılırmış. İşte bu kem göz, nazar
1: hepsi
2: dediğimiz
1: herhalde. Hepsi birbirine benziyor
2: değil mi?
1: Aslında evet. Bunların. Orta Çağ Avrupa'sında cadı gözleri kavramı var. Renkli gözlü ya da şaşı bakan kadınlar cadı sayılıyor. Çift göz rengi olanlar lanetli kabul ediliyor. Bu sayısı çok azdır gerçi ama yani bir gözü mavi, bir gözü yeşil, bir gözü kahverengi,
2: nadirdir,
1: bir gözü yeşil.
2: Nadirdir ama vardır, evet.
1: Gözle büyü yapıldığına, birine kötü gözle bakmanın onun hayvanlarını öldürebileceğine, mahsulünü kurutabileceğine inanılıyor.
2: Aslında insanlık tarih boyunca biraz daha güvende hissedeyim kendimi diye bir takım böyle aksesuarlar üretmiş.
1: Ve
2: değil
1: göze
2: mi?
1: Çok anlam yüklemiş.
2: Evet.
1: Yani kötülüklerin pek çoğunun gözden geldiği düşüncesi var.
2: Ama bence de doğru. Bakıyorsun ya, yoksa kulağınla mı nazar değdireceksin?
1: Tamam, oldu. İkna oldum ben. İslam'da göz ve nazarın yeri nedir? Bu sorunun yanıtı da Kalem suresinin 51. ayetinde gizli. Kur'an'da doğrudan nazara atıf var. İnkarcılar neredeyse bakışlarıyla seni devireceklerdi diyor bu ayette. Nazardan korunmak için Felak ve Nas sureleri okunuyor. Peygamberin nazar gerçektir dediği de rivayet ediliyor.
2: Ve Japonya göz ruhun aynısıdır demiş. Shinto inancında göz tanrılarla bağlantı kuran bir kanal sayılıyor. Bazı tapınaklarda tanrı heykellerinin gözlerine doğrudan bakılmaz, saygısızlık sayılırmış.
1: Ve Orta Asya. Eski Türklerde göz değmesi ölen kişinin ruhunun hala dolaştığına delalet sayılıyor. Kamlar, bir başka söylemle şamanlar, hastalanan kişinin üzerine göz boncuğu yakarak nazarı çıkarmaya çalışıyor.
2: Roma ve Bizans'a uzandığımızda büyülü gözleri görüyoruz. Romalı kadınlar sevdiği kişiye bakarken gözlerini belirli ritimle kırparak aşk büyüsü yaptıklarına inanırmış. Bizans döneminde mozaiklerde koruma amaçlı göz motifleri yaygın bu yüzden.
1: Ve senin çok ilgileneceğin bir konu,
2: evet,
1: takılar.
2: En sevdiğim.
1: Takılar.
2: Abdullah, sen de fark ettin mi? Son zamanlarda kadınların takılarında sıkça görülen göz figürü var.
1: Şaşıracaksın ama fark ettim. Neden fark ettim?
2: Neden?
1: Çünkü sen de dana kadar gözü olan takılar takıyorsun.
2: Evet, çok seviyorum nazar boncuklu takıları, göz figürü olan takıları.
1: Biz bunun farkındayız. Feray'la ikimiz sürekli bunu fark ediyoruz. Çünkü her defasında...
2: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
1: Yok, her defasında yüzüne ne diyoruz? Ne güzel bu takım diyoruz. Feray daha çok diyor tabii. Ben o
2: Teşekkür
1: kadar.
2: ederim. Şimdi ben de takıyorum ama son 3-4 yıldır çok yayıldı bu göz figürlü takılar. Benimle başladı diyebilirim
1: O kadar diyorsun. Yok yok. Antik çağlarda başlıyor. Onu da söyleyeyim. Batıl inançlar var ve bu batıl inançlara karşı koruma amacıyla takılıyor bu takılar. Tabii ki senle bugünlerde popüler olmuş olabilir ama o dönemden beri var. Yani gözün bilgeliği, bakışların gücü, gözün ışığı, nazar, tüm bunlar antik çağlardan bu yana göz motifi olarak kullanılıyor, takılara yansıyor.
2: Günümüze gelelim. Modacılar bu konuda ne diyorlar? Bak, sana okuyayım.
1: Çok merak ediyorum. Gerçekten şu anda en çok merak ettiğim modacıların takılar ve göz konusundaki fikri. Buyurun.
2: Göz figürlü takıların popülerliğinin arkasında birkaç önemli neden yatmaktadır diyorlar.
1: Yine bir kategorizasyon başlıyor. Yine
2: Evet.
1: bir anlam yükleyeceğiz. Bakalım
2: Evet.
1: anlamı yükleyelim. Takılar ve göz.
2: Sembolik anlamları, göz figürü, her şeyi gören göz, nazardan korunma ya da ilahi bir gözlem gibi derin anlamlar taşır. İnsanlar bu tür sembolleri günlük hayatlarında taşıyarak kendilerini güvende hissetmek isterler diyor ki ben hani söylemiştim daha önce
1: Biz de güvende hissediyoruz. Sen takınca diyoruz ki Nilgün bugün
2: Tabii
1: boşlukta hissetmesin.
2: Ekibimizi de koruyorum
1: Çok
2: ben
1: teşekkür
2: onu
1: ediyoruz. Çok,
2: takarak
1: çok
2: tabii ki.
1: incesin, çok naziksin.
2: Ve estetik çekicilik göz figürü hem basit hem de çarpıcı bir tasarım sunar. Göze hitap eden bu şekil minimal tasarımlarda bile fark edilir bir etki yaratır diyorlar.
1: Gözü göze sokmuyorsun yani. Tam
2: Evet.
1: anlamıyla ince, zarif bir takı. Tamam.
2: Modaya uygun ve evrensel. Göz figürlü takılar neredeyse her tarzla uyum
1: Bak
2: sağlar.
1: bu senin için çok önemli.
2: Çok.
1: Kombin Nilgün.
2: Tabii
1: Tamam.
2: ki. İster gündelik kombinlerde, ister özel günlerde kullanılan göz figürlü bir takı, şıklığı tamamlarken kişisel bir dokunuş katma imkanı sunar.
1: Bu kişisel dokunuş katma imkanı çok önemli olsa gerek sizin için.
2: Bence de.
1: Tamam.
2: Ve kültürel bağlantılar. Göz figürü pek çok kültürde yaygın olarak kullanılan bir sembol. Bu nedenle dünya genelinde bir ilgi uyandırır ve evrensel bir kabul görür. Farklı kültürlerden ilham alınarak tasarlanan bu takılar, geçmişe duyulan saygıyı ve modern zamanların estetik anlayışını harmanlar.
1: Çok merak ediyorum.
2: Neyi?
1: Kadınlar tüm bunları hesaplayıp, değerlendirip, bunun üzerinde inceleme yapıp mı alıyorlar takıları? Yoksa, aa bu takı çok güzelmiş, rengi çok güzelmiş diye mi alıyorlar? Yani yok, ne demiştin sen? Kişisel bir dokunuş katma imkanı.
2: Evet, ikisi de olabilir zaten. Biz kadınlar için çok normal bunları düşünmek.
1: Sembolleri, estetik çekiciliği, modaya
2: Evet.
1: uygun mu, evrensel değer taşıyor mu, retro mu? Vintage özelliği var mı? Kültürel bağlantısı
2: Bak
1: nedir?
2: bak bak,
1: Ta antik yağdan. Senden öğrendim. Senden ne öğrendiysem bunları kullanıyorum cümle içinde. Bir de bunların hepsini düşünüyorsunuz, takıyı öyle alıyorsunuz, öyle mi?
2: Evet.
1: Gittiniz bujiteriye. Daha senin gittiğin yer tabii genelde kuyumcu oluyor.
2: Hayır,
1: Kuyumcuya.
2: bujileri de
1: Orada
2: kullanıyorum
1: tamam.
2: ben.
1: Orada yani bakıyorsun bu evrensel nitelik taşır. Bu kültürel kodlar içerir. Öyle mi diyorsun?
2: Evet, öyle
1: Allah
2: diyorum.
1: Allah. Yani sizin bu kadar düşünerek alışveriş yapmanız sizi çok yorsa gerek.
2: Sen de çok yoruldun galiba. Hadi bir müzik dinleyelim.

0: İki göz kavramı çok tartışılır. Bir, iri gözlüler, bir de çekik gözlüler. Şimdi iri gözlülerle başlayalım. İri gözlü çocuklar, iri gözlü kadınlar.
1: Niye iri gözlü erkekler yok mu?
0: Feray ona değinmeyin demiş.
1: Peki, gözler sadece şairlerin değil, ressamların da tablolarında büyük yer kaplıyor. İki ressamdan bahsedeceğiz şimdi.
0: Bunların ilki Margaret Keane. 1927'de Tennessee'de Peggy Doris Hawkins adıyla dünyaya geliyor Margaret Keane. Daha küçükken kulağında bir sorun oluyor, az duymaya başlıyor. İşte bu yüzden insanlar ona bir şeyler söylediğinde dudaklarını okuyarak anlamaya çalışıyor. Ama dudaklar yetmiyor. Gözlerden anlamayı öğreniyor. İnsanların gözlerindeki duyguyu fark etmeye başlıyor.
1: Çocukluğundan itibaren resme merak sarıyor. Kilise kitaplarındaki resimleri kopyalıyor, okulda defterlerine çizimler yapıyor. Henüz genç bir kızken ressam olmayı kafasına koyuyor.
0: Genç kız olunca evleniyor, sonra boşanıyor. Kızıyla bir hayat kurmaya çalışırken San Francisco'da Walter Kane adında yakışıklı, çenesi kuvvetli bir adamla tanışıyor. Walter da ressam olduğunu söylüyor. Margaret'in çizimlerini görüyor ve ona hayran kalıyor. Margaret'e evlilik teklifinde bulunuyor, sonra da evleniyorlar.
1: Bu evlilikten sonra Margaret'in kabusu başlıyor. Çift resim yapıyor ve resimleri çok da ilgi görüyor. Özellikle kocaman gözlü çocuk resimleri çok beğeniliyor. Tabloları Margaret yapıyor ama kocası Walter, "Sen utangaçsın, basınla sen konuşamazsın, ben senin yerine tablolarını imzalayıp satayım," diyor. Margaret önce bunu evlilik dayanışması gibi görüyor ve kabul ediyor. Margaret yıllarca günde 16 saate yakın çalışıyor. Tuvalin başında o kocaman gözlü çocukları çiziyor. Walter ise şık takım elbiselerle galerilerde dolaşıyor, gazetecilere poz veriyor, "Ben yaptım," diyor. Walter tabloları topluca şirketlere, ünlülere satıyor. Mesela Natalie Wood, John Crawford, Dean Martin gibi isimlerin evinde Keane tabloları var. Margaret bu sırada evin içinde adeta bir gizli fabrika işçisi gibi yaşıyor. Walter, "Kimseye gerçeği söyleme, yoksa seni rezil ederim, kızını senden alırım," diye Margaret'i tehdit
0: Ne kadar
1: ediyor.
0: korkunç ya
1: Çok.
0: gerçekten. Hem emeğine saygısızlık, ciddi bir hırsızlık, bir de çocuğuyla tehdit.
1: Ya.
0: Nihayet 1965'te Margaret Walter'ı terk ediyor ve Hawaii'ye taşınıyor. Orada yeni bir hayata başlıyor, dini inancını güçlendiriyor, daha huzurlu bir yaşam kuruyor. Ama Walter hala "O tabloları ben yaptım," diye hava atmaya

0: görüyor, insanları anlamak için insanların gözlerine bakıyor. O yaşlarda anlıyor ki gözler sözlerden çok daha fazla şey anlatıyor. Resimlerde kocaman gözler çizmesi aslında çocukken dünyayı gözlerden okuyarak öğrenmesinin bir yansımasıydı.
1: Elbette bu tablolardaki iri gözler aynı zamanda evrensel bir dil taşıyor. Çünkü gözlerdeki bakışlar kültür ya da dil farkı olmadan herkesin anlayabileceği bir mesaj taşıyor.
0: Bizim de çok ünlü bir ressamımız var. Tablolarındaki kocaman iri gözlü kadınlarıyla tanınan.
1: Nuri İyem.
0: Evet, Nuri İyem'in tablolarındaki kadınlarının gözleri büyüktür. Koyu renkli ve doğrudan izleyiciye bakar. O gözlerde hem bir sabır hem de yaşanmışlık vardır. Bakıldığında o kadınların hayatın yükünü sırtladığını ama bir o kadar da dimdik durduğunu hisseder insan.
1: Resimlerde kadınlar genelde başörtülü, uzun entarili, Anadolu kırsalını yansıtan sade kıyafetler içinde. Arka plan çoğunlukla düz renk ya da soyut tonlarda. Bozkır silüetleri, bazen bozkır hissi içeriyor resimler. Amaç figürün hikayesini yüz ve özellikle de gözlerde toplamak. İyem, Anadolu insanının ruhunu, kaderini ve direncini bakışlarla anlatmak istediği için gözleri büyüterek duyguyu daha çarpıcı ve kalıcı kılıyor.
0: Bazı sanat tarihçileri bu bakışlarda İyem'in çocukluğunda tanık olduğu yoksulluk ve mücadele yıllarının izlerini görür. Onun gözünde Anadolu kadını çok konuşmaz ama bakışıyla her şeyi anlatır.
1: Nuri İyem bir röportajında şöyle diyor: Anadolu kadınının gözleri toprağın rengiyle, gökyüzünün mavisiyle yoğrulmuştur. O gözlerde hem hüzün hem umut vardır. Ben o gözlerde memleketi görüyorum. Başında sormuştun niye erkekler yok diye. Biri çocukların gözlerini çizmiş, diğeri kadınların gözlerini. Sen bir erkek gözü çizen ressam bulursan onun üzerine daha sonra konuşuruz istersen.
0: Olur, konuşalım. Araştırayım ben bu konuyu.
1: Çünkü buranın bilim spikeri sensin ya.
0: Evet,
1: Aynı
0: evet.
1: zamanda sanat
0: Ne
1: spikeri de
0: güzel
1: sen
0: bir kavram
1: olabileceksin.
0: daha oluşturdun bak, bilim
1: Tabii.
0: spikeri.
1: Yani
0: Ne
1: kim
0: güzel.
1: oluşturacak? Ben mi? Bir de diğer soruyu sormuştum. İri gözleri çok konuşuyoruz, bir de çekik gözler diyoruz. Hatırlıyor musun? Pandemi zamanı insanlar felik felik çekik gözlülerden kaçıyordu.
0: Evet.
1: Bütün çekik gözleri Çinli sanıp kendilerini hastalık bulaştıracak sanıyorlardı. Hatta Japonları, Korelileri bile Çinli sanıyorlardı.
0: Öyle sanmaları çok normal çünkü hepsi birbirine benziyor.
1: İşte bu bir yanılgı Nilgün. Çünkü benzemiyorlar normalde. Hatta çok kızarlar.
0: Sen ayırt edebiliyor musun bunu?
1: Tabii ki ama onlar kızıyor. Ben Koreli değilim diyor. Japon birine söyledi. Nereden? Ama hepiniz birbirinize benziyorsunuz diyoruz. Yo, Japonlarla Koreliler hiç birbirine benzemiyor diyor. Hatta Koreliler siz birbirimize nasıl benzetiyorsunuz birbirimizi? O kadar farklıyız ki diyor. İkisi birbirinin aynı aslında. Bizim için ama.
0: Evet.
1: Hepsi farklı farklı yüzlere sahip ama bize öyle geliyor yani.
0: Nasıl?
1: Bunu anlatabilmem için bir araştırmadan bahsetmem gerek.
0: Japon bilim insanları mı?
1: Yok. Burada araştırmayı kimin yaptığı açıklanmamış.
0: Neymiş bu araştırma?
1: Şempanzeler üzerinde bir araştırma yapılıyor. Bir grup şempanzeye insan yüzleri gösterilip bunları ne kadar iyi ayırt edebildikleri gözlemleniyor ve şempanzelerin insan yüzlerini ayırt edemedikleri tamamen rastgele seçimler yaptıkları görülüyor. Ardından aynı deney şempanze yüzleriyle tekrarlanıyor ve şempanzelerin kendi türlerine ait yüzleri neredeyse kusursuz derecede ayırt edebildiği görülüyor.
0: Onların da mı tipi varmış? Yani yakışıklı şempanze, çirkin şempanze ya da fıstık gibi şempanze, kazulet gibi şempanze diye. Onlar da mı ayırıyorlarmış birbirlerini?
1: Ya ne alakası var, niye ayırsınlar birbirlerini? Onlar demek ki bizim fark edemediğimiz küçük ayrıntılardan birbirlerini tanıyor.
0: Bence şempanzeler de güzel çirkin ayrımı yapabilirler kendi aralarında diye düşünüyorum. Sen nereden bileceksin ki olmadığını?
1: Yine
0: Yazıyor mu
1: konuyu çok güzel dağıttın. Ya ben araştırmaya döneyim,
0: araştırmada?
1: daha bilimsel konuşayım.
0: Peki.
1: Sonra deney iki grup şempanze ile tekrarlanıyor. Birinci grup insanlarla iç içe olan şempanzeler. İkinci grupsa doğal ortamda yaşayan ve pek fazla insan görmemiş şempanzelerden oluşturuluyor. Sürekli insan gören birinci gruptaki şempanzeler insan yüzünü tanımakta ikinci gruba göre çok daha iyi performans sergiliyor. Yani beyinleri, algıları o yönde gelişmiş bu maymunların. Bizim çekik gözlü insanların hepsinin birbirine benzediği yanılgımız da aslında buradan geliyor Nilgün. Çünkü biz çekik

0: gözlü değiliz. Etrafımızda insanlar çekik gözlü değil, yuvarlak gözlü insanların içinde yaşıyoruz ve sürekli onları görüyoruz. Beynimiz yuvarlak gözlü insanları birbirlerinden ayırt etmekte, çekik gözlüleri ayırt etmekte olduğundan çok daha deneyimli.
1: Onların içinde yaşadığımızdan
0: Evet, çünkü
1: diyorsun,
0: biz
1: evet.
0: yuvarlak gözlü insanların içinde
1: Hı.
0: yaşıyoruz.
1: Zaten onlar da bize siz ne kadar birbirinize benziyorsunuz diyorlarmış.
0: Gözler dedik, anlamlar yükledik, renk renk gözleri anlattık, sembolleri söyledik. Takılarda gözün anlamını böyle gerçekten içten gelerek anlattın sen bize. Antik çağdan günümüze gözün değerini vurguladık.
1: Ben anlatmadım, okudum. Sevgili Feray Uz yazmış programımızı. Çok da keyif alarak okudum. Eline emeğine sağlık
0: Çok
1: diyoruz.
0: teşekkür
1: Teşekkür
0: ediyoruz
1: ediyoruz.
0: Feraya.
1: Ve Nuri Göktaş vardı yayınımızda dinleyicilerimize ulaştıran.
0: Ben Abdullah Koltuk.
1: Ve ben Nilgün Doruk. Bir şiirle bitirelim istiyoruz programımızı. Haydar Ergülen'in bir şiiri bu. Gözlerimizi uzaklıklar değil ki, yalnız göze alamadığımız yakınlıklar da acıtır. Ve gözleri ancak gözler bağışlayabilir. Ve soruyor şair, kimsenin kimseye gözü değmiyorsa şiir niye?
2: Sayın Hayat Turizm yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahramalı yolculuklar.
0: Mola bitti.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 5.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Old El Gazouani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede birçok alanda somut adımlar atarak iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırılabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız, dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la görüşeceğini açıkladı. Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'nde 32 ülkenin liderlerini ağırlayacak. Zirvede 100'e yakın bakan, birçok üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve binlerce yabancı misafir de yer alacak. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşları da zirveyi takip edecek. Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO zirvesi, ittifakın geleceği açısından kritik bir dönemi işaret ediyor. Zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya, İtalya, İngiltere ve Polonya başbakanları ve NATO Genel Sekreteri Berlin'de E5 formatında bir araya geldi. Toplantıda Ankara'dan verilecek mesajlar ele alındı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda ise 7 kişi gözaltına alındı. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bugün bir kez daha toplanacak. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 56. oturum tamamlandı. Duruşmada tutuklu sanık İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz savunma yaptı. Sürmegöz'e çapraz sorguda Murat Ongun'un talimatıyla 47 milyon işgaliye cezası kestiği iddiası soruldu. Kaan Sürmegöz iddiayı reddetti. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 54 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 755 bin kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'daki temasları kapsamında net sıfır emisyon zirvesine katıldı. İklim değişikliğinin küresel ekonomiye maliyetinin yüksek olacağını belirten Şimşek, dünya ülkelerine çağrıda bulundu. İklim değişikliğiyle mücadelede harekete geçmenin maliyeti, bu felaketi önlemenin maliyetinden kat be kat fazla olacak, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye en güvenilir tedarik ve en kaliteli üretim üssüdür, dedi. Dünyadan 215 ülke ve gümrük kapısına ihracat yapıldığını söyledi. Bolat, Türkiye'nin imalat sanayinin son 6 yılda %35 büyüdüğüne de dikkat çekti. Meclis Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı seçimi yapıldı. Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Metin Yener'i tebrik etti. Meclisteki Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcileri

fikirlerini dinleyecek. Çalışma takvimi ise haftada iki toplantı yapılacak şekilde hızlandırılacak. Komisyonun bugün siber suçlarla daire başkanlığını ziyaret ederek bilgi alması da planlanıyor. Libya'nın doğusunda tutuklu bulunan 10 global Smut filosu aktivistinden 6'sı İstanbul'a getirildi. 31 gün önce Libya'nın batı bölgesinden hareket eden Tunus konvoyunda bulunan gönüllüler İstanbul Havalimanı'nda karşılandı. ABD ile İran arasında teknik düzeyde yürütülen müzakereler sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, füze programının müzakere konusu olmayacağını söylerken, ABD Başkanı Trump ise Tahran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini ve büyük tavizler verdiğini savundu. Birleşmiş Milletler çatışma bölgelerinde çocuklara yönelik ağır ihlallerde endişe verici bir artış yaşandığını açıkladı. 2025 Çocuklar ve Silahlı Çatışma raporuna göre geçen yıl çocuklara yönelik 38 binden fazla ağır ihlal doğrulandı. İhlaller bir önceki yıla göre %34 arttı. Haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir günle bu hafta da sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztaş, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Berkay Yıldız olacak. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr, bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Ayrıca bütün geçmiş programlarımızı da TRT Dinle'de bulabilirsiniz.

0: Geçtiğimiz pazar günü babalar günüydü. Herkes baba olmasa da hepimizin bir babası var ama hiç kimsenin baba tanımı aynı değil. Babasını çok sevenler de var, babasına kırgın olup içi sızlayanlar da. Hangi sözcüklerle tanımlarsak tanımlayalım, kabul edelim ya da etmeyelim, baba kavramı hepimiz için önemli. Güzel bir günde bugün hepimiz için babaları ve baba olanlar için de babalık kavramını konuşacağız sevgili dinleyenler. Konuğumuz klinik psikolog Fatma Narman, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Sayın Narman, babalık öğrenilen bir duygu mudur yoksa var olan bir duygu mudur? Buradan başlayalım, ne dersiniz?
1: Ne güzel iki soru, bir soru ama iki cevabı var.
0: Öyle mi?
1: Evet. Aslında var olan bir duygu. Çünkü babalığın temelinde de bütün insanlarda olan sevgi, şefkat, koruma içgüdüsü, empati kurma var. Ama belli bir noktaya kadar onun düğmesine bir basılamıyor. Bu evrensel bir şey. Çünkü çocuğun anneyle kurduğu bağ biraz daha önde gidiyor ister istemez. Ama babalar hiçbir zaman geç kalmış sayılmazlar. İstedikleri ve ne kadar erken olursa o kadar iyi bir yerden başlayabilirler. Ve evet, ikinci sorunuz çok kıymetli. Babalık öğrenilen bir şeydir. Biz bunu aslında şimdi anne baba deyince temelde nedir? Çocuğunu çok seven, değil mi? İki güçlü varlık. Temeli sevgi. Sevgi aslında öğrenilir bir şeydir, öğretilen bir şeydir. Yani ben baba oldum, çocuğumu seviyorum. Evet, o duygu var. Ya da işte anne ya da kuzen, komşu. Her neyse, sevmek öyle kendiliğinden olan bir şey değil. Var ama onu öğretmek gerekir. Öğrenmek gerekir. İşte o kısmı başarabilen, farkında olan babalar babalık pastasının üzerine çok da güzel kremayı da eklerler. İyi bir baba olurlar.
0: Annelik deyince aslında anneler hamile kaldıkları an aslında anne oluyorlar. Ama
1: Haklısınız.
0: babalar sanki çocuğu kucaklarına aldıklarında, onlarla tensel temasa geçtiklerinde babalık duygularını hissediyorlar,
1: Aynen
0: değil
1: öyle.
0: mi?
1: Çünkü hormonlar çok önemli. Bütün canlılarda olduğu gibi. Kedilerden maymunlara kadar, farelere kadar. İçgüdüsel bir şey. Bu da hormonlarla. Kadınlarda annelik hormonu, prolaktin dediğimiz o sütü de getiren o şefkat, oksitosinle beraber babalarda bebek kucağa alındığında üretilmeye başlanıyormuş. Yani bu tıp ben ispatlanmış ve kabul edilmiş bir şey. Fakat bağ kurma da özellikle bir 6-7 aydan sonra babalarda daha kuvvetli. Çünkü bebek oturabiliyor, mimik yapabiliyor ama tabii şöyle değil. 6 aya kadar anne bağ kursun, ben 6. ayda devreye girerim
0: Tabii
1: gibi
0: ki
1: de
0: böyle bir şey değil.
1: olmuyor.
0: Evet. Bağda demişken aslında bağlanma ile de ilgili

0: Size bir soru sormak isterim. Bir çocuğun sağlıklı gelişiminde babanın rolü anneden farklı olarak nedir diyeceğim ama aynı zamanda özellikle bağlanma teorisi açısından da baba figürü ne kadar kritik? Bunu da öğrenmek isterim sizden.
1: Baba figürü çok kritik. Çünkü yaratılışımız gereği ve psikoloji biliminin bana verdiği yetkiye dayanarak
0: Tabii ki buyurun.
1: şunu söylemeliyim ki annelik çok doğal bir süreçte işliyor. Baba içinse durum öyle değil. Çocuk için anne her zaman cepte olan bir ebeveyndir. Yani duygular, iletişimde rahatlık ve kolaylık, çalışıyor olsa bile ayırdığı zaman baba hep kazanılması gereken bir ebeveyndir. O yüzden çocuklar cinsiyeti ne olursa olsun babanın onlara olan sevgisini, desteğini, ilgisini görmeye çok daha muhtaçtır. Çok daha etkilidir. O yüzden baba çok farklı bir yerdedir. Baba bir çocuğun evin dışındaki dünyada model aldığı, erkekse cinsel rol anlamında, kız ya da erkek fark etmeksizin sosyal rol bakımından dışarıdaki başarı, var olma, mücadele etme ve üstün gelmeyi simgeler. O yüzden babaların dış dünyaya çocuklarını hazırlama gibi de çok güçlü bir etkileri vardır. Belki haberleri yok ama aslında çok koruyucu olmalarının, bazen engelleyici ve kısıtlayıcı olmalarının, bazen sevgi değil de daha sert tavır takınmalarının sebebi aslında biraz da budur ama bu da işte çocuğa böyle geçmiyor ne yazık ki.
0: Evet, mutlaka bir hareket, bir dokunma, bir sözle geçiyor değil mi? Yani
1: Evet.
0: aslında biraz da bizim kültürümüzde de ne yazık ki bazı eskiden gelen şeyler de var. Baba biraz daha kötü polis oynaması gerekiyormuş gibi bir durumumuz var. Neden böyledir?
1: Çok doğru bir tespit. Polislerimiz, güvenlik kuvvetlerimiz, bizim canlarımız
0: Tabii
1: onlara
0: ki,
1: her
0: tabii
1: zaman.
0: ki.
1: Ama gerçekten ebeveynlerde böyle bir artık değişmesi gerektiğini de benim ısrarla söyledim. İyi polis, kötü polis tanımıyla geliyorlar. Yani anne çoğunlukla baba kötü polis oluyor, anne iyi polis oluyor. Şimdi ortada bir suçlu varmış gibi
0: Evet,
1: davranılıyor.
0: ne yazık
1: İyi
0: ki.
1: polis, kötü polis de emniyet birimindekiler daha iyi bilir. Ben eksik ve yanlış anlatıyorsam affola. Yani bir sorgulama tekniğidir. Şimdi bizim çocuğu sorgulamamıza gerek yok. Bizim çocuğu anlamamız gerekir. Şimdi bir taraf koruyucu, kollayıcı, bir taraf biraz daha sınırlı geldiği zaman denge bozuluyor. Halbuki anne anne gibi, baba baba gibi davranmayı başarabilse sorun çözülür. Çünkü anne kadındır, kız çocuğu olarak büyümüştür. Baba erkektir, erkek çocuğu olarak büyümüştür. Toplumsal ve geleneksel roller birini kadın, birini adam yapmıştır. Meslekleri, aldıkları eğitim ve birey olarak hayata bakışları çok farklıdır. Bu o kadar zengin bir şey ki çocuk için.
0: Evet.
1: O sebeple ortak noktada her zaman buluşmaları lazım. O zaman şöyle oluyor mesela. Baba diyelim sert, kural koyan, denetleyen. Anne daha yapıcı, uzlaştıran. Sonra anne baba arasında da fark etmeden şöyle çok büyük bir sorun ortaya çıkıyor. Anne babayı daha sert bulduğu için daha yumuşamaya ve toleranslı davranmaya. Baba da annenin çocuğa biraz amiyane bir tabir olacak ama çok yüz verdiğini ya da şımarttığını düşünerek ya da etkisiz olduğunu düşünerek bu sefer daha da sıkmaya başlıyor.
0: Evet, her iki tarafta uçlara doğru
1: Uçlara,
0: gidiyor.
1: çok güzel dediniz, uçlara doğru gidiyor. Olan çocuğa oluyor ve kendileri de dünyanın en iyi yöntemlerini de uygulasalar neden böyle oldu diye soruyorlar ve çok şaşırıyorlar. Aslında ortak ebeveynlik, ortak kararlar ve tavırlarla
0: Çok iyi.
1: gitmek gerekir.
0: Yani çocuğa her iki ebeveynin ortak duygularla yaklaşması gerekiyor, değil
1: Evet,
0: mi?
1: evet.
0: Psikolojide birçok konu anne bakım verenle çocuk arasındaki ilişki temel alınarak değerlendiriliyor. Baba çocuğun yaşamında kaç yaşından itibaren önemli bir role sahip sizce?
1: Şimdi şöyle, aşinalık dediğimiz bir şey çok önemli. Yani bebek anneye aşina olarak doğuyor. Yani onun kalp ritmine, işte kustuğu zaman omzunda dolaştırmaya, uyurken ninni söylemesine. Önce babanın bu aşinalığı çocukla kurması gerekiyor. Şöyle olmuyor. İşte meme emiyor ya da işte anne, bebek anne, ana kuzusu.

0: deyip işte 3 yaşından sonra gibi olunca o ilk 3 seneyi telafi edemiyoruz. Yani bu öyle bir şey değil. Baba her zaman işin içinde olması gerekiyor ama kritik dönemler derseniz özellikle beter ikiler dediğimiz çocukların inatçı, evet dediğini hayır, hayır dediğinizi evet diyen, her şeyi döken, saçan, tutturmaları ve anneyi babayı bezdiren ağlamalarının olduğu, yemek yemeden uykuya kadar var olan düzenin bozulduğu o dönem çok yıpratıcı. İşte orada baba ve anne mutlaka bir ekip arkadaşı gibi. Çünkü o dönemde sükunet, sevgi, sabır, şefkat çok lazım. Böyle olunca zaten o dönem geçiyor. Bir de ilkokula başlama yaşında. Önümüzdeki sene ilkokul birinci sınıfa başlayacak evladı olan babalar da dinliyor olabilir. Anneler dinliyorsa babalara zaten %100
1: Eminim.
0: iletecekler. Babayla ders çalışmaları gerekiyor çocukların. Bizde görev hep annelerdir.
1: Evet, şu anda benim çevremde
0: Tabii
1: bu
0: tabii
1: göreve
0: nadiren.
1: üstlenenler genelde
0: Tabii
1: anneler.
0: nadiren birkaç baba. Mesela şöyle deyince de aklımıza işte çocuk okulda hastalanıyor. Kim aranır? Kim gider?
1: Ya anne
0: Anne.
1: gider.
0: Öğretmen arar. İşte bir konu konuşacağım der. Kim gider? İzin alır işinden. Anne.
1: Anne.
0: Çocuk hastalanır. Kim gider? Anne. Yani babaların annelere de meydanı bu kadar boş bırakmamaları gerekiyor. Çünkü tabii ki herkes çok yoğun çalışıyor ve babalar da öyle ama sabahtan akşama kadar çalışıp akşam eve geldiğinizde çocukla kuracağınız o 2 saatte pek bir şey olmuyor ama hayatın içinde günlük olan şeylere katıldıkları anda çocuklarını daha iyi tanıma fırsatı buluyor babalar.
1: Babaların aslında daha yaratıcı olduğunu da düşünüyorum oyun anlamında. Çocuklarla daha yaratıcı oyunlar oynayabiliyorlar annelere göre bence.
0: Evet. Evet, öyle. Zaten çocuklar babalarını buldukları zaman bırakmak istemiyorlar. Ve bu sefer babalar diyorlar ki çocuğumla oyun oynuyorum, beni bırakmıyor. Bu sefer bırakınca da ağlıyor, ben ne yapacağım? Ben de diyorum ki çok iyi oyuncusunuz. Oyunu değiştirin ya da işte bunun sistemlerini anlatıyoruz. Çünkü babalar gerçekten şöyle baktığınız zaman da ya da ben 6 yaşında yuvada 5 yaşında erkek çocuklar görüyorum. O kadar tatlı espriler yapıyorlar, o kadar tatlı şakalar yapıyorlar ki küçük kızlar da bir yerleri silmeye, bazı ilişkileri düzeltmeye çalışıp gergin gergin dolaşıyorlar. O yüzden hayatın özü çocuk büyüten anne ve babalar için söylüyorum. Neşedir, eğlencedir, şakalardır, güldürmektir. Bir çocuğu güldürdüğünüzde, gülümsettiğinizde kim olursanız olun onun kalbini kazanırsınız. O yüzden babaların böyle çok da güzel bir yaratıcı yönü var. Oradan girmelerini isterim ben her zaman.
1: Çocuğun gözünde devamlı sınır koyan, devamlı kural koyan bir babadansa, söylediğiniz gibi eğlenceli baba daha çok sanırım çocuğa ulaşır diye düşünüyorum ben de. Sizin
0: Kesinlikle
1: söylediklerinizden
0: ulaşır.
1: onu çıkardım.
0: Tabii ki Atalay Yörükoğlu çocuk ruh sağlığının kurucusudur ülkemizde. Allah rahmet eylesin. Onun kitaplarında hep budur. Seminerlerinde de ben katılamadım ama çalıştaylara katıldım. Hep şöyle der. Önce çocuğu güldürün. Yani sakarlık yapın, komiklik yapın. Hiçbir şey yapamıyorsanız bir fıkra anlatın. Yani bu mesleğimizi yapanlar için de bir öneridir. Anne babalar için de öneridir. Çocuk kalbi çok yumuşaktır ve zaten özünde neşe vardır. Ben bir babalara yıllar önce seminer vermiştim. Sevgiden bahsediyordum ve bu anlattığınız şeyleri bir baba dayanamamış herhalde elini kaldırdı. Hocam dedi. Biz çocukla, ben çocuğumla oynadım, oynadım. Çok da sevgi vardı. Ama tepeme çıktı, başımdan indiremiyorum dedi. Ne
1: Sanki burada
0: yapacağız?
1: biraz saygısızlık gibi algılanıyor değil mi hocam? Yani aslında saygısızlıktan
0: Değil
1: öte aradaki
0: aslında.
1: bağ yani bu.
0: Bağ, tabii orada şu var.

0: Ben beyefendiye dedim ki ne kadar mutlu oldum evladınız adına. Ne güzel sevgi ve oyun temelini kurmuşsunuz. Artık sevginizden güç alarak yaşına uygun küçük sınırlamalar ve kurallar koyabilirsiniz. O zaman dedim o bahsettiğiniz şey her neyse üstesinden gelirsiniz. Gerçekten babaların otoriteyle, disiplinle ya da dediğiniz gibi sert görünerek duyguyu geriye atmalarını ben babaların en çok kendilerine yaptıkları haksızlık olduğunu biliyorum. Çünkü çok yumuşak kalpliler, çok güler yüzlüler, çok sevgi dolular. Ama işte o sevgiyi aktarmanın yaşa göre yollarını küçük küçük bulabilirler. Ben çok okumalarını isterim. Yani gerçekten öyle uzun uzun kitaplar, yani 500 sayfalık kitaplar da var, 100 sayfalık kitaplar da var babalar
1: Belki
0: için.
1: kitap önerisinde bile bulunabilirsiniz diye düşünüyorum hocam. Var mı böyle bir kitap öneriniz?
0: Evet, yazarını hatırlamıyorum ama şu an heyecandan Çocuğa Sınır Koyma isimli bir kitap. SOS diye bir kitap ya da Momo isimli bir kitap ya da Küçük Ağaçın Büyümesi diye bir kitap ki bu gerçekten çok güzel. Yani hikaye, kısa öyküler, romanlar hepsi olabilir. Okusunlar mutlaka. Bir iki örnek onların işine yarayacaktır. Uygulamak için ihtiyaç duyduklarını çok spontan olamıyorlar. Hemen bir soruna çözüm bulabilme noktalarında kalıyorlar. O zaman da anneye paslıyorlar. Çocuk da sonra sorunu ya babasından çekindiği için çok kıymetli bir kaynaktan bilgi alamıyor ya da babam meşgul diyor anneye gidiyor. Anneler biraz daha duygusal yaklaşıyor, biraz daha dolambaçlı ama babalar A noktasından B noktasına sağduyuyla o kadar güzel gidiyorlar ki ve çocuk ondan sonra diyor ki ben annemden değil de bu konuyu babamdan öğreneyim. Çok
1: Evet.
0: doğru seçimler yapıyorlar büyümeyle beraber.
1: Hocam biyolojik babalıkla sosyal babalık arasında da bir fark vardır herhalde diye düşünüyorum. Özellikle üvey babalar var, evlat edinen babalar veya babalık rolünü üstlenen erkekler açısından bunu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şöyle çok büyük gelişim sağladılar biliyor musunuz? Bu anlattığınız gruplar o kadar öğrenmeye açık, o kadar yöntem üzerinden giden ama duygularını da çok güzel aktaran bir grup. Yani tabii ki şeylerde, kayıtlarda üvey baba hatta üvey anne ama inanın o kadar sağduyulu ve güzel insanlar ki çok şanslı buluyorum ben bu babaların yetiştirdiği çocukları. Çünkü şu çok önemli. Herkes baba olabilir. Yani üreme becerisi olan bir rahatsızlığı yoksa ama bir çocuğun sevgili biricik babası, babacığı olmak çabayla gerekiyor. O yüzden çok kıymetli biyolojik baba evet ama bir de benim evladım diyerek sahiplenen kız ya da erkek çocukları için büyük şans olan, büyük armağan olan çok insan var.
1: Evet, biraz da buradan boşanma sonrası babalık nasıl yönetilmeli diye geçelim mi? Ne dersiniz? Yani çünkü ortak velayet, uzak babalık ve çocuğun psikolojisi açısından da siz bir uzman olarak nasıl değerlendirirsiniz bu durumu?
0: Yani her zaman çok güzel sorular soruyorsunuz. Çok güzel cümlelerle önümü açıyorsunuz. Ben özellikle
1: Estağfurullah.
0: bunu bugün konuşmak istiyordum. Sizden geldi ne güzel. Şimdi bu kısım bazen kanayan bir yara oluyor. Boşanma süreci, boşanmanın kendisinden daha zor bir süreçtir. Orada bazı kayıplar, insani duygular ortaya çıkıyor. Ve eskisi kadar olmasa da çocuklar yine bir şey oluyor, bir paylarını alıyorlar. Ama yasalar gereği ve ihtiyaçlar nasıl oluyor ise çocukların babalarıyla geçirdikleri zamanlarda en büyük eksiklikleri hala baba yanındayken uzaktaki hali kadar hatta daha fazla özlem duymaları. Çünkü babalar çocuklarını alıyorlar, sinemaya getiriyorlar, gönüllerini alıyorlar tabii ki, yemek yediriyorlar, hediye alıyorlar. Ama çocuk bunu istemiyor. Çocuk evde babasıyla beraber bir ev hayatı, babasının evi değil, bizim evimiz dediği bir ev yaşantısı. Çok da güzel odaları oluyor yani hiçbir şeyleri eksik değil. Ya da işte babanın akrabalarına gidiliyor, babaanneye gidiliyor, halaya gidiyor. Babanın arkadaşlarıyla bir yere gidiliyor. Tabii ki bunlar da çok kıymetli. Fakat çocuğun

0: dediği babam bana ait olsun.
1: Yaşamında olmak istiyor babanı, değil mi? Yaşamı
0: Evet,
1: paylaşmak istiyor
0: yaşamı
1: aslında.
0: paylaşmak istiyor. Sessizce oturmak, bir oyun oynamak, beraber gülerek eğlenerek bir makarna pişirmek, bir sofra kurmak, babasının bir şeyi tamir ettiğini görerek ona bir tornavida vermek istiyor. O yüzden öncelikle çok babalar da çok heyecanla bekliyorlar, ben biliyorum. Ama çocuklarla etkileşimleri dış dünya ya da kalabalıklar içinde olsun istemiyor çocuklar. Çünkü babaların çocuklardan, çocukların özellikle babalarından alacağı o kadar çok şey var ki arada kaynayıp gidiyor. Ve bir şey daha, belli bir düzen ve ritim içinde alınması gerekiyor çocukların ve görülmesi gerekiyor. Yani o ritmi kaptırmak, işte iş olması ya da başka sebeplerden dolayı işte her haftaysa ya da 15 günde birse birkaç saatliğini alıp bırakmak ya da o hafta alamamak sonra almak gibi şeyler çocukları çok gücendiriyor ve çok üzüyor.
1: Beklentileri var çünkü. Beklentilerinde aksamalar yaşıyorlar.
0: Evet, o
1: O
0: zaman
1: da
0: da yeterince sevilmiyorum galiba. Gözden ırak olan gönülden ırak olur deriz ya, çocuklarda sistem böyle işliyor.
1: Biraz da ergenliğe gelelim, ne
0: Gelelim.
1: dersiniz? Ergenlik döneminde baba ve çocuk arasında nasıl bir ilişki gelişiyor? Babayla yaşanan çatışmaların temel sebebi ne oluyor bu dönemde?
0: Temel sebebi daha çok dersler konusunda oluyor. Bir de tabii fizyolojik değişiklikler beraberinde, hormonların çok etkisinde oluyor. Kız ya da erkek fark etmez, delikanlılık dediğimiz o kanların deli akması, duygu durumlarda değişmeler, çok uyumluyken dağınık olmak, derslere ilgiyi kaybetmek, arkadaşlara daha çok yönelmek ya da kendi alanını açmak için uzaklaşmak gibi. Aslında anneler, özellikle babalar çok korkuyorlar. Yani çünkü bir evlat yetiştiriyoruz diyorlar. Ne yaptık şimdi? Ne oldu? Yakın olmak istiyorlar. Ama çocuk itmeye başlayınca, ki o dönemi hepimiz aslında o baba da yaşadı. Unutuyoruz ama biz.
1: Evet, ne
0: Bu
1: yazık
0: kez
1: ki.
0: kaygılı kaçıngan dediğimiz, yani çocuk kaçmaya çalışıyor. Daha mutlu oluyor arkadaşlarıyla konuşurken ya da bir şey. Ben kimim, neyim, bu saç bana yakıştı mı, şu dergiyi ya da şunu yapacağım, yapmayacağım. Bu sefer baba da diyor ki iletişim kuramıyorum, kaygılanıyorum. Ben biraz daha üzerine gideyim derken işte biri kaçarken, öbürü kovalarken bir yerde sıkışı veriyorlar. Şimdi orada ki şu şey çözüm açık iletişim. Yani seni çok seviyorum, çok emeğim var senin üzerinde. Bu vakte kadar şunları şunları paylaştık ama ben seni anlayamıyorum. Anlamakta zorlanıyorum. Daha doğrusu şunu söyleyeyim size. Doğru tespit yapmak. Hani doktora gittiğinizde en önemli şey teşhistir ya.
1: Evet.
0: Şöyle bir örnek vereyim. Mesela her şeye ağlayan bir çocuk. Bu çocuk da büyüdü, hala her şeye ağlıyor. Sulu gözün teki, artık yıldım, bunaldım dediğinizde yanlış bir tutum sergilersiniz. Ama bu çocuk okuldan geldikten sonra ya da sınav zamanlarında ağlıyor dediğinizde bir şey tespit edersiniz. Ama en doğru tespitiniz bu çocuğun bir kaygısı olabilir. Öze iniyorsunuz. Diğeri çok göstermelik. Evet, ebeveyn olarak yoruluyor. Babalar annelere göre biraz daha sabırsız, biraz daha aceleci, atak. Hemen sonuç almak istiyorlar. Biraz duyguları önce göremiyorlar. Ama işte doğru tespitle bana değil çocuğumun tepkisi. Bazen kapıyı çarpıp çıkıyor. Biz de diyoruz ki size çarpmıyor, sınava çarpıyor. Yani sınava bir tane çarpamayacağı için kapıyı çarpıp gidiyor. Yani ebeveynlerin sağduyulu olması, çok da alıngan olmaması lazım ama tabii ki ebeveynlik de yapacak, konuşacak ama biz genellikle ya konuşmalarını bölüyoruz çocukların ya da bir şeyi zannederek, çünkü çocuğumuzu çok iyi tanıdığımızı düşünüyoruz. Böyle yaptıysa bundandır diyoruz. Sormuyoruz. Sorduğumuz zaman da ergenler cevap vermiyorlar. O da ayrı bir konu ama o zaman doğru iletişim için bir şeyler okumalı ya da küçük bir destek almaları gerekiyor. Çünkü çocukların da buna ihtiyacı var. Çok güzel o noktaya gelen iletişimin bozulması ya da aksamasını istemiyoruz. Çünkü daha konuşulacak ve yaşanacak, paylaşılacak çok şey var.
1: Evet. Peki yeterli babalık diye de bir kavram var. Yeterli babalık için neler gerekiyor? Yani mükemmel babalık diye bir şey yok.
0: Evet.
1: Hiçbir zaman
0: yok.
1: Mükemmel annelik
0: olmadığı
1: gibi. Gerçekçi beklentiler neler olmalı sizce?
0: Çok
1: bir
0: güzel
1: babadan.
0: Bir soru. Gerçekçi beklentiler bir tanesi şu olmalı. Çocuğu iyi tanımak. Çocuğu iyi tanımak da mizacını bilebilmek. Yani sabırlı mı? Utangaç mı? Sakin mi? Sakinliği, otoriteyi kabul ettiği ve ürktüğü için mi? Yoksa yapısı gereği mi? Yani bunu çok iyi bilmek lazım. Bir babanın iki tane evladı vardır. Hatta tek yumurta ikizi diyelim. Cinsiyet de aynıdır. Hadi erkek olsun, babanın da tanıyabildiği. Ama biri daha alıngan olabilir, biri daha vurdum duymaz olabilir. Biri daha dağınıktır, biri daha topludur. Biri matematikte çok iyidir, diğeri tarihte çok iyidir ya da sporda çok iyidir. O yüzden yeterli baba olabilmek için önce çocuklara iyi bakmak gerekir.
1: Eşit davranmak adil olmak anlamına gelmiyor aslında, değil
0: Gelmiyor,
1: mi?
0: evet.
1: Hepsinin
0: Eşit
1: farklı.
0: davranacağız diye çok güzel bir şey söylediniz. Adil olmayı da göz ardı ediyoruz.
1: Evet.
0: Birbirine çok karışan kavramlardır. Sonra bir tanesi, çocuğu iyi tanımak için çocukla vakit geçirmek gerekiyor. Yani kaliteli zamandan artık anne babalar da duymaktan bıktılar.
1: Evet.
0: Ona şöyle diyelim, yani zaman vermek. Nasıl bir projeye, işimize ya da bir yemek yapmak için mutfağa girdiğimizde o menemen pişsin diye, ya da benim bir hocam vardı, pirinç neyi emrederse derdi. Yani pirincin kafasına kalmış, tarzına kalmış o pilavın nasıl pişeceği. O yüzden hani babanın da çocuklarıyla olan iletişiminde oyun kurmaktan günlük gerçek sohbetlere kadar, ama mesela baba ben matematikten 80 aldım diyen bir çocuğa, peki Ali kaç almış diye sorduğunuzda, bir başka Ali varsa, o çocuğun bütün hevesini kırarsınız. Ya da ben bir şey anlatacağım sana dediğinde, hadi yıldızlara bakalım diye çıktınız. Bir öğretmen ödev vermiş. Yıldızları sayın bakalım. Aslında öğretmen bu ödevi verirken hani babayla çocuğu yakınlaştırıp şey, ama çocuk orada yıldızlara bakarken babanın aklı başka bir yerdeyse, ya da ya bitse de gitse şimdi yıldızlara bakıp da ne yapacağız dediği anda çocuk bunu sezer. Yani gerçek iletişimde olmak gerekiyor ve eleştiri tuzağına da çok düşmemek gerekiyor. Biz koruyalım, güzelleştirelim, iyileştirelim, fark ettirelim derken eleştiriyi çok fazla kaçırıyoruz. Övgüyü de çok abartıyoruz, çocuğa gerçek bir şey vermiyoruz. Mesela eğri büğrü bir ev çizmiş. Biz harikulade, bravo, nasıl yaptın dediğimizde, çocuk için o eğri büğrü ev yeterlidir, geliştirici bir şey olmaz. Ama hey, bu çizdiğin resim dikkatimi çekti, burayı nasıl yaptın, özellikle mi burayı böyle çizdin, dur ben bir de aynısını çizmeye çalışayım dediğinde, ben de küçükken şöyle bir şey çizerdim dediğinizde, işte çocukla iletişim kurmaya başlıyorsunuz. Ama abartmamak gerekir. Ya da bazen o evi yapar, baba der ki dur ben sana şu kalemle şu çatıyı şöyle çizeyim, bambaşka bir ev çıkar. Bu sefer çocuk göstereceğine de pişman olur ve der ki babam beni beğenmiyor. Yatağını düzeltir, kenarı kıvrılmıştır. Babası gelir der ki bak şunu da şöyle. Bunları görmemek gerekiyor. Yoksa anne baba diyor ki ne güzel yaklaştık ama hiçbir şey yapmıyor. Çünkü çocuk önce bir alkıştan ziyade hatanın görüldüğünü hep fark ediyor.
1: Babaların yapması gerekenleri söyledik ama bir de evlatlar açısından babaları da değerlendirmek gerekiyor, değil mi?
0: Evet.
1: Babalarıyla sorunlar yaşamış ya da halen yaşayan evlatlar için neler önerirsiniz?
0: Öncelikle şunu öneririm. Babalar geleneksel ve toplumsal rollerinden ötürü çocuklarına çoğu şeyi el yordamıyla yapıyorlar. Evet, eksik yapıyorlar ama aman aman herhangi bir duygusal ya da fiziksel şiddet yoksa, çünkü çocuklar çok o zaman korkuyorlar ve uzaklaşıyorlar. Babalarının da bir kalbi olduğunu bilsinler. Çünkü o kalp, şimdi baba terimi erkek, er kişi, çok farklı tanımlamaları var. Koruyan, kollayan, sınırlayan, korkutan, hepsi iç içe geçmiş. Babaların anlaşılması için de çocukların hiçbir zaman çabadan vazgeçmemesini isterim. Yani çocuk sevgisi

0: sevgisi ve babaya karşı olan o tavır çok acayip bir hataları yoksa gerçekten ki o da düzeltilebilir. Her zaman babalar başımızın tacı, sevgi ve saygıyı hak ediyorlar. Çünkü onlar da kendi iç dünyalarına çok kapanıp kalmışlar ve belki de babalarından aldıkları güzel şeyleri ekleyip büyüterek göremediklerini de kendileri baba oldukları zaman, erkek çocuklar için söylüyorum, daha iyisini hedefleyerek, oradan da bir şey öğrenerek ama her zaman babalarına sevgi ve minnet duymalarını isterim.
1: Bir şeyleri düzeltmek için hiçbir zaman geç değil
0: Hiçbir
1: aslında, değil
0: zaman
1: mi?
0: geç değil.
1: Evet. Biraz da son olarak bu soruyu sormak istiyorum. Kız çocuğu için bir baba figürü ve bir erkek çocuğu için de bir baba figürü farklı farklı anlamlar taşıyor.
0: Öyle, evet.
1: Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Son cümlelerinizi alalım.
0: Hemen söyleyeyim. Erkek çocuğun aslında olmak istediği kişi babadır. Zaten babaya öykünür. Tıraş onun gibi olur, onun gömleğini giyer. Yani zaman içerisinde erkek çocuğun ben hem cinsiyet rolleri için hep babanın gözüne girmek ve babadan onay almak ister erkek çocuk. Onunla erkeksi konuşur. Erkek gibi davranmayı babasından öğrenir. İşte araba kullanmaktan tutun bisiklete bir babalarda böyle çok gururla anlaşır. İşte, kayak yapmaktan tutun işte bir yeri tamir etmeye kadar. Yani erkek çocuk için baba olmazsa olmaz. Kız çocuklar için de hayattaki seçimleri için çok belirleyici. Ve erkek cinsiyeti bu evleneceği kişi de olabilir, çalışma arkadaşı da olabilir, çok yakın bir arkadaşı olabilir. Babadan aldığı güven ve öğretilerle doğru ya da yanlış seçimleri yapmak konusunda baba çok hassas bir yerde. Ama her iki cinsiyet için de ben buradayım, ne zaman isterseniz her şeyi konuşabilirim ve paylaşabilirim diyen baba, açık sözlü baba ve şefkatli baba. Şefkat olmadan asla olmuyor. Çok büyük fark yaratır diyorum.
1: Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu güzel sohbet için size çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Bütün babalara selamlar, sevgiler.
1: Sevgili dinleyenler, güzel bir günde bu hafta konuğumuz klinik psikolog Fatma Narman'dı. Kendisiyle babalık kavramı üzerine sohbet ettik. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün.
1: Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle podcastlerinde sizi bekliyor.
2: Bizi internet ve mobil uygulamalar üzerinden dinleyebilirsiniz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sinemanın dev ismi Martin Scorsese'un 1980 yapımı Kızgın Boğa filminden söz edeceğiz. Bu aslında sadece bir boks filmi değil. Bir adamın kendi içindeki canavarla, o bitmek bilmeyen öfkesiyle verdiği amansız savaşında hikayesi. Başrolde ise oyunculukta sınırları zorlayan Jake LaMotta performansıyla Robert De Niro var. Hikaye, Jake'in ringlerdeki o durdurulamaz yükselişini ama özel hayatındaki trajik çöküşünü anlatıyor. Jake, ringde acıya dayanıklı, rakiplerini perişan eden bir dövüşçü. Fakat o dizginleyemediği öfkesi ve kıskançlığı dışarı çıktığında en yakınlarına, kardeşine ve eşine hayatı zindan etmesine neden oluyor. Şampiyonluk kemerini beline taksa da aslında her geçen gün kendi karakterine ve öfkesine yeniliyor ve kendi ruhuna yavaş yavaş nakavt oluyor. Film, bir insanın tüm dünyayı yense bile kendi nefsinin altında nasıl ezilebileceğini göstermesi bakımından da çok önemli. Robert De Niro ise bu rol için resmen vücudunu feda etmiş, Jake'in gençliği ve yaşlılığı arasındaki o inanılmaz kilo farkı sinema tarihine de geçen adanmışlık örneği. Zaten oyuncu bu performansıyla Oscar da kazanmıştı. Kızgın Boğa aslında sarsıcı bir kaybediş destanı. Sevilmeyi ve güvenmeyi bilmeyen bir adamın etrafındaki herkesi iterek, mecazi olarak, yumruklayarak nasıl derin bir yalnızlığa gömüldüğünü de izliyoruz. Jake LaMotta'nın yaşlı ve bitkin halde ayna karşısında kendi kendine konuştuğu o final sahnesi ise öyle her aktörün altından kalkabileceği bir performans değil. Filmin finalinde anlıyoruz ki insanın en büyük rakibi her zaman yine

0: kendisi. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Bizim Eller programını dinliyorsunuz.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler vardı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la görüşeceğini açıkladı. Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'nde 32 ülkenin liderlerini ağırlayacak. Zirvede 100'e yakın bakan, birçok üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve binlerce yabancı misafir yer alacak. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşları zirveyi takip edecek. Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO zirvesi, ittifakın geleceği açısından kritik bir döneme işaret ediyor. Zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya, İtalya, İngiltere ve Polonya Başbakanları ve NATO Genel Sekreteri Berlin'de E5 formatında bir araya geldi. Toplantıda Ankara'dan verilecek mesajlar ele alındı. Başkent Ankara, NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde denetimler arttırıldı. Şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere önemli noktalarda polis ekipleri 24 saat esasına göre görev yapıyor. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'la bir araya gelecek. Görüşmelerde savunma sanayi, nükleer enerji ve ticaret başlıklarıyla bölgesel gelişmeler ele alınacak. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 56. oturumu tamamlandı. Duruşmada tutuklu sanık İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz savunma yaptı. Sürmegöz'e çapraz sorguda Murat Ongun'un talimatıyla 47 milyon işgaliye cezası kestiği iddiası soruldu. Kaan Sürmegöz iddiayı reddetti. Meclisteki Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Çalışma takvimi ise haftada iki toplantı yapılacak şekilde hızlandırılacak. Komisyonun bugün siber suçlarla daire başkanlığını ziyaret ederek bilgi alması planlanıyor. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 54 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 755 bin kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Van'ın Saray ilçesinde 29 Nisan'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 9 yaşındaki çocuksa yaralandı. Yaşanan acı olaya ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın incelemesi tamamlandı. Bakanlık, olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu belirlenen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verdi. İşgalci İsrail, ABD ve İran arasındaki mutabakatı ve Washington'daki görüşmeleri baltalıyor. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarda 2 kişi öldü. Soykırımcı kabine de Lübnan'dan çekilmeyeceğiz iddiasını sürdürdü. Lübnan ise müzakerelerde ülkenin güneyindeki ateşkesin kalıcı olması için çalışıldığını açıkladı. ABD ile İran arasında teknik düzeyde yürütülen müzakereler sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, füze programının müzakere konusu olmayacağını söylerken, ABD Başkanı Trump ise Tahran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini ve büyük tavizler

0: karar verdiğini savundu. Haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi.
1: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
0: Cumhurbaşkanı düzenleme meclis tatile girmeden gelecek mi sorusunu kuliste cevapladı. Yetiştirebileceğimiz kadarını inşallah yetiştireceğiz dedi. Erdoğan AK Parti grup toplantısı için meclisteydi. Terörsüz Türkiye sürecini devletin niteliklerinden ve milletin değerlerinden taviz vermeden tamamı erdireceklerini söyledi.
1: Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır.
0: Gündeminde ABD ile İran arasındaki müzakereler de vardı. Bu süreçte yaşananların Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu gösterdiğini vurguladı.
1: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en riskli çatışmalardan biri, partimizin ve ittifakımızın basiretli siyaseti sayesinde başarıyla idare edilmiştir. Çok dikkatli bir şekilde müzakere sürecine katkı sunduk. Şimdi daha hassas yürütülmesi gereken bir sürecin içindeyiz. İran krizinin kalıcı çözümüne yönelik çabalara her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.
0: Erdoğan katliam şebekesi olarak nitelediği İsrail'e de en küçük barış ihtimaline bile tahammül edemiyorlar sözleriyle tepki gösterdi.
1: Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan azgın bir güruh bölgemizde silahların susmasını asla istemiyor. Amaçlarına ulaşana kadar her türlü şirretliği yapmaya devam edeceklerdir. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek.
0: Cumhurbaşkanı dış politika mesajlarına meclis kulisinden devam etti. Gazetecilerin NATO zirvesinde Trump'la baş başa görüşecek misiniz sorusuna büyük ihtimalle olur yanıtını verdi. ABD Başkanı Donald Trump'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede öne çıkan başlık Ankara'da yapılacak NATO zirvesiyle Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulunan Trump, NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini söyledi. Erdoğan büyük bir lider, çok güçlü bir kişi ve harika bir iş çıkarıyor dedi. ABD Başkanı Trump'a Türkiye ile F-35 savaş uçağı konusundaki son durum soruldu. Trump çözüme ilişkin çalışmaların sürdüğüne işaret etti. NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'daki zirvenin önemini hatırlattı. Türkiye'nin güçlü savunma sanayi ile ittifak içinde önemine dikkat çekti. NATO Genel Sekreteri Ankara'daki zirve için sabırsızlanıyoruz dedi. Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO zirvesi ittifakın geleceği açısından kritik bir döneme işaret ediyor. Zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya, İtalya, İngiltere ve Polonya Başbakanları ve NATO Genel Sekreteri Berlin'de E5 formatında bir araya geldi. Toplantıda Ukrayna'ya destek, Avrupa'nın savunma kapasitesi ve NATO içinde yük paylaşımı ele alındı. Toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin ittifakın Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştireceğini söyledi. Almanya Başbakanı Merz de NATO zirvesini başarılı kılmak istediklerini ifade etti. Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'nde 32 ülkenin liderlerini ağırlayacak. Zirvede 100'e yakın bakan, birçok üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve binlerce yabancı misafir yer alacak. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri,

Dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşları zirveyi takip edecek. Zirve kapsamında Ankara, Esenboğa ve Mürted olmak üzere 3 havalimanı ile katılımcılara hizmet verilecek. Liderler arasındaki toplantı tamamen kapalı oturum şeklinde olacak. NATO düzeyinde gizlilik derecesine sahip bir formatta yürütülecek. Toplantının sadece başlangıç aşamasında basına kısa süreli görüntü verilecek. Bu bölümde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifak adına kısa bir açıklama yaparak zirvenin gündemine tartışılacak başlıklara ve mevcut duruma ilişkin çerçeveyi ortaya koyacak. İletişim Başkanlığı zirve kapsamında faaliyetleri yürütmek için NATO görev gücü oluşturdu. NATO görev gücü medya ve yayın faaliyetlerini, akreditasyon süreçlerini, tanıtım faaliyetlerini, kriz iletişimini ve kamu diplomasisi uygulamalarını yürütecek. Medya merkezinde basın mensupları için yaklaşık 1600 çalışma alanı, 54'ü sabit olmak üzere 100'e yakın canlı yayın noktası, röportaj alanları ve stüdyolar kuruldu. Zirveye katılacak liderlere hediye edilmek ve medya mensuplarıyla diplomatlar ve üst düzey devlet yetkililerine dağıtılmak üzere 3 yeni kitap hazırlanacak. 36. NATO zirvesi marjında çok sayıda yan etkinlikte düzenlenecek. Başkent Ankara, NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde denetimler arttırıldı. Şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere önemli noktalarda polis ekipleri 24 saat esasına göre görev yapıyor. Operasyon Turkuaz kapsamında belirlenen hassas bölgelerde güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Şüpheli kişi ve araçlara yönelik kontroller sıklaştırıldı. NATO güzergahlarında güvenlik çemberleri oluşturuldu. Özel harekat, yunuslar, narko asayiş ekipleri güvenlik çalışmalarına destek veriyor. Oteller, araç kiralama firmaları ve otoparklarda denetimler sürerken sivil ekipler de sahada görev yapıyor. Zirve için Ankara'ya gelen lider ve heyetler Kızıl Elma ve Bayraktar TB2 görselleriyle karşılanacak. Delegasyonun geçeceği güzergahtaki üst geçitlere yerleştirilen görseller, Türkiye'nin yerli ve milli savunma teknolojilerini başkentin ana arterlerinde vitrine çıkardı. Havalimanı güzergahındaki çeşitli noktalara da paneller yerleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'la bir araya gelecek. Görüşmelerde savunma sanayi, nükleer enerji ve ticaret başlıklarıyla bölgesel gelişmeler ele alınacak. ABD ile İran arasında varılan mutabakat, Hürmüz Boğazı'ndaki durum, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Dışişleri Bakanı Fidan'ın bu kapsamda bir kez daha İsrail üzerindeki uluslararası baskının artırılması gerektiğine dikkat çekmesi bekleniyor. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle başlayan süreç devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bir kez daha ihraç gündemiyle toplanıyor. Kurul bugün saat 14'te tedbir kararlarına yönelik itirazları görüşmek üzere bir araya gelecek. Milletvekillerinin ardından ihraç süreci devam eden belediye başkanları ve il başkanları tedbir kararına itiraz etti. 15 kişiden oluşan kurul, Mahir Polat başkanlığında itirazları oylayacak. Peki tedbir kararları ne anlama geliyor? Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edilen isimlerin parti üyelikleri ve üyelikten kaynaklı hakları askıya alınıyor. Tedbirin kaldırılması parti içindeki yetkilerin yeniden teslim edilmesini sağlıyor. Son Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın duyurusuna göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul'da olacak. CHP'de ihraçların yanı sıra istifalar da gündemde. Son olarak Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 56. oturum tamamlandı. Duruşmada tutuklu sanık İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz savunma yaptı. Sürmegöz'e çapraz sorguda Murat Ongun'un talimatı ile 47 milyon işgaliye cezası kestiği iddiası soruldu. Kaan Sürmegöz iddiayı reddetti.
ABD-İran müzakerelerinde teknik görüşmeler sürüyor. Şimdi gözler anlaşmanın detaylarında. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, füze programının tartışma konusu olamayacağını söyledi. ABD Başkanı Trump ise İran'la müzakerelerin iyi gittiğini belirtti. Tahran'ın büyük tavizler verdiğini söyledi. İran'dan gelen açıklamaların aksine Tahran'ın nükleer denetime razı olduğunu ifade etti.

0: etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, teknik heyetlerin 29 ya da 30 Haziran'da yeniden bir araya geleceklerini açıkladı. Görüşmelerde ABD Dışişleri ve Enerji Bakanlığı yetkililerinin de katılacağını söyledi. Hürmüz Boğazı içinde çalışmalar devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Hürmüz'den geçişlerde ücret talep edilmeyeceğini söyledi. Uluslararası suların kullanımından ücret alınmasını öngören herhangi bir uygulamaya karşı çıkacaklarını belirtti. Trump, İran'ın bu konuda güvence verdiğini, aksi olması durumunda müzakerelerin derhal sona ereceğini açıklamıştı. Dünya depremlerle sarsılıyor. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Başkent Caracas'ın batısında gerçekleşen depremlerin büyüklükleri 7,5 ve 7,2 olarak açıklandı. Depremlerin ardından Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ulusa sesleniş konuşması yaptı. Ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Rodriguez, Venezuela ile dayanışma ve destek için irtibata geçen, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere teşekkür etti. Japonya'da ise 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Çatışma bölgelerinde çocuklara yönelik ağır ihlaller rekor seviyeye ulaştı. Birleşmiş Milletler bir kez daha çocuklar için karanlık tabloyu ortaya koydu. 2025 Çocuklar ve Silahlı Çatışma raporuna göre geçen yıl çocuklara yönelik 38 binden fazla ağır ihlal doğrulandı. İhlallerin bir önceki yıla göre %34 arttığı kaydedildi. Hükümet güçleri ilk kez ihlallerin başlıca sorumlusu olarak kayıtlara geçti. Birleşmiş Milletler Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Vanessa Frazier, bunun insanlık adına tehlikeli bir gerileme olduğunu söyledi. Çocukların savaşın bedelini ödememesi gerektiğini vurguladı. Kurallar mevcut, eksik olan siyasi irade dedi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell da okul, hastane ve su kaynaklarının savaş alanına dönüşmemesi gerektiğini söyledi. Hiçbir çocuğun eğitim ve sağlık hizmetine ulaşırken hayatından endişe duymaması gerektiğini ifade etti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. ABD Başkanı Trump'la NATO Genel Sekreteri Rutte Beyaz Saray'da bir araya geldi. Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'nde 32 ülkenin liderlerini ağırlayacak. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle başlayan süreç devam ediyor. Dünya depremlerle sarsılıyor. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda B grubunda son maçlar oynandı. Sonuçlar şöyle: İsviçre 2, Kanada 1, Bosna Hersek 3, Katar 1. 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD ile karşılaşacak olan A milli takımımız, mücadelenin oynanacağı Los Angeles'ta ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olan çalışmaya teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde oyuncuların tamamı katıldı. Türkiye-ABD mücadelesi 26 Haziran Cuma günü sabah saat 5'te oynanacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu olağan toplantısında konuştu. Harcama limitlerine değinen Özbek, bunun Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetildiğinin kanıtı olduğunu söyledi. UEFA'dan 30 milyon avroya yakın bir para geleceğini belirten Başkan Özbek, en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz dedi. Fenerbahçe 18 yaşındaki futbolcu Amara Diouf transfer etti. Sarı lacivertli ekip 5 yıllık sözleşme imzaladı. Erkek milli voleybol takımımız Milletler Ligi 2. haftasında ilk sınavına çıktı. Ay Yıldızlar Polonya'da oynanan maçta Çin'i set vermeden mağlup etti. Milliler 2. maçında ev sahibi Polonya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21'den itibaren TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in Toroslar mevkii, göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Tekirdağ'ın batısı, Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş ve Van çevreleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklığı Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Amasya

0: Kars'ı 31, İzmir, Muğla, Burdur ve Adana 34, Çanakkale, Bursa ve Malatya 33, Manisa ve Gaziantep 35, Antalya, Hatay, Düzce ve Kastamonu 30, Denizli ve Diyarbakır 37, Şanlıurfa 40, Van 27, Erzurum, Trabzon ve Rize 26, Kars 24 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ile 31. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türk Dil Kurumu sunar.
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ağzımızdan çıkan bazı sesler dudak sesleri olarak adlandırılır. Dudaklarımız olmasaydı B ve P seslerini çıkaramazdık. Dudakları kullanmadan bazı sesleri de tam olarak çıkaramayız. F, V, O, Ö, U, Ü, I, İ seslerini doğru söyleyebilmek için dudaklarımızı kullanırız. Bazı kişiler bu sesleri çıkarırken sıkıntı yaşar ve söyledikleri tam olarak anlaşılmaz. Biz böyle kişiler için dudak tembelliği olanlar diyoruz. Böyle seslerde anlaşılma güçlüğü yaşıyorsanız, öncelikle bunun dudak tembelliğinden kaynaklandığını düşünmelisiniz. Bununla birlikte dudaklar seslerin yan yana gelişlerinde ve ses değişimlerinde de belli pozisyonlar alır. Cami içinde derken, İ sesiyle bitip İ sesiyle başlayan her iki kelimenin de net anlaşılması ancak dudaklarımızın doğru çalışmasıyla mümkündür. İki i sesi dudak kullanılmadan da seslendirilebilir ama istenen kaliteyi veremez. Böyle bir durumda ancak bir mırıldanma sesi çıkar ki mırıldanarak konuşan bir hatip de başarılı değildir. Şimdi yapacağımız egzersizlerle dudak kaslarımızın istenen her hareketi yaptırabilmesini sağlayacağız. İlk dudak çalışmasını yapalım. Derin bir nefes alıp güçlü bir pof sesiyle çıkarın. Dudaklarınız pof derken hareket etsin. Dudak kaslarınızda zorlansa bu hareketi birkaç kez yapın. Pof ya da pım biçiminde. Dudak egzersizleri bir hafta yapılmazsa ertesi hafta yeniden dudak tembelliği başlayabilir. Ama diyafram nefesi alanlarda nefes verilirken dudaklar zaten titreyeceği için dudak tembelliği görülmez. Dudak tembelliği alt dudaktan ziyade üst dudakta görülmektedir. Üst dudak alt dudaktan tam ayrılmadığı için de V sesleri İngilizce'deki W gibi çıkar. One yerine one gibi bir söyleyiş duyulur. Şimdi dudaklarınızı büzüp büzüp uzatın, büzüp büzüp uzatın. 5 kez bunu yapın. Unutmayalım ki dudaklarımıza ne kadar hakim olursak sesleri de o derece doğru çıkarırız. Şimdi de dudaklarınızı dişlerinize doğru büzerek sıkı sıkı kapatın. Bir hortuma üfler gibi hava çıkar.

0: Yapılan bu hareket dudak kaslarını geliştirir. Bazı kişilerin geliyor, yapıyor gibi kelimelerdeki yor hecesini yaydığını, geliyor gibi ve üstelik bazılarının da yaymakla kalmayıp R sesini yuttuğunu, geliyor gibi bunu fark etmişizdir. Hatta bazıları da var ki geliyor, gidiyor yerine geliyor, gidiyor demektedir. Bu durumun tek nedeni dudaklarını doğru kullanmamaktan ileri gelir. Bir başka dudak çalışmasına sıra geldi. Dudaklarınızı açıp dairesel hareketlerle döndürün. Aşağı yukarı, sağa sola hareket ettirin. Bu hareketin de dudakların açılmasında çok büyük yararı vardır. Şimdi de dudak seslerini kullanarak alıştırmalar yapalım. Önce U, Ü sesleriyle başlayalım. U derken dudaklarımızı bir bardağa benzeyecek şekilde mümkün olduğunca büzerek uzatalım. Peşinden Ü derken dudaklarımızın kenarlarından hafifçe çekildiğini hissedelim ve tekrar edelim. U, Ü, U, U, U, Ü, U, U, U, Ü, U, U, Ü, U, U, Ü. Aynı çalışmayı O, Ö olarak da tekrar edebiliriz. Umarım yararlı olmuştur. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Her Telden programını dinliyorsunuz.

aldılar elinden ışığını, havanı ve sinini. Sevdiğin kadını, taptığın oğlunu aldılar elinden.

kapıdan öylece baka kaldın gözümü ayırmadan. Öylece baka kaldım gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını açtım girsin içeri. Arabanın kapısını açtım.

ceket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

0: Hertenen programını dinlediniz. Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün iki tekerlek üzerinde imkansızı başaran, hızın ve tehlikenin sınırlarında gezerek tam 5 kez dünya şampiyonu olan süper sportun kralı Kenan Sofuoğlu'ndan söz edeceğiz. Kenan'ın hikayesi Sakarya'daki bir tamirhaneden başlayıp dünyanın en görkemli pistlerine uzanan zorlu bir yolculuk. Çünkü onun yarış dünyasına girdiği yıllarda rakipleri çok daha iyi imkanlara sahipti. Ancak Kenan'ın kimsenin sahip olmadığı bir cesareti vardı. Pistlerdeki korkusuz sürüş tarzı kısa sürede ona şampiyonluklar getirdi. Kenan'ı gerçek bir kahraman yapan asıl şey ise hayatın ona attığı sert tokatlara karşı duruşuydu. Dile kolay. Yarışçı olan abilerini kazalarda kaybetti Kenan. Evladını henüz bebekken toprağa verdi. Pek çok insan bu acılar karşısında pes edebilirdi. Ama Kenan Sofuoğlu her seferinde motoruna bindi ve hayata tutunabilmek için gerekenden fazlasını yaptı. Bu yüzden onun her şampiyonluğu bir spor başarısından çok bir insanın direnme gücünü temsil ediyordu. 5 dünya şampiyonluğuyla motor sporları tarihine geçen Kenan Sofuoğlu, kariyeri boyunca sadece kendisi için yarışmadı. Bugün dünya pistlerinde fırtına gibi esen Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü gibi genç yetenekleri de adım adım emek emek yetiştirerek Türkiye'de bir motosiklet kültürü oluşturdu. Kenan Sofuoğlu kendi tırnaklarıyla kazıyarak açtığı o yolda şimdi onun arkasından gelen gençlerle birlikte Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmaya devam ediyor. Bugün Kenan Sofuoğlu dendiğinde akıllara dünyayı dize getiren o hırslı çocuk ve yaşadığı her türlü acıya rağmen asla pes etmeyen o mağrur duruş geliyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyüreğin sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Dünya depremlerle sarsılıyor. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Başkent Caracas'ın batısında gerçekleşen depremlerin büyüklükleri 7,5 ve 7,2 olarak

açıklandı. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. İlk belirlemelere göre depremde en az 32 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Japonya'da ise 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould El Ghazouani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede birçok alanda somut adımlar atarak iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la görüşeceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede öne çıkan başlık Ankara'da yapılacak NATO zirvesi ve Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulunan Trump, NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini söyledi. Erdoğan büyük bir lider, çok güçlü bir kişi ve harika bir iş çıkarıyor dedi. NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara'daki zirve için sabırsızlanıyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'daki temasları kapsamında net sıfır emisyon zirvesine katıldı. İklim değişikliğinin küresel ekonomiye maliyetinin yüksek olacağını belirten Şimşek, dünya ülkelerine çağrıda bulundu. İklim değişikliğiyle mücadelede harekete geçmemenin maliyeti bu felaket önlemenin maliyetinden kat be kat fazla olacak, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye en güvenilir, tedarik ve en kaliteli üretim üssüdür dedi. Dünyanın 215 ülke ve gümrük kapısına ihracat yapıldığını söyledi. Bolat, Türkiye'nin imalat sanayinin son 6 yılda %35 büyüdüğüne dikkat çekti. 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak, idari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri hızlanacak. Meclis Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı seçimi yapıldı. Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek Metin Yener'i tebrik etti. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bugün bir kez daha toplanacak. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 56. oturum tamamlandı. Duruşmada tutuklu sanık İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Karan Sürmegöz savunma yaptı. Sürmegöz'e çapraz sorguda Murat Ongun'un talimatıyla 47 milyon işgaliye cezası kestiği iddiası soruldu. Kaan Sürmegöz iddiayı reddetti. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında mütalaaya karşı sanık savunmalarının alındığı 38. oturum sona erdi. Savunma sırası gelen eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı hakkındaki rüşvet ve irtikap suçlamalarını reddetti, beraatini istedi. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. ABD ile İran arasındaki teknik düzeyde yürütülen müzakereler sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı

Zeşkiyan füze programının müzakere konusu olmayacağını söylerken, ABD Başkanı Trump, Tahran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini ve büyük tavizler verdiğini savundu. İşgalci İsrail, ABD ve İran arasındaki mutabakatı ve Washington'daki görüşmeleri baltalıyor. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarda 2 kişi öldü. Soykırımcı kabinede Lübnan'dan çekilmeyeceğiz iddiasını sürdürdü. Lübnan ise müzakerelerde ülkenin güneyindeki ateşkesin kalıcı olmasının çalışıldığını açıkladı. Haberleri dinlediniz.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansımaları.

yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba değerli dinleyiciler. Savaş Mektupları programımızın 51. ve 52. mektuplarıyla karşınızdayız. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış "Anneciğim", bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen "İyiyim, merak etmeyin." Bir cepheden gönderilen, üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı, bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş sadece bir cephedeki mücadele değil, aynı zamanda esaretin getirdiği zorlu şartlarda dahi kalpteki umudu ve inancı koruma mücadelesidir. Bugün bu mücadelenin iki farklı yansımasını dinleyeceğiz. Biri, bir bayramı ailesinden uzakta geçirmenin hüznüyle birlikte kardeşine geleceğe dair öğütler veren bir asker, diğeri ise ikinci kez Kurban Bayramı'nı esarette karşılamanın acısını büyük bir tevekkülle kabullenen bir subay. Şimdi bu dokunaklı hikayelere kulak verelim. Savaş Mektupları başlıyor. Hasan Kamil'in mektubu. Hindistan'ın Beleri kampının ıssızlığında Hasan Kamil için en büyük teselli vatanından gelen mektuplardı. Kardeşinden gelen mektubu eline aldığında gözlerinden dökülen yaşlarla 5-10 defa okudu mektubu. İşte o mektuptaki her kelime onun için sadece bir haber değil, aynı zamanda vatanın geleceği için umudun simgesiydi. Kardeşinin vatanına layık bir şekilde hizmet edecek bir birey olarak yetiştiğini bilmek, onun için bayram sevinciydi. Ancak bu sevinç, içinde bulunduğu esaretin getirdiği kederle birleştiğinde gözyaşlarına dönüşüyordu. Bu da çok normaldi. Esarette geçen bayramlarsa hep kederle dolu olduğu için tekrar ağladım diye yazdı. Ama onu asıl teselli eden şey, kardeşinin ve onun gibi çalışkan ve fedakar gençlerin zamanlarını boşa harcamadan vatan için çalışmalarıydı. Bu durum onu metanete sevk ediyor, hayata tutunmasını sağlıyordu. Mektubunda kardeşinin birçok okul değiştirmesinin nedeniyle zaman kaybettiğini yazmasından duyduğu üzüntüyü anladığını belirtti. Zamanın kıymetini takdir etmez isek yaşayamayacağımızı anladık. Lakin ne yapalım? Felaket umumidir diyerek yaşadıkları bu zorlukların sadece kendilerine özel olmadığını, tüm vatanı etkilediğini vurguluyordu. Hasan Kamil kardeşinin mektup adresini bilemiyordu.

için ona yazamadığından dert yandı ve her hafta yazacağına söz verdi. Mektubunun sonuna kardeşinin derslerine engel olmamak için onu düşünmemesini rica etti. Artık inşallah yakın zamanda biz de kurtuluruz diyerek ailesine kavuşma umudunu dile getirdi. Ve her saat, her dakika çalışmaya devam etmesini kardeşine tavsiye etti. İşte o ilgili mektubun kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Kardeşim, 4 Mart 1335 tarihli göndermiş olduğunuz mektubunuzu aldım. Gözlerimden dökülen yaşları silerek 5-10 defa okudum. Pek saf bir kalple yazılan mektup, bana vatana hakkıyla ifayı vazife edecek kimselerin yetiştiğini anlattı. İşte bugün benim için büyük bir bayramdır. Esarette geçen bayramlarsa hep kederle dolu olduğu için tekrar ağladım. Ancak beni teselli eden, beni güldüren bir şey var ise, o da sen ve senin gibi çalışkan ve fedakar kardeşlerimin vakitlerini boş geçirmeyip çalışmaları beni metanete sevk etti. Kardeşim, birçok mektepler dolaştığınızdan epeyce bir zaman gayip etmiş olduğunuz için müteessir olduğunuzu yazıyorsunuz ve haklısınız. Zamanın kıymetini takdir etmez isek yaşayamayacağımızı anladık. Lakin ne yapalım? Felaket umumidir. Bursa Sultanisi'nden Biga'ya naklettiğinizi pederim yazmıştı. Lakin adresinizi bilemediğim için mektup yazamıyorum. Artık her hafta yazacağıma söz veriyorum. Artık inşallah yakın zamanda biz de kurtuluruz. Baki gözlerinden öperek her saat her dakika çalışmanızı tekrar tavsiye ederim. Biraderiniz Hasan Kamil. Bir askerin esaretin getirdiği hüzne rağmen kardeşinin geleceği için duyduğu umudu ve öğütlerini dinledik. Onun için asıl kurtuluş sadece esaretten dönmek değil, vatanın geleceğinin sağlam ellerde olduğunu bilmekti. Peki ya ikinci kez bayramı esarette karşılamanın acısını büyük bir tevekkülle kabullenen bir başka kahramanımız? Şimdi onun hikayesiyle devam ediyoruz. Ömer Feyzi'nin mektubu. Yine bir esir kampındayız. Yine Hindistan'ın Beleri kampında. Beleri kampında binbaşı Ömer Feyzi için günler ailesinden gelen bir haberin umuduyla geçiyordu. Sadece bir mektup değil, aynı zamanda karısına olan aşkını ve özlemini de dile getiriyordu. Geçen günde muhterem Peder Efendi Hazretlerine hitaben mektup takdim etmiştim. Bugün de size yazıyorum ki merakta kalmayasınız diye başladı mektubuna. Bu, karısının onu merak etmesini istemeyen, ona olan sevgisini ve bağlılığını gösteren bir hareketti. Mektubun satırlarına baktığımızda, ilerledikçe içinde bir hüzün ve bir kabulleniş

yapacağız diye yazdı. Bu, onun için sadece bir bayramı kutlayamamanın üzüntüsü değil, aynı zamanda esirliğin getirdiği acı gerçeğin de bir yansımasıydı. Fakat bu hüznün içinde bir umut da vardı. İnşallah belki başkasını görmeyiz diyerek ailesine kavuşma umudunu dile getiriyordu. Mektubun en can alıcı yeri ise onun bu zorlu sürece karşı direnişini ve inancını gösteriyordu. Ne yapalım? Cilve-i ilahi böyle. Allah afiyet versin de tahammül edeceğiz. Ecri çoktur diye yazdı. Bu sözler onun için sadece bir teselli olmuyordu. Aynı zamanda savaşın ve esaretin getirdiği zorluklara karşı durabilmesini sağlayan en büyük ama en zorlu güçtü. O, bu zorlu sürecin sonunda büyük bir mükafat alacağına inanıyordu. Mektubunu ailesine ve sevdiklerine selam ederek bitirdi. Onun için mektup sadece bir iletişim aracı değildi. Aynı zamanda vatan sevgisine dolu kalbinin, biricik karısına olan aşkının ve inancının bir simgesiydi. İşte ilgili mektup ve kaynak notu. Refikacığım, geçen günde muhterem Peder Efendi Hazretlerine hitaben mektup takdim etmiştim. Bugün de size yazıyorum ki merakta kalmayasınız. Elhamdülillah afiyetteyim. Oraca cümlenin sıhhat ve afiyette olmanızı Cenab-ı Hak'tan temenni ederim. Hilaf-ı Memul 2. Kurban Bayramımızı da Beleri'de teessürle yapacağız. İnşallah belki başkasını görmeyiz. Ne yapalım? Cilve-i ilahi böyle. Allah afiyet versin de tahammül edeceğiz. Ecri çoktur. Peder Efendi'nin ellerini öperim. Celal Bey'e, ablan hanıma selam ederim. Süt anaya, kezalik küçüklerin gözlerinden öperim. Seni de selamlayarak nihayet verdim. 5403 Binbaşı Ömer Feyzi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün savaşın getirdiği acı ve tevekkülle umutla karşılayan iki kahramanımızın hikayelerini dinledik. Hasan Kamil, kardeşinin çalışmalarından gurur duyarak vatanın geleceğine olan inancını pekiştirirken, Binbaşı Ömer Feyzi de esaretin getirdiği zorlukları Allah'ın bir takdir olarak kabul edip sonunda büyük bir mükafat alacağına inanıyordu. İşte bu okuduğumuz ve sizlerin de dinlediği hikayeler bizlere en zorlu anlarda bile umudun, inancın ve sevginin Türk askerinin ruhunu nasıl ayakta tuttuğunu gösteriyor. Onların hatıralarını yaşattığımız sürece kahramanlıkları da ölümsüz, daim kalacaktır. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısıysa hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarında.

Gelecek hafta Savaş Mektupları programımızın yeni bölümünde yine bir başka kahramanımızın mektubunda buluşmak ümidiyle. Esen kalınız.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Puanını 4'e yükselterek grubu ikinci sırada tamamladı, son 32 turuna adını yazdırmayı başardı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 29, İstanbul 30, Bern 35, Brüksel 36, Kopenhag 25. Güneşli olmak üzere Lefkoşa 30, Kerkük 40, Amsterdam 33, Tiran 34. Güneşli olmak üzere Viyana ve Bakü 32, Stockholm 24, Sofya 26. Güneşli olmak üzere Berlin 31, Üsküp 32, Saraybosna 24 ve Paris 39 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

tren memleket kokuyor. Bu tren hasreti neşeyle buluşturuyor. Memleket treni Türkiye saatiyle 10'u 5 geçe Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kalkıyor. Bu sıcacık yolculuğa siz de davetlisiniz.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. Nasılsınız? Nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz efendim? Evde misiniz? İşte, ofiste değerli dinleyenler. Tek başına mısınız? Kalabalık mısınız? Her neredeyseniz bulunduğunuz mekanda bir birey olmak için bizim sesimiz de mevcut. Sizleri efendim kucaklıyoruz. Neyle? Sesimizle efendim. Türkçemizin güzel sesiyle 25 Haziran 2026 Perşembe gününde sizlerle beraberiz. Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca sizlere bu güzel programı hazırladı. Teknik masada Berkay Yıldız, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Değerli dinleyenler, bugün güzel, önemli bir konuyu konuşacağız. Aslında keşke hiç mücadele etmemiz gerekmeyen bir konu olsa diyelim. 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü olması dolayısıyla efendim bu konuyu masaya yatıralım istiyoruz. Bizim değil efendim, dünyanın sorunu uyuşturucuyla uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılık, biliyorsunuz. Ve ülkemizde bununla çok ciddi bir mücadele veriyor. Konuyu masaya yatıracağız. Birbirinden kıymetli iki konuğumuz olacak efendim. Hem psikolojik açıdan değerlendireceğiz. Doçent Doktor Semih Erdem bizlerle olacak. Hem de efendim ülkemizde narkotik birimimiz neler yapıyor, bunları konuşacağız. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Başkomiseri Duygu Karaarslan bizlerle birlikte olacak. Güzel bir yayın olacak efendim. Sizleri bekliyoruz. Şimdi bizleri nasıl dinleyebiliyorsunuz? Nerelerden takip edebiliyorsunuz? Bizlere ulaşmak isterseniz hemen iletişim yollarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 ya da 21 +90 536 162 21

86 efendim, bizlere ulaşmanın yolları. Memleket Treni Facebook ve Instagram sayfalarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli dinleyenler, TürkSat 4A Batı paketi uydusundan kısa dalga 22 metre 13.635 kHz'de efendim internet üzerinden TRT Dinle uygulaması ve radyo.trt.net.tr adresinden radyomuzu tıklayarak gün boyu bizi dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Bu saat dilimi Memleket Treni saat dilimi efendim. Sizlerleyiz. Haydi gelin, sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel şarkı ve türküler var. Yonca Lodi ile Memleketim'le yola çıkalım.

Efendim bugün size soruyoruz. Mutlu olmakla anlamlı yaşamak aynı şey mi? Mutluluk ve anlamın yolları sık sık kesişse de bu iki yol doğası gereği birbirinden farklıdır. Gündelik hayatın sıradan, bazen de yorucu görevleri zamanla ruhumuzu besleyen bir anlam duygusuna dönüşebilirken, bizi o an mutlu eden pek çok şey hayatımıza bir yön vermez. Benzer şekilde hayatımıza anlam katan en derin deneyimler yaşandıkları o anda pek de mutlu hissettirmeyebilir. Araştırmalara bakıldığında mutluluğun daha çok hayatın zahmetsiz ve sorunsuz akmasıyla ilgili olduğunu gösteriyor. İyi hissetmek, sağlıklı olmak ve konfor alanında kalmak mutluluğu besler. Ancak konfor tek başına hayatın anlamını derinleştirmez. Para mutluluğu bir noktaya kadar satın alabilir ama anlamı asla. Anlam çabanın, sorumluluğun ve fedakarlığın toprağında yetişir. İnsan ilişkileri bunun en somut örneği. Bir ilişkide sadece alan taraf olmak bizi geçici olarak mutlu edebilir. Ancak veren taraf olmak, yani birine emek harcamak, yaşamın anlam dokusunu ilmek ilmek örer. Burada sınırsız ve tek taraflı bir vericilikle kurban rolüne girmekten söz etmiyoruz. Kastettiğimiz hem kendine hem de karşı tarafa saygılı, bilinçli bir vericilik.

Arkadaşlarımızla eğlenmek veya güzel bir film izlemek mutluluktur. Sevdiğimiz birine zor zamanında eşlik etmek, bir çocuğun yetişmesi için yıllarca uykusuz kalmak veya bir tohumu toprağa ekip onun fidana, ardından ağaca dönüşmesini sabırla beklemekse anlamdır. Yıllarca okuyup araştırarak, zihinsel bir sancıyla bir kitabı kaleme almak veya toplumsal bir soruna çözüm üretmek için konforundan ödün vermek, yaşandığı anlarda ağır bir yük gibi görünebilir. Bu süreçlerin her biri ciddi bir zahmet, disiplin ve fedakarlık ister. Ancak bu meşakkatli yolun sonunda ulaşılan ödül, gelip geçici bir neşeden çok daha büyüktür. Çünkü mutluluk, istediğini elde etmekle, anlamsa kendini aşan bir amaca hizmet etmekle ilgilidir.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

0: Değerli dinleyenler, memleket treni yolculuğumuz devam ediyor. 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü bugün. Değerli dinleyenler, bu konuyu masaya yatıralım istedik. Konuklarımız var. Yayının başında anons etmiştik. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Başkomiseri Duygu Karaarslan konuğumuz. Duygu Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Semih Erden de bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: İki konuğumuzu da biliyorsunuz daha önce de ağırlamıştık stüdyomuzda. Konu önemli. Önemli değil mi Duygu Hanım?
1: Evet.
0: Uyuşturucuyla mücadele. Keşke hiç olmasa ve mücadele edecek bu kadar hem maliyetli hem psikolojik olarak bizi çok yıkan aileleri, gençlerimizi saran bir durumdan bahsediyoruz. Neler yapılıyor? Nasıl bir giriş yaparsınız? Söz size bırakalım önce.
1: Öncelikle 26 Haziran neden dünya genelinde bu kadar önemli bir gün olarak anılıyor? Yani bundan kısaca bahsetmek istiyorum. 26 Haziran Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü olarak
0: Anılıyor.
1: anılan bir gün. Bu özel günün amacı uyuşturucu kullanımının bireyler, aileler ve toplum üzerinde yıkıcı etkilerine dikkat çekmek, toplumda farkındalık oluşturmak ve tüm ülkelerin uyuşturucuyla mücadelede ortak hareket etmesini teşvik etmektir. Yani kısaca vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, özellikle gençleri uyuşturucunun zararları konusunda korumak, aileleri bilgilendirmek ve önleyici çalışmaların önemini vurgulamaktır.
0: Evet, şimdi önemli bir cümle kurdunuz. Birlikte mücadele etmek mi önemli bu konuda?
1: Evet.
0: Değil
1: Yani
0: mi?
1: sadece işte kolluk değil,
0: Değil,
1: arzla
0: değil mi?
1: mücadele değil, önleyici ve bilgilendirici faaliyetlerin yapılması, tedavi ve rehabilitasyon

0: Son süreci aslında bakıldığında narkotik mücadelesi 3 temel ayak üzerinde ilerliyor. Birincisi kolluk faaliyetlerini içeren arzla mücadele. İkincisi bilgilendirme faaliyetlerini içeren eğitim, önleme ve bağımlı bireylerin iyileştirilmesi. Üçüncüsü de tedavi ve rehabilitasyon. Yani bu süreçlerin birbirinden ayrılmadan bir ahenk içerisinde hareket etmesi mücadelenin başarıya ulaşmasındaki en önemli etken.
1: Anahtar rol. Bir de artık küresel bir sorun değil mi Duygu Hanım?
0: Evet, yani uyuşturucu sorunu, yani uyuşturucu sadece bizim ülkemizde görülen bir
1: Evet.
0: şey değil, tüm dünyada görülen bir sorun
1: Ve
0: ve
1: mücadele ediliyor.
0: evet, bütün ülkelerde mücadele edilen bir sorun.
1: Hocam size dönelim. Semih Hocam, şimdi siz neler söyleyeceksiniz? Daha önce biraz da bu konuyla ilgili biraz sizinle mutlaka konuşmuşuzdur. Siz bir hekim olarak nasıl bakıyorsunuz sahaya, gençlere?
2: Ya yani evet, tabii ailelerin çok zorlandığı bir konu ve çoğu zaman birçok aile hiç yani kendi aile yapılarına, yetiştirme tarzlarına, yani hani birçok aileden şunu, mesela şunu duyuyorum: hocam biz böyle bir aile değiliz. Hani mesela o bilgiyi duyduklarında ya da öğrendiklerinde her birinde bir
1: Şaşırıyorlar o zaman.
2: şaşkınlık ve hani herkes bir anda nereden, nasıl geldi, nasıl kaçırdık, böyle bir durum nasıl olur, hem bir suçluluk hem bir şaşkınlık. Ve gerçekten şey gibi, hani böyle filmlerde, dizilerde sanki başkasında olan bir şey ama bizde hiç uğramazmış gibi
1: Olmaz.
2: bir durum oluyor ve ailelerde aslında bunu çokça görüyoruz. Ve tabii bir yönden de toplumsal algısı bağlamında da aileler burada suçlanıyorlar da, yani hem biz neyi ne yaptık, nasıl oldu ve bu durumu nasıl açıklayacağız? Yani bazen bu durumla ilgili tedavileri, mesela benim gördüğüm, farklı şehirlerde alıyorlar duyulmasın diye. Mesela A şehrindeyken B şehrine gidiyor. Yani eş, dost, akraba böyle bir şey duymasın diye. Yani biraz o aile bu durumu kendi ailesel hatası ya da sorunu gibi de fark edebiliyor, düşünebiliyor. Ve bununla ilgili suçlanabiliyor. Yani burada tabii fark eden her aile üstüne gidiyor, ne olursa olsun. Yani hangi ebeveyn biçimi olursa olsun, hangi anne baba çocuk ilişkisi olursa olsun, bunu fark eden aileler üzerine gidiyor. Ve ne varsa varı yoğunu, hani hem tedavi anlamında hem mücadele anlamında. Ama işin ilginç tarafı, bazen böyle duyuyorsunuz, yani çocuğu kurtarıyor aile, bir şekilde alıyor, tedavi yapıyor ama bunu sağlayan böyle kişiler, hani illegal kişiler, bir şekilde hala ulaşıp hala tehditlerle, hala zorbalıklarla o kişiyi hala tutmaya çalışıyorlar. Mesela bunu da duyuyoruz ailelerden. Yani belki yani bilmiyorum, hani bu nasıl bir süreç, bunu belki başkomiserimiz daha iyi açıklayabilir, belki bilmiyorum ama bizim ailelerden duyduğumuz kadarıyla. Ama burada tabii zor bir süreç var. Burada neden, nasıl, niye ya da bize bu uğramaz gibi bir şey değil. Gerçekten çocuklarımızı, ergenlerimizi nasıl koruruz kısmı belki de bugün yayının en önemli noktalarından biri bu olacak sanırım ilerleyen
1: En
2: süreçte.
1: dezavantajlı grup gençlerimiz diyebiliriz, değil mi?
2: Gençler,
1: Ama en
2: ergenlik.
1: iyi hedef de onlar, çeteler için söylüyorum,
2: Tabii şimdi bir
1: zannediyorum.
2: yandan özgürlüğüne düşkün, yenilik arayışı fazla,
0: Merak şeyi çok
2: meraklı
1: yüksek.
2: ve hızlı bir şekilde haz alacak, doyum alacak, hızlı bir şekilde hedefine ulaşacak. Bir şekilde babayı, anneyi manipüle etmeyi de öğreniyor o yaşlarda. Parayı da bir şekilde bahanelerle alabiliyor
1: Çabuk
2: gibi.
1: kandırılabiliyorlar o yüzden.
2: Evet, o
1: Bir de
2: yüzden
0: ergenlik döneminde oldukları için hocam siz daha iyi bilirsiniz. Hani asi ruhlar.
2: tabii, evet. Yani o değişim süreci,
1: Hatta
2: olağana
1: ergenlik
2: isyan durumu değil mi?
0: belirtileriyle uyuşturucu kullanım belirtileri aileler tarafından en çok karıştırılan belirtiler.
2: Evet.
0: Hani ya mesela genç kullanmıyor ama belli özellikleri var, aile korkuyor.
1: Acaba var mı
0: Evet.
1: diye. Evet, çok
0: O
1: haklısınız.
0: yüzden hani çok ince bir çizgi.
1: İnce
0: Aileler
1: bir
0: için
1: çizgi.
0: burada çok çok önemli işler düşüyor.
1: Çok
0: Zaten
1: dikkatli olacağız o
0: biz
1: zaman.
0: de bu konuda hani aileleri bilinçlendirmek için biliyorsunuz çeşitli
1: Evet.
0: projelerimiz var.
1: Eğitimler
0: Evet,
1: veriyorsunuz.
0: bunların en başında işte ya demiştim ya başta da sadece arzla mücadele değil önleyici bilinçlendirici faaliyetler de önemli. Biz toplumun tüm kesimine hani bu bilinçlendirici faaliyetleri yürütmeye çalışıyoruz. Bunların en başında en iyi narkotik polisi anne projemiz var. Duymuşsunuzdur zaten. Ama bu proje sayesinde çok güzel geri dönütler aldık biz. Yani mesela işte bizim her ilde narko rehber diye tabir ettiğimiz
1: Evet.
0: polis arkadaşlarımız var. Bu konuda seminerler düzenliyorlar. İşte uyuşturucu maddenin zararları, nelere dikkat edilmesi gerekiyor, hangi belirtiler uyuşturucu madde kullanmaya başladığının belirtisi olabilir, nelere dikkat edilmesi gerekiyor, nerelere yönlendirilmesi gerekiyor. Yani 40 dakikalık süreçte bunlara değiniyor arkadaşlar. Eğitim sonucunda gelip iletişim kuran anneler oluyor. İşte benim oğlumun çantasında sizin anlattığınız bunlar çıktı. İşte odasında bunlar var. Acaba benim oğlumla mı başladı, kızımla mı başladı? Evet, kullanıyormuş, ben bunu araştırmış. Çünkü iletişim bilgilerini falan alıyorlar. Daha sonra işte
1: geri dönüş alıyorsunuz.
0: Tabii tedaviye yönlendirme, o ametam süreci falan. Sürekli bir takip halinde oluyorlar. Gerçekten ailelerin bilinçlendirilmesi, özellikle de annelerin bilinçlendirilmesi bizim için çok çok önemli. Çünkü en çok bakıldığı zaman anneler... Hani çocuklarıyla daha sık iletişim kuran. Evet.
1: Şimdi hocam neden gülümsedi? Biz son iki yayınımızı her hafta yayın yapıyoruz Semih hocamla. Anneler çok önemli diye bitirmişti Semih hocam da. Gerçekten bu konuda da öyle mi hocam? Duygu Hanım'a yani, katılıyor musunuz?
2: Yani bence dünya kadınların şeyinde, ben her zaman söylüyorum, anneler. Yani hayatın dinamiği de o. Yani bakarsanız eğer... Yani yaşamın da doğumun da hani çoğalmanın da şeyi anneler, kaynağı anneler.
0: Biz bunu bilimsel bir şeyle ortaya çıkardık zaten hocam. Bizim narkolog projemiz var. Uyuşturucu suçundan işlem görmüş kişilere gönüllülük esasına dayalı 77 sorudan oluşan bir anket uygulanıyor. İşte uyuşturucuya ne zaman başladın, neden başladın, ilk hangi maddeyle başladın? Kimden temin ediyorsun, nerede kullanıyorsun, işte ailen ne zaman öğrendi? Buna bakıldığında 2022 yılında çıktı bizim bu projemiz. Çıkış sebebi narkologda sorduğumuzda kullanıcıların %80'inin ev hanımı, annelerinin ev hanımı olduğu. Yani bu yüzden biz de dedik ki anneler çok önemli. Anneleri biz bilinçlendirirsek bunları önlemede daha yol kat ederiz diye. Çıkış noktası bu aslında.
1: Evet, yani gençler kadar anneleri bilgilendirmek de önemli.
0: Bir profil çalışması, analiz çalışmasından sonra çıktı bu proje.
1: Çok güzel gerçekten. Bence istatistikler zaten bu tür çalışmalarda çok kıymetlidir. Değil mi?
2: Evet. Yani tabii şimdi burada anneler neden önemli? Şimdi babalarla bir şekilde özellikle erkek, hani bu madde kullanımında daha çok erkekler daha ön planda. Hem biyolojik gelişim anlamında, hem o dürtüsellik mesela suça eğilim bağlamında ya da işte böyle riskli davranışları deneyimleme, ya bunu böyle yapalım ne olacak ki gibi, hani bir şey de olmaz, gerçekten bir oyun gibi, kendi arasında iddialaşma gibi bazen deneyimledikleri bu madde kullanım dışında bazı sorunlar
1: erkek
2: da var mesela.
1: Erkek çocuklarına biraz daha çoktur.
2: Evet, mesela hadi şunu şu bir seti sürelim, kimin ne olacak ki ne olacak, alır kullanırız böyle, sonra bir bakıyorsunuz adli vaka olmuş ve şeye, mahkeme karşısına çıkıyor, bu suçta işte şey, ceza ehliyeti var mı yok mu gibi sorularla mesela.
0: Yani şöyle diyebiliriz, kanları daha hızlı akıyor.
2: Daha hızlı akıyor.
1: Delikanlı diyoruz ya.
2: O yüzden erkek çocukları yani ve kız çocukları fark etmez ama babalarla olan iletişimle annelerin derin o temasları ve bir de anneler onu his, o kokuyu alıyorlar ilginç bir şekilde.
1: Daha yani uyanırız hocam.
2: Bir gözlerinden, o hareketlerinden, o
1: bir farklılık
2: bir şey iş çeviriyorsa sana. Eğer çok iyi yakalıyor. Babaları uyutmak biraz daha o noktada kolay. Babalar bir de belki de şey, yani çok o kadar evin dinamiğini, evin çünkü şeyi gibi anneler, radarı gibi evdeki değişim, ya bir şeyin yerini değiştirseniz onu fark ediyor anne.
0: Evet.
2: Yani öyle bir şey var ve çocuğun normalde her zaman yaptığı bir eve gelip annesine sarılıp belki merhabalaştığı sürecin olmaması, bir anda odasına gitmesi. Yani anne o ufacık bir şeyi bile fark ediyor. Hani fark ilk ediyor. Başta ne olduğunu anlamıyor ama bir terslik, bir şey var diye izleme alıyor bazı anneler. Evet. Böyle bir süreçleri var. O yüzden yani burada tabii aile ortamı çok önemli. Yani baktığımız zaman birçok çalışmada şunu görüyoruz. Aile içerisindeki iletişim sağlıklı değilse, yani anne babalar arasındaki o bağ güçlü değilse, güvenli bir bağlanma yoksa ve her şey açık bir şekilde iletişime, dile dökülmüyorsa, yani baba kendi dünyasında, anne kendi dünyasında, bu sefer çocuk ister istemez kopuk kopuk bir süreç yaşıyor ve anneyle babayla ayrı bir ilişki geliştirdiği için aile ortamı olan bir süreç, yani sağlıklı bir ilişki ortamı olmuyor ve bu sefer çocuk daha çok gözden kaçıyor. Çünkü aile, yani anne babalar, eşler kendi aile ortamının sorunlarıyla ilgilenirken çocuğu kaçırabiliyorlar. Yani bu çalışmanın çoğunda aslında bu çok ön planda. Belki annelerin burada belki ev hanımı olması kısmı hem belki daha iyi niyetli, belki o şey dışarıdaki dış dünyayı belki algılama ile ilgili kısmı belki daha çocuğuna tamamen salt bir güven duyuyor olabilir. Benim çocuğuma böyle bir şey olmaz diye belki.
0: Bu noktada yine narkolog üzerinden konuşacağım. Sorular işte kullanıcılara sorulan sorulardan biri de ailenin

0: Kız ne zaman öğrendi? Genellikle ortalama bir yıl. Bir yılda bağımlılık süreci için
1: Tabii.
0: gelişmesi için çok
2: Müsait bir süre değil
0: müsait
2: mi?
0: bir süre. Hani geç kalınmış olunuyor. İşte erken
2: Müdahale
0: tespit,
2: daha
0: erken
2: önemli.
0: müdahale çok çok önemli.
2: O zaman daha da uyanık olacak
1: Daha uyanık
2: anneler.
1: olacak. Ya belki işte o kısımda dış dünyayı ne kadar hani okursanız, hani tabii burada kolay kısıtlamak, engellemek de değil. Ama her olasılığa fark etmek, hani böyle şey gibi değil. Ya bir şey olmaz, benim çocuğum yapmaz kısmı, en büyük hata bence bu oluyor. Yani çocuk bunlar büyüme dönemlerindeler ve ergenlik dönemi. Yani az önce konuştuğumuz gibi ergenlik dönemi zaten hep söylüyoruz bütün yayınlarda da hani. O dürtülerin ve hani duyguların fazla yoğun yaşandığı ama beyin ön bölgesinin daha geriden geldiği gelişim. Yani mesela bir şeye ihtiyaç, bir şey görüp alma isteği. Bunu ergenler bu benim ihtiyacımla ilgili bütün size dokümantasyonları döker. İşte şunu yaparım, bunu yaparım, bana şöyle olursa, böyle olursa onu almak için bütün size sebepleri çıkarır. Ama büyüdükçe kendi oto kontrolünü yapar. Hayır, ben bunu almasam da olur. Yani o kendini durdurma, denetleme kısmı daha geliştiği için onu ayarlayamıyorlar. O yüzden de anlık haz, keyif alma, yenilik arayışı, riskli deneyimler, o risk bazen onlar akranlar arasında bir challenge, bir meydan okuma şeyine de geliyor. Kendi arasında bir rekabet, bir yarış haline de geliyor. Bundan keyif alır. Yani bir gidiyorlar, iki yapıyor, üç yapıyor ama sonra bir
0: İşte
1: yerde burada bir
0: buradan
1: çatırlama
0: bir
1: olabiliyor.
0: kereden bir şey olmaz düşüncesi. işte
2: Bir kereden bir şey
0: evet,
2: oluyor.
0: bağımlılık çözüm işte merak, özenti ve arkadaş çevresinin etkisiyle başlıyor. İşte sadece bir kere bir kez deneyeceğim. Ne olacak ki diyorlar ama işte o beyindeki ödül sistemi etkileri kişinin tekrar kullanmasına neden oluyor. Özellikle işte sizin de bahsettiğiniz gibi ergenlik dönemindeki merak duygusu, akran baskısı, aile içi problemler, yalnızlık ve duygusal boşluklar çocuklar, gençleri bu şeye
2: İtiyor.
0: itiyorlar.
2: Ve bir kereden bir şey oluyor.
0: O
2: Hatta
0: aynı
2: hani
0: ancak bir
2: belki
0: ömür
2: yıllar
0: sürüyor.
2: sonra tekrar hani belki o duygu aklına gelecek yine değil mi?
0: Çünkü beyinde hocam daha iyi bilir hani bunun sağlık açısından şey
2: Bunu tatmış oluyor değil mi?
0: beyindeki o yer ettikleri yer unuttu o gitmiyor yani bir tane hocamız var madde kullanan kişiler için hani bağımlılar için beyinlerini şey turşuya benzetiyorum diyorlar salatalık turşuya döner ancak sen onu tekrar
2: Yediğinde
0: baştaki salatalığa döndüremeyebilirsin.
1: Tabii orada hani şey de yani
0: Yani
1: çok da
0: çünkü
1: umutsuz da konuşmayalım
0: yok
1: ama hani
0: umutsuz konuşma gibi değil hocam da.
2: Bir kere tatmış oluyor ama değil
1: Evet.
2: mi?
1: Ha, geri dönülemez gibi değil ama değil mi? Hani tamam.
0: Evet. Tabii ya bunda
1: Ailelerin
0: şey o
1: aklında.
0: süreç hem tedavi hem rehabilitasyon hem de sosyal uyum süreci çok önemli. Yani bu üç şeyi çok iyi yürütmek gerekiyor.
1: Ya tabii şöyle bir şey var. Bence güzel noktaları değindiniz ama tabii böyle şurada şunu söylemek lazım. Burada erken başlangıç.
0: Evet.
1: Ne kadar süre kullandığı, ne kadar yoğun olduğu, hangi maddelere maruz kaldığı,
2: Hepsi önemli.
1: ne sıklıkta aldığı, ne kadar hani bu çok faktör
2: Evet.
1: var. O yüzden aslında geç bir başlangıç ya da işte erken fark ediş çok önemli koruyucu faktör.
0: Bir de yakından takip, bu
1: Evet,
0: süreçlerin takibi
1: evet.
0: çok önemli
1: Yani
0: hocam.
1: burada ailenin yani bu sonuçta çocukların ben her zaman söylüyorum en çok zaman geçirdikleri yer okul. Yani okul hayatı boyunca okuldan sonraki yani daha çok baktığımız zaman okul sonraki süreç. Akranlarla beraber atıyorum işte bir kızla gidelim, takılalım, gezelim, tozalım. O yani bu tarz süreçlerde aslında çocuğun daha okul dışı kısımlarındaki koruyucu faktör yani ne kadar az ya da daha kontrolsüz zamanı daha az olursa o kadar aslında koruyucu bir
0: Bir
1: yanı da
0: de
1: var.
0: işte bu sosyal
1: Evet,
0: medya.
1: sosyal
0: Değil
1: medyada
0: mi?
1: var.
0: İnternet,
2: O
0: sosyal
2: da bir
0: medya.
2: arkadaş gibi aslında çocuklara şu
0: En
2: anda.
0: dikkat edilmesi gereken, takip edilmesi gereken husus bu. Ya benim kızım 7 yaşında. Telefonu benden daha iyi biliyor hocam.
1: Evet. Onu zaten ona göre
0: Evet.
1: tasarlıyorlar.
0: Bakıldığı zaman yani son yıllarda işte küresel boyutta da uyuşturucu suç örgütlerinin en sık kullandığı şey internet ve
2: Evet.
0: bizim de şey yapamadığımız işte dark web, deep web diye tabir ettiğimiz bu karanlık internet denilen bütün satışlar artık oradan gerçekleşiyor. Ulaşması zor. Bu Telegram grupları, gruplarında hani biz bu yönde gerçekten Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı olarak Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile beraber çok güzel çalışmalar yürütüyoruz. Hani Telegram üzerinden satış yapan kişilerin tespit

0: LGBT yakalanması bu konuda bayağı güzel çalışmalar yapıyoruz. O yüzden sosyal medyanın takibi
1: Çok
0: çok çok
1: önemli.
0: önemli.
1: Evet. Mesela şey ben size
0: Derin
1: diyeceğim.
0: bir deniz.
1: Merak ettim yani. Ben soru sormak istiyorum bir tane.
0: Buyurun.
1: Yani Türkiye genelinde gerçekten çocukların, ergenlerin en çok ulaşım şeyi ne? Hani birebir mi yoksa dediğiniz gibi online ortamlar mı?
0: Hocam çok çeşitli uyuşturucu suç gruplarının şeyleri var. Hani drop off yöntemi dediğimiz bir yöntem var mesela. İşte bir yere bırakıyor. Ben buraya bıraktım, gel al diyor. Her türlü yöntemi kullanıyorlar onu.
1: Yüz yüze
0: Onlar.
1: bile görüşmeden demek ki.
0: Evet. Ama hani biz kolluk kuvvetleri olarak gerçekten çok sıkı takipler yaparak sokak satıcılarına, büyük organizasyonlara ulaşmaya çalışıyoruz. Zaten siz de haberlerden takip ediyorsunuzdur. Hem suç gelirleri olarak büyük suç gruplarının, uluslararası bağlantılı olan grupların özellikle geçen yıllarda çok güzel uluslararası operasyonlar gerçekleştirdik. Hem sokak çaplı hem de büyük
1: Çaplı.
0: çaplı hani her türden müdahale etmeye çalışıyoruz. Tabii dediğim gibi en başta dediğime geliyor. Sadece arzla mücadele değil bu süreç.
1: Evde de, ailelerin de
0: Bir
1: mücadele
0: ahenk
1: etmesi lazım.
0: içerisinde hani toplumun da bu mücadeleye katılması lazım. Diğer kurum ve kuruluşların da işte önlemede sadece işte polis olarak değil işte diğer bakanlıklarımızın da
1: Tabii, kesinlikle.
0: tedavide yine diğer bakanlıklarımızın hani herkesin topyekun mücadele etmesi gereken bir sorun.
1: Okullara ve evlere de sorumluluk düşüyor. Dediğiniz gibi sosyal medyayı ancak evde takip
0: Evet.
1: edilebilir mutlaka. Ama derin bir deniz bu sosyal medya işi gerçekten.
0: Bilmiyorum. Bir de benim dikkatimi şu çekiyor. Mesela şimdi normalde biz ben hatırlıyorum biz ilkokul, ortaokuldayken hep sigara ile mücadele, aman sigara
1: Değil mi?
0: içmeyin diye bir sigarayı konuşuyorduk. Yani hani
1: Tütün mamullerini değil mi tütün,
0: hocam?
1: alkol, sigara bunlar konuşuluyordu. En fazla işte Şimdi bunlar esrar, arkada eroin
0: kaldı.
1: vardı. Yani şimdi
0: Sentetik
1: sentetikler çok
0: uyuşturucu.
1: fazla.
0: Bu sadece bizim ülkemiz için değil.
1: Evet, her yer
0: Tüm
1: için. Tabii, tüm
0: dünyada
1: dünya için.
0: zaten dünyada artmaya başladığı için ülkemize de bir
1: Evet.
0: şekilde ulaşıyor. Çünkü ülkemiz konum olarak

0: Trotu üzerindeyiz.
1: Evet,
0: O
1: doğru.
0: yüzden hani geçiş noktası olduğu için yakalama miktarlarımız da diğer Avrupa ülkelerine göre çok çok yüksek.
2: Yüksek.
1: Bu yüzden.
2: Yani şunu mesela baktığımız zaman önceden sigara içeni hani bir çocuğu gördüğüm zaman ya bu çocuk
1: Onu
2: kaç
1: garipsiyorduk,
2: evet
1: değil mi?
2: garipsiyorduk. Şimdi sigaranın içinde ot içebiliyor. Yani o sigaranın da sigara olmama ihtimali var.
1: Tabii. Onu
2: Yani
1: da
2: onu
1: bilemiyoruz,
2: da
1: değil mi?
2: bilemiyoruz. Yani aslında çocuklarımızı korurken hani
0: Elektronik sigaralar hocam, onlar da çok.
2: yani maalesef onlar da çok fazla. Yani şu an o puff diyorlar sanırım.
0: Evet.
2: Yani ilginç bir şekilde
1: Çok haklısınız.
2: bir
1: Yani çocuğumuzun yanında belki bir arkadaş grubunda içilen şeyi de bilmiyoruz
2: evet
1: artık. Belki
2: evet.
1: çocuğumuz da bilmiyor.
2: Ya kimse
1: Onun
2: elinde bunu
1: yine
2: şey diye
1: tütün
2: gezdirmiyor
1: içtiğini
2: zaten
1: zannediyor
2: evet.
1: belki
2: Evet
1: de.
2: işte
1: Sigara ikram ettiğini düşünüyor ama
2: evet.
1: içerisindeki ne olduğunu
2: Ya da
1: bilmiyor.
2: baş ağrıdığı için arkadaşından arkesi istiyor belki. Başka bir şey veriliyor.
1: Evet,
2: Yani
1: bunların hepsinin kontrollü
2: hepsi bir
1: olması
2: eğitim.
1: lazım.
2: Ya aslında gerçekten hani dediğiniz gibi bu süreç topyekün olması gereken bir süreç. Yani okul bir ayak, sağlık
1: Evet.
2: sistemi bir ayak ve tabii ki de kolluk kuvvetleri. Yani üçü birden olması gereken süreç. Tabii aileler bu noktada çok aslında zorlanıyorlar. Yani nereye gideceklerini de bilemiyor. Mesela benim en çok gördüğüm şey şu. Biz şimdi işte bununla ilgili bir yere gidersek acaba başımıza bir iş gelir mi? İşte amatöme gidersek çocuğum işte etiketlenir mi? Böyle korkuları da var. Mesela bunlarla ilgili de bence farkındalık çalışmaları yapılması gerekiyor.
1: Biz
2: Belki de vardır.
1: verdiğimiz dediğim o bilinçlendirme faaliyetlerinde buna değiniyoruz. Hani tedavi olmak istiyorsa hiçbir şekilde Önlemeyin değil mi bunu?
0: kişinin bu adli şeyini işlemiyor.
1: Hı.
0: Çünkü gönüllü tedavi olmak istiyor.
1: Hı.
0: Bu bir şekilde aileler
2: Adli
1: bu
2: bir şey yol açmıyor suç ya
1: evet
2: da bir şey.
0: çünkü gönüllü tedavi olmak istiyor. Bu
1: Bu kişiye geri
2: şekilde
1: kazanım gibi o
0: evet
1: zaman
0: geri kazanım gibi
1: düşünebiliriz. Çok
0: ailelerin
1: güzel.
0: kafasında bu var. İşte
2: Evet,
0: benim
2: evet.
0: çocuğum kullanıyor. Ben bunu gidip söylesem çocuğuma suç şey
2: Evet, o
0: olacak
2: yüzden
1: mı?
2: özellikle
1: Belki de
2: söylemek
1: şöyle bir
2: istedim.
1: şey var değil mi Duygu Hanım? Evde biz bunu kendi kendimize çözelim ama bu bir
0: Evet.
1: artık bir
0: Yok.
1: bağımlılık değil mi? Yani tıbbi bir
0: Profesyonel
1: tedavi
0: evet
1: gerektiren bir durum.
0: bir hastalık gibi düşünebiliriz
1: Hastalık gibi
0: hocam yani.
2: kesinlikle öyle.
0: Profesyonel destek alınması gerekiyor. Dediğim gibi aileler bu konuda çok çekiniyorlar. Biz bunları faaliyetlerimizde de anlatıyoruz. Bilinçlendirici o bahsettiğimiz işte enine aktif polis anne, narko
1: Hı.
0: rehber gibi faaliyetlerimizde eğer tedavi olmak istiyorsa, aile tedavi ettirmek istiyorsa hiçbir şekilde adli sicilini işlemiyor bu.
2: Mesela ben bu bilgiyi yeni öğrendim. Mesela ben bu işin içinde hani çok bize madde gelmiyor. Ben özel çalıştığım için belki ama mesela bu bilgi bence biraz daha belki hani televizyonlarda ya da farklı yerlerde
1: Bu tür projelerden mi haberiniz yoktu hocam?
2: yani şeyin adli olarak bir şey
1: Ha,
2: tutulmadığı ile
1: evet.
2: ilgili
1: Hı
2: mesela.
1: hı.
2: Adli bir kayıt olmadığı ile ilgili yani mesela ben de bununla ilgili
1: Çünkü
2: aile bana sor zaman
0: gönüllü tedavi
2: bu evet çok
0: olmak
2: özel ve
0: istediği
2: teknik
0: için.
2: bir bilgi olduğu için
0: Evet,
2: mesela ben
1: etkin
2: bunu
1: pişmanlık olarak geçiyor hocam.
2: mesela bana aile sorduğunda ben bu bilgiyi vermiyordum. Yani şu an öğrenmiş oldum mesela kendi adıma.
1: Mesela sizden duysalar bu çok
2: Evet yani
1: önemli bir
2: ama
1: şey, değil mi?
2: mesela ben mesela atıyorum Sağlık Bakanlığı'nı arıyorsunuz. Orada hemen obeziteyle mücadele çalıyor mesela 5
1: Hı
2: yıldır 10
1: hı
2: yıldır.
1: hı
2: Mesela
1: hı.
2: belki bu değiştirilebilir. Belki hani bazı yerlerde uyuşturucuyla
1: Belki Duygu
2: mücadele
1: Hanım'ın az önce dediği
2: gibi.
1: buydu değil mi? Diğer bakanlıklara da iş
0: Evet.
1: düştüğü
0: Evet.
1: yönünde.
0: Aslı oğlu Alo 191.
2: Hani böyle bizi dinletiyorlar ya beklerken arkada obeziteyle mücadele
1: O bir
2: obezite.
1: kulağımızda
2: O kaldı artık. Onu artık
1: kalmalı.
2: herkes biliyor.
0: Bununla da ilgili.
1: Ya da yine tütünle, sigara ile ilgili var. Bıraktırma hattı var Sağlık Bakanlığı'nın. Değil mi?
2: Evet evet o var.
0: Ali
2: Mücadele hattı var.
0: 191 hattı var. Uyuşturucuyla mücadele danışma ve destek hattı. Bu da yine
1: Aa bunu
0: 7 gün
1: evet duyuralım.
0: 24 saat hizmet veriyor.
1: Çok güzel.
0: Danışmanlık ve
2: Bu
0: yönlendirme
2: direkt
0: hizmeti veriyor.
2: emniyetin değil mi?
0: Hayır, Sağlık
2: Sağlık
0: Bakanlığı.
2: Bakanlığı'na.
1: Sağlık Bakanlığı'nın.
0: Başvuran kişilerin gizliliğini korunuyor. Hem bağımlı bireyler için hem de aileleri rehberlik edebiliyor ve tedavi ve destek merkezlerine yönlendirme oluyor. Hani bu hat
1: Alo
0: üzerinden de
1: 191.
0: evet ailelerimiz
1: Duyuralım buradan.
0: ulaşabilirler.
2: Bir belki yani bilmiyorum belki buradan bir çağrı da olur. Bir
1: Ben
2: kamu
1: sizin
2: spotu
1: demek
2: tarzı bir
1: istediğinizi
2: şey.
1: anladım hocam.
2: Evet.
1: Böyle bir hat var ama
2: Kamu
1: bunun
2: evet ben
1: sanırım biraz tanıtımı
2: kesinlikle.
1: az yapılıyor. Daha çok
2: Biz daha çok
1: yapılsın, daha
2: şikayet
1: çok
2: hatlarını daha
1: duyulsun.
2: çok biliyoruz. Şikayet etme hatları daha çok ön planda. Ya bu tarz daha gerçekten ailelerin gerçekten hep böyle bu tarz durumlarda aileler o kadar yalnız ve o kadar çaresizler ki dünyaya yabancılaşıyorlar. Yani birine bir şey anlatmaya korkuyorlar, çekiniyorlar. Ne olur, ne biter. Gerçekten bir de böyle bir psikolojik yönü de var bu işin.
0: Ben bu noktada bir de toplumsal sorumluluk olarak işte
1: toplumumuzda şöyle bir şey var. İşte ben uyuşturucu satışını gördüm.
3: Hı.
1: İhbar etmek istiyorum ama bana bir şey olur mu korkusunu çok yaşıyorlar. Bu noktada bizim
3: Bu da çok
1: bir
3: kıymetli bir şey
1: uygulamamız
3: aslında.
1: var. Ondan bahsetmek istiyorum. Uyuma

0: Uygulaması. Uyum uygulamasını Google Play ve App Store'lardan ücretsiz bir şekilde indirebiliyorlar. Uyuşturucu suçuyla karşılaşan vatandaşlar uygulamadaki bu bildirim butonuna basıyorlar. Kendilerine mesaj geliyor. Hiçbir şekilde bildirim yapan kişilerin ne kimliği, adı, soyadı hiçbir
1: Telefonu
0: şekilde
1: hiçbir şekilde.
0: evet, bildirim yaptı işte örnek veriyorum şu parkta uyuşturucu satışı var diye mesaj gönderebilir, fotoğraf atabilir.
1: Çok kıymetli.
0: 112 acil yardım hattı ile o bölgeye en yakın ekip yönlendiriliyor direkt. Ama bildirim yapan vatandaşımızın hiçbir şekilde kimliği
1: Açıklanmıyor.
0: açıklanmıyor.
1: Çok güzel.
0: Vatandaşlarımızdaki en büyük korku acaba ben bunu bildirirsem kimliği açığa çıkar mı? Öyle bir şey yok.
1: Başıma bir şey gelir
0: Evet,
1: mi?
0: gerçekten bu uyuma uygulaması çok çok önemli bir uygulama.
1: Uyuma.
0: Evet, App Store ve Google Play'den
1: Düşünce güzelmiş,
0: ücretsiz bir
1: evet.
0: şekilde vatandaşlarımız indirebilir.
1: Evet, yani şöyle bir küçük bir muhbirlik uygulaması. Sadece uyuşturucuyla mı
2: İyi
1: ilgili
2: bir
0: peki?
2: muhbir.
0: Uyuma uyuşturucuyla ilgili.
1: Sadece uyuşturucuyla
0: Bir
1: ilgili uyuma.
0: kades duymuşsunuzdur,
1: Evet,
0: kadın
1: kadına
0: aşırı.
1: şiddet.
2: Evet, o çok iyi çalışıyor.
1: Tam onu diyecektim.
0: Uyuma da o
1: Buna
0: şekilde.
1: benzer bir
0: Evet,
1: uygulama
0: ona
1: anladığım
0: benzer
1: kadarıyla.
0: bir uygulama. Gerçekten hani bizi

0: var. Destek merkezleri nereler? Bunları da söylüyoruz.
1: Evet, çok güzel ama yine hocama katılıyorum bu konuda. Biraz daha zannediyorum ön plana çıkaralım, değil mi? KADES'i çünkü çok iyi biliyoruz artık.
2: Mesela şeyi vardı hatırlarsanız televizyonda bir ara çocuğu muayene ediyor doktor. Aileye diyor ki çocuğa diyor ki acilen sigarayı bırakman gerekiyor ama
1: Evet, böyle kamu
2: çocuk
1: spotları çekilmişti
2: aslında
1: bir dönem.
2: dumanla maruz kalmış pasif işsizlik. O kadar akılda kaldı ki o her yerde
1: Kesinlikle öyle hocam.
2: işlendi. Gerçekten kamu spotları yani biz her zaman söylüyorum bizim ülkemiz
1: Bence etkili
2: televizyondan
1: oluyor.
2: alıyor. Yani Instagram'a işte başka yerlere herkes giremeyebiliyor. Ama televizyonda görünen o ufak
1: Kamu
2: 5
1: spotları.
2: 10 yani 30 saniyelik bir kamu spotu o kadar akılda kalıyor
1: Çok
2: ki
1: etkileyici oluyor.
2: çok
1: Dediğiniz
2: etkili.
1: gibi obeziteyle ilgili de böyle kamu
2: Evet,
1: spotları çok
2: çok çekildi.
1: çekildi. Bence uyuma ve alo 191 tekrar tekrar söylüyorum ki ben de birinin kulağında dahi kalsa çok kıymetli.
2: Evet.
1: Yani bir okul çevresinde bir dediğiniz gibi çocuk
0: Parkta.
1: parklarında oluyor. Çocuklarımız, gençlerimiz çok kıymetli. Ve biz yetişkinler olarak uyumamamız gerekiyor gerçekten.
2: Evet.
1: Onlardan çok bizim takipte olmamız gerekiyor. O yüzden keşke KADES kadar biliniyor olsa. KADES'in uygulaması çok güzel çünkü. Değil mi?
0: Bu da aynı şekilde
1: Hı.
0: çalışıyor. Artık işte son yıllarda vatandaşımız tarafından biliniyor.
1: Kolluk kuvvetleri
0: Evet.
1: için de çok güzel bir şey. Bir fotoğraf göndermekten bahsediyorsunuz. Yani onların
0: Mesela
1: işini de
0: fotoğraf
1: çok
0: hani
1: kolaylaştıran,
0: çekebiliyorlarsa
1: değil
0: video
1: mi?
0: hani ortam müsaitse eğer video gönderen
1: Hı.
0: vatandaşlarımız da var.
1: Polisin
0: Dediğim
1: işini de
0: gibi
1: çok
0: en
1: kolaylaştıran bir
0: yakın
1: şey bu.
0: ekip hızlı bir şekilde oraya ulaşıp
1: Oraya
0: müdahale
1: yönlendiriliyor.
0: edebiliyor.
2: Yani
1: Evet.
2: aslında bizim ülkemizde sistem çok iyi aslında kurgulanıyor. Çok Avrupa düzeyinde yapılan, ya belki birçok Avrupa ülkesinde o kadar uygulanmayacak düzeyde
0: Tabii
2: iş
1: ki.
2: sistem var ama
1: Evet.
2: biz kullanmıyoruz. Bence en büyük şeyimiz kullanmamak. Ya da mesela KADES gerçekten çok iyi işliyor ve anında KADES tuşuna bastığı zaman biri polis orada bitiyor hemen. Yani anında.
1: Belki de hocam en başta sizin söylediğiniz çok önemli. Sanırım bizim ülkemizde şöyle bir şey var. Kendi başımıza gelmedikçe biraz yani illa mesela kadına şiddet diyoruz. İlla bizim ailemiz değil ama bazen komşumuzda olma ihtimali de var. Yani bir şeye müdahale etmemiz gerekecek bir durum her an olabilir aslında. Hepimiz bu toplumun içinde yaşadığımız için
0: Ama son yıllarda toplumda biraz
1: biraz
0: şey de
1: daha
0: var hocam.
1: duyarlıyız, değil mi? Ya korku mu
0: Yok,
1: var?
0: korku. Hani başıma bir iş gelmesin. Hani ben o
1: Şiddet
0: kavgaya,
1: yüzünden değil mi
0: şiddet yüzünden
1: Duygu Hanım?
0: karışmayayım, etmeyeyim. Hani bunu görüyoruz. Biraz
1: Çocuklarımızı da öyle
0: toplumsal
1: tembihliyoruz.
0: duyarsızlık mı başladı diyelim hocam? Siz daha şey
2: Bak öğrenelim
0: görüyorsunuzdur.
2: işaretsizlik mi diyelim bilmiyorum ne
1: Bir
2: desek ona.
1: de gençlerimizi, çocuklarımızı da tembihliyoruz. Aman sen karışma
0: Evet.
1: gibi.
2: Yani
1: Ama aslında toplum bir bütün. Görünmeyen zincirlerle bağlıyız diye hep söylüyoruz ya.
2: Şey var ya bir adam işte yaşadığı halde ölüm şeyi gösterilmiş adam onu düzeltmek için 15 yıldır uğraşıyor yaşadığını gösteriyor. Yani bizim bir ülkede bazen bu tarz şeylerde aileler kafasında belki korkabiliyorlar onu da anlıyorum ama bence farkındalık ve bunun gerçekten uygulanabilir olması önemli. Şimdi bazen bakıyorsunuz sabah reality şovlarında belki hani ismini vermekte şey yok. Müge Anlı'nın çözdüğü, birçok baktığı ya da yol gösterdiği, eğittiği kısımlar da var. Hani artısı eksi bir yana bir yandan farkındalık oluşturdu. Özellikle köy ve o daha ücra köşelerdeki kısımlarda. O yüzden hani gerçekten farkındalık kısmı önemli ve bunun
1: Evet,
2: yapılabilir
1: farkındalık
2: olduğu.
1: çok önemli.
2: Yani bunun yapılabilir olduğu. Bizim çünkü halkımız, insanımız bir şeyi başkaları yaptıkça daha çok böyle yapabiliyor. Onunla ilgili isteği
1: Anlıyor
2: artabiliyor.
1: galiba.
2: Ve
1: Evet, doğru.
2: rahatlıyor, içselleştiriyor. Ama belki bugünün için bilmiyorum hani son dakikalar diye görüyorum sadece.
1: Evet.
2: Şeyi söylemekte fayda var. Yani bu kadar tabii biz böyle
1: Son
2: şeyi
1: birkaç cümle
2: konuştuk.
1: alalım.
2: Hani madde evet aileler dikkatli olsun. Şimdi aileler neye dikkat etmeli ve nasıl korumalı diye kısaca değinmek
1: Evet.
2: istiyorum.
1: Tam
2: Çünkü
1: önümde o soru var.
2: yani burada dediğiniz gibi ergenlikte bir değişim var. Burada da farklı bir değişim var ama eğer çocuğumuz belli bir zaman diliminde tavırları, davranışları, tepkileri yani ergenliğe girdi gibiden daha farklı bir süreçte. Ergenliğe girdikten sonra ya da öncesinde farklı bir kümelenme, ders başarısına düşme, öz bakımda azalma, sosyal becerileri ve tercihleri, sevdiği hobileri, ilgi alanları değiştiyse bir böyle yakın markajı almak lazım. Birincisi o. İkincisi de korumak için de yani bu noktada nereden erken dönülürse, ne kadar erken yakalanırsa o kadar önemli. Bununla ilgili gerçekten hani bizim hem sağlık sistemimiz hem gerçekten emniyet sistemimiz burada çok iyi çalışıyor. Ve hep çocuğun yanında gerçekten biz hani belli bir yaşa kadar ve çocuk gerçekten bu noktada suç unsuru. Hani bazen gerçekten çocuk elinde olmadan da sürüklenebiliyor bu
1: Evet.
2: sürece. Gerçekten koruyucu ve iyi yanındayız. Hep

0: hekimlerimiz olsun, sistemimiz olsun buna bu noktada öyle bakıyor. O yüzden ailelerin olabildiğince çocuklarını hani hep diyoruz ya, o bağları, duygusal bağları, açık iletişim çok önemli.
1: Güven.
0: Yani çocuğumuzla, evet, çocuğumuz bize her şeyi söyleyebilmeli. Yani çocuklar bir şeyleri söylemekten kaçındığı zaman artık o bir çığ gibi büyüyor.
1: Çığ gibi
0: O
1: büyüyor.
0: yüzden hani
1: Çok
0: ne kadar açık
1: haklısınız.
0: iletişim, ne kadar yargılamadan onları dinlemek, onlar çok önemli. Çünkü diğer türlü çocuk yani her bir şeyi ya da sıkıştığı, daraldığı ufacık bir sorunu aktarmaktan çekindiği gibi bu tarz bir durumla ilgili de yine kaçınganlık ya da bir şekilde yalanlar silsilesine gidebiliyor.
1: Evet. Benim de son olarak Çok söylemek
0: çok kısa.
1: istediğim,
0: Evet, buyurun.
1: sevgili gençler, hani size yasak demek için değil, sizi korumak için
0: Evet.
1: buradayız. Bir kereden bir şey olmaz düşüncesi doğru değil. Siz değerli kılan şey merakınızı riske atmanız değil, hayallerinizin peşinden gitmeniz. Ailelere demek istediğim de bağımlılık kader değil. Çocuklarınızla iletişimi kesmeyin. Sosyal medyayla neyle karşılaştıklarını bilin. Eleştirmek yerine çocuklarınıza güven ortamı oluşturun. Devletimiz tüm kurumları ile
0: Burada.
1: her zaman tüm toplumumuzun yanında.
0: O zaman sizin söylediklerinizden özet olarak biz hep her konuda bunu söylüyoruz. Yetkililere ve uzmanlara en çok
1: Güvenin.
0: güveneceğiz, değil mi? Önce onlara
1: Evet.
0: güveneceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Duygu Karaarslan bizlerle birlikteydi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Başkomiseri, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doçent Doktor Semih Erdem bizlerle birlikteydi. Yarın aynı saatte görüşmeyi diliyoruz efendim. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Dünya depremlerle sarsılıyor. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Başkent Caracas'ın batısında gerçekleşen depremlerin büyüklükleri 7,5 ve 7,2 olarak açıklandı. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. İlk belirlemelere göre depremde en az 32 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Japonya'da ise 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede öne çıkan başlık Ankara'da yapılacak NATO zirvesi ve Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulunan Trump, NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini söyledi. Erdoğan büyük bir lider, çok güçlü bir kişi ve harika bir iş çıkarıyor dedi. NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara'daki zirve için sabırsızlanıyoruz ifadelerini kullandı. Londra'da aşırı sıcakla mücadele etkinliği aşırı sıcak nedeniyle iptal edildi. Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu'ndan yapılan açıklamada, Londra İklim Eylemi Haftası kapsamındaki etkinliğin İngiltere Meteoroloji Ofisi tarafından yapılan kırmızı kodlu aşırı sıcaklık uyarısı sonrası iptal edildiği duyuruldu. ...14 yaşındaki besteci Yusuf Çınardağ Suyu'nun ilk senfonisi dinleyiciyle buluştu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı öğrencisi olan Dağ Suyu, yaşadığı ilk deneyim için "Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım. Bir sürü müzisyenin benim eserimi çalmak için bir araya gelmesi kendimi çok değerli hissettirdi. Defalarca bilgisayardan dinledim ama canlı olarak orkestradan duymak bambaşka deneyimdi" ifadelerini kullandı.

0: Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı TRT ekranlarında devam ediyor. C grubu son maçlarında Brezilya, İskoçya'yı 3-0 mağlup etti ve grup lideri olarak son 32 turuna kaldı. İskoçya ise 3. sırada kaldı ve 3 puanla en iyi 3.'ler arasına girmeyi bekleyecek. C grubunun diğer maçında Fas, Haiti'yi 4-2 mağlup ederek 7 puanla 2. sırada yer aldı ve son 32 turuna kaldı. İsviçre ve Kanada son 32'de B grubu son maçında İsviçre Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla İsviçre lider, Kanada ikinci olarak son 32 turuna yükseldi. B grubunun diğer maçında Bosna Hersek Katar'ı 3-1 mağlup ederek en iyi üçüncüler şansını sürdürdü. Katar ise Dünya Kupası'na veda etti. A grubu 3. maçında ev sahiplerinden Meksika Çekya'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçta tüm maçları kazanarak 9 puan toplayan Meksika grubunu ilk sırada bitirdi ve son 32 turuna adını yazdırdı. 2 puanlı Çekya ise grubunu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. A grubunun diğer maçında Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0 yendi. Güney Afrika bu galibiyetle puanını 4'e yükselterek grubu 2. sırada tamamladı, son 32 turuna adını yazdırmayı başardı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 29, İstanbul 30, Bern 35, Brüksel 36, Kopenhag 25. Güneşli olmak üzere Lefkoşa 30, Kerkük 40, Amsterdam 33, Tiran 34. Güneşli olmak üzere Viyana ve Bakü 32, Stockholm 24, Sofya 26. Güneşli olmak üzere Berlin 31, Üsküp 32, Saraybosna 24 ve Paris 39 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabah Ajansı canlı yayında başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 25 Haziran 2026 Perşembe sabahını karşılıyoruz. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu birlikte hazırladılar. Teknik masada Berkay Yıldız, mikrofon başında da ben İpek Önder. 11.50'ye kadar yine yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızda olacağız. Ve her zaman olduğu gibi Türk gazeteleriyle başlayacağız programımızı değerli dinleyicilerimiz. Dış basında öne çıkan haberleri de spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya bağlanacağız. Bölgedeki gelişmeleri aldıktan sonra stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Her perşembe olduğu gibi gazeteci Hakkı Kurban'la birlikte gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını

süreçte yeni kapı ruhu var. Meclisin takdiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine yönelik örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Meclisin takdirini sunacağız. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Biz ittifak ve iktidar olarak üzerimize düşenleri fazlasıyla yaptık, bundan sonra yapmaya devam edeceğiz, dedi. ABD Başkanı'ndan F-35 açıklaması, Türkiye'yi memnun edeceğim. ABD Başkanı Donald Trump Erdoğan olmasaydı belki NATO zirvesine gitmezdim. O çok güçlü bir lider, gel dedi gidiyorum ifadelerini kullandı. Trump, F-35 ve jet motorları ile ilgili sorulan soruya ise Türkiye'yi memnun edecek bir şeyler yapacağım, Ankara'nın isteği olacak cevabını verdi. Manifesto hazırlığı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin siyasi yol haritasını anlatan bir manifesto açıklamaya hazırlanıyor. Adı henüz netleşmeyen manifestonun Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 37. olan kurultayında açıkladığı ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinin güncellenmiş hali olacağı ifade ediliyor. Yeni parti için karar 2 haftaya, CHP Grup Başkan Vekili Özel'in 2 hafta içerisinde yeni parti konusunda karar vermesi bekleniyor. Özel kurmaylarına yeni parti konusunda iki kritik tarihe 20 ve 26 Temmuz'u işaret etti. Yeni parti için sokağın, üyenin nabzı ölçülecek ve anketlere bakılacak.

Hürriyet gazetesine geçtik. Başkentte seferberlik, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerine düzenlenecek NATO zirvesine hazırlıklar tam bir seferberlik havasında sürüyor. Ücretsiz yenileme, Esenboğa, Ankara ve Mürted havaalanları ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki yolların asfaltları yenileniyor. Birçok noktada boyama çalışmaları sürüyor. Bazı binaların dış cepheleri ücretsiz yenileniyor. Zirve boyunca kentte 56 bin güvenlik personeli görev yapacak. 28 Haziran'dan itibaren 10 gün süreyle kentte toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklandı. En iyilerde iki Türk okulu, okulların Dünya Kupası denilen ve 10 okulun yer aldığı listeye Türkiye'den de İstanbul'daki Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile Ankara'daki Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi girmeyi başardı. Bu iki okulda uyguladıkları eğitim modeliyle listeye girdi. Ödüller Kasım ayında açıklanacak. Bari bir teselli verin çocuklar. Dünya Kupası finallerinde ilk iki maçı kaybedip elenen A-Milli takımımız son maçında ev sahibi ABD ile formalite maçına çıkıyor. Los Angeles Sophie Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Cezayirli hakem yönetecek. Bugüne kadar ABD ile 5 kez karşılaştık. 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldık.

0: Sırada Yeni Şafak gazetesi var. İran krizi Türkiye'nin büyüklüğünü gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran krizinde Türkiye'nin ve Türk dış politikasının ulaştığı yüksek kapasiteyi tekrar gördüklerini söyledi. Aklı selimli ülkeyi ateş çemberinden uzak tuttuklarını belirten Erdoğan, İsrail'in bölgemizde yeni fitne kazanları kaynatmayı amaçlayan oyunlarına eyvallah etmedik. İran krizi sürecinde yaşananlar Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu herkese göstermiştir, dedi. NATO öncesi siber alarm Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek. NATO zirvesi öncesinde ülke genelinde siber güvenlik ve fiziki güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. 81 ilde kritik altyapılar ve bilgi sistemleri taramaya alınırken, başkentte Operasyon Turkuaz kapsamında geniş çaplı güvenlik tedbirleri hayata geçirildi. 9 ilçede uygulama ve denetimler yoğunlaştı. 15 Temmuz şehitleri etkinliklerle anılacak. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında şehitleri anmak ve milli birlik ruhunu yaşatmak amacıyla ülke genelinde etkinlikler düzenlenecek. Köprülere Türk bayrakları asılacak. Boğaz'da tekne kortejleri yapılacak. Ayasofya Kebir Camii Şerifi'nde 253 Hafız Hatim okuyacak. İstiklal'den İstikbale Milli İrade Treni 57 ili ziyaret edecek.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Sabah gazetesindeyiz değerli dinleyicilerimiz. MİT devreye girdi, kriz aşıldı.

Gazze'ye yardım getirmek üzere bir ay önce yola çıkan ancak Libya'nın doğusuna tutuklanan Global Sumut Filosu Kara Konvoyu müzakere heyeti üyesi 10 aktivist serbest bırakıldı. Kararın MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Bingazi'de Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Haftar'la görüşmesinin ardından alınması dikkat çekti. Aktivistlerden 6'sı dün Türkiye'ye getirildi. Mavi Vatan'a Ay Yıldız damgası, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mavi Vatan'da hak ve menfaatlerinden ödün vermeden uluslararası hukuka saygılı şekilde faaliyetlerini icra ediyor. Dün 22.si düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2026 arama kurtarma davet tatbikatının deniz safhası gerçekleştirildi. Spor dünyasından bir gelişmeyle devam edelim. Efeler Süper başladı. Amili erkek voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ilk maçında Çin'i set vermeden 3-0 mağlup etti. Mücadeleyi 25-16, 25-19 ve 25-21 kazanan Ay Yıldızlılar, VNL'deki 3. galibiyetini aldı. 3 etap sonunda puan tablosunun ilk 8 sırasına yer alan ekipler, erkekler VNL finallerine katılacak.

0: Akşam gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. NATO'da çevreden merkeze geçiyoruz. Ankara'da yapılacak zirveyi değerlendiren İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin NATO'daki rolünün değiştiğine dikkat çekti. NATO'ya katıldığı 1952 yılından daha çok ittifakın Güneydoğu kanadında bir cephe ülkesi olarak konumlanan Türkiye'nin bugün çevreden merkeze geçtiğini görüyoruz. Türkiye artık sadece NATO sınırlarını koruyan bir ülke değil, NATO'yu ilgilendiren hemen hemen her konuda merkezi konumda bulunan bir müttefiktir, dedi. Toygun işaretledi, Kızıl Elma vurdu. Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, milli mühimmatlar ve yerli hedefleme sistemiyle gerçekleştirilen test atışlarını başarıyla tamamladı. Alman turistin adresi yine Türkiye, son başlığımız. Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Albin Lodil, Türkiye'nin Alman turistler için en önemli tatil destinasyonlarından biri olmayı sürdürdüğünü söyledi. 2026 yaz sezonuna güçlü bir başlangıç yaptıklarını, Mart ayında Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle rezervasyonlarda kısa süreli bir yavaşlama yaşansa da son haftalarda talebin yeniden yükseldiğini belirtti. Türkiye'nin geçen yıl olduğu gibi bu yılda Alman turistlerin en çok tercih ettiği yaz destinasyonu olduğunu vurgulayan Lodil, sezon sonuna ilişkin beklentilerinin olumlu olduğunu ifade etti.
1: Dış basın.
2: İngiltere'nin Reuters ajansının haberine göre Venezuela'da meydana gelen iki şiddetli depremde ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybederken başkent yakınlarındaki sahil kenti La Guaira'da onlarca bina yıkıldı. Venezuela'nın geçici devlet başkanı Rodriguez, yabancı kurtarma ekiplerinin birkaç saat içinde ülkeye ulaşacağını ve 700 kişinin de yaralandığının tespit edildiğini açıkladı. Rodriguez, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Onlarca bina çöktü ve şu anda Tanrı'nın izin verdiği kadar canı kurtarmak için son derece yoğun kurtarma çalışmaları yürütüyoruz," dedi. Bu arada ABD Başkanı Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ABD'nin Venezuela'ya yardım etmeye hazır ve istekli olduğunu ifade etti. Lübnan Ulusal Haber Ajansı NNA, Cumhurbaşkanı Avn'ın ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü, İsrail'le Washington'da devam eden müzakerelerinin ABD ile İran arasında yapılan görüşmelerden ayrı bir süreç olduğunu ifade ettiğini aktarıyor. Lübnan'ın güneyinde ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Avn, bunun ardından İsrail askerlerinin çekilmesi, Lübnan ordusunun bölgeye konuşlanması, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi, esirlerin serbest bırakılması ve yeniden imar sürecinin başlamasının hedeflendiğini kaydetti. Avn, ateşkes kapsamında gündeme gelen pilot bölgelerin belirlenmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü, ancak bunun İsrail tarafının onayını beklediğini aktardı. Almanya'nın Deutsche Welle ajansı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkesinin silahlanmada ABD'ye bağımlılıktan kurtulması ve kendi bağımsız silah ağını kurması gerektiğini söylediğini aktarıyor. Netanyahu, Başbakanlık resmi sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, "Silahlanma alanında bağımsızlık istiyorum. Amerikalı dostlarımızdan aldığımız ve yıllar boyunca benim de katkıda bulunduğum destek için müteşekkirim. Bugün diyorum ki kendi bağımsız silahlanma ağımıza ihtiyacımız var. Kendi silahlarımızı kendimiz üretmeliyiz," ifadelerini kullandı.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
2: Rusya'nın Sputnik Ajansı'nın haberine göre Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümünde İstanbul'da varılan anlaşmaları temel alan yaklaşımını sürdürdüğünü belirterek, müzakerelerin yeniden başlaması halinde kullanılacak platformunsa henüz netleşmediğini söyledi. Peskov, devlet başkanı Putin'in Ukrayna ile İstanbul'da sağlanan anlaşmalar temelinde barış müzakerelerine hazır olduklarına dair ifadesini değerlendirdi. Rusya'nın tutumunda değişiklik bulunmadığını vurgulayan Peskov, "Bu Putin'in tutarlı tutumudur. Kendisi bunu sürekli dile getiriyor. 2 yıl önce Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı konuşmada da savaşın sona erdirilmesi için gerekli gördüğümüz temel parametreleri açıklamıştı," dedi. İstanbul'un olası müzakerelere ev sahipliği yapma olasılığına ilişkin konuşan Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik görüşmelerde hangi platformun kullanılabileceğine ilişkin şu anda net bir anlayışa sahip değiliz diye konuştu. Birleşik Krallık merkezli ulusal günlük gazete The Guardian, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ve müttefiklerinden gelen tehditleri gerekçe göstererek nükleer gücü sürekli artırmanın istikrarsızlaşan dünya koşullarında en doğru ve tek yol olduğunu savunduğunu aktarıyor. Kim, savaş gemilerini nükleer füzelerle donatmayı, silah yapımında kullanılan malzeme üretimini iki katına çıkarmayı ve ülkenin nükleer cephaneliğini katlanarak büyütmeyi hedeflediklerini belirtti. Uzmanlar, Pyongyang yönetiminin savunma kapasitesi hakkında açıklamalarında abartılı ifadelere yer verdiğini, ancak mevcut durumda asıl sorunun Kuzey Kore'nin nükleer silahlara sahip olup olmadığı değil, neden bu kadar çok silaha ihtiyaç duyduğu olduğunu ifade etti. İngiltere'nin Independent yayın organı, Almanya genelinde ulusal demiryolu ağında meydana gelen iletişim sistemi arızası nedeniyle salı gecesi tüm tren seferlerinin durdurulduğunu ve binlerce yolcunun istasyonlarda mahsur kaldığını duyuruyor. Almanya'nın ulusal demiryolu şirketi, makinistlerle trafik kontrol merkezleri arasındaki iletişimi sağlayan GSMR dijital telsiz ağında meydana gelen teknik aksaklık nedeniyle ülke genelindeki tüm trenlerin istasyonlarda bekletildiği aktarıldı. Sistem arızası, şehirler arası hızlı trenlerin yanı sıra bölgesel hatları ve Berlin'deki şehir içi banliyö tren ağını da olumsuz etkiledi. Bilişim uzmanlarının yoğun çalışmaları sonucu arızadan yaklaşık 2,5 saat sonra iletişim sistemindeki sorun giderildi. Yetkililer yaptıkları açıklamada arızanın kaynağına dair detay vermezken sistemin yedek acil durum mekanizmasıyla stabilize edildiğini ve seferlerin kademeli olarak yeniden başladığını duyurdu.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
2: İngiltere'nin BBC Ajansı, Avrupa genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle İngiltere'de kırmızı alarm verildiğini belirtiyor. Bazı temel ulaşım hizmetlerinin ve enerji altyapısının etkilenebileceği uyarısı da ayrıca yapıldı. Birleşik Krallık genelinde etkili olan sıcaklıkların İngiltere'nin güneyinde 37-38 derecelere ulaşması bekleniyor. Ülkenin Meteoroloji Kurumu'nun İngiltere ve Galler'in bazı bölgeleri için verdiği kırmızı hava durumu uyarısı, sıcaklıkların sağlık üzerinde etkiler yaratma olasılığının yüksek olduğu ve hayati tehlike oluşturabileceği anlamına geliyor. Ayrıca enerji ve ulaşım gibi altyapılar için de risk teşkil ediyor. Fransa'nın Euronews ajansının haberine göre Fransa'da rekor seviyede sıcaklıklar etkisini sürdürürken 58 vilayette alarm seviyesi kırmızıya çıkarıldı. Fransız Meteoroloji Ajansı Meteo France, dün için en düşük sıcaklıkların 20 ila 26 derece olacağını, birçok kentte ise termometrelerin 40 dereceyi göstereceğini açıklamıştı. Meteo France, yüksek sıcaklıklar nedeniyle 31 vilayette alarm seviyesini turuncuya, 58 vilayette ise kırmızıya çıkardı. Öte yandan mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar orman yangınları riskini de artırdı. Fransa'nın Maine-et-Loire vilayetinde çıkan yangında 97 hektar, Lot-et-Garonne vilayetindeki iki farklı yangında ise 87 hektar alan kül oldu. Yetkililer yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya bağlanacağız ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son gelişmeleri dinleyeceğiz.
1: Washington'dan iyi günler. NATO'nun kritik Ankara zirvesine 2 hafta kaldı. Zirve öncesi NATO Genel Sekreteri Washington'daydı. Birleşik Devletler Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Beyaz Saray'da kabul etti. Görüşmede Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin yanı sıra Avrupa ile Kanada'nın savunma harcamalarının artırılması konuları görüşüldü. Görüşme öncesi açıklamalarda Türkiye'nin ittifak için önemi öne çıktı. Sıklıkla NATO üyelerini eleştiren Trump, "Zirve Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzenleniyor olmasaydı gider miydim? Sanmıyorum. Beni aradı, Amerika Birleşik Devletleri orada olmalı dedi. Ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygımdan gidiyorum." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için "büyük, güçlü ve saygıdeğer bir lider, güçlü ordusu var" diyen Trump, Türkiye'nin NATO'nun güçlü bir üyesi olduğunu belirterek, "Türkiye iyi bir ülke ve devasa bir savunma sanayi üssüne sahip. Birçok kişi Türkiye'nin ne kadar büyük ve güçlü bir orduya sahip olduğunu bilmiyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin büyüyen savunma sanayine dikkat çeken NATO Genel Sekreteri Rutte de, "Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri dahil ittifak genelinde faaliyet gösteren 3000 şirketiyle devasa bir savunma sanayine sahip" ifadelerini kullandı. NATO stoklarının doldurulmasının Ankara zirvesinde ele alınacağını söyleyen Rutte, Trump'ın NATO'ya tam anlamıyla bağlı olduğunu ancak üyelerin savunma harcamalarını artırarak Amerika Birleşik Devletleri ile eşit seviyeye gelmeleri beklentisinde olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Temmuz'daki Ankara zirvesi için ittifak tarihinin muhtemelen en önemli zirvesi tanımlamasını yapıyor. Tuna Şanlı, TRT Washington.
0: TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz ve stüdyomuzda gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikte. Sayın Kurban, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar İpek Önder.
0: Efendim, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Dilerseniz bu öne çıkan başlıklarla başlayalım söyleşimize.
2: Elbette, gerçekten gündem çok hareketli Türkiye'de. Bölgemizde de zaten öyle. Haliyle o tüm gündem maddelerinin AK Parti grup toplantısına yansıdığını gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altını çizdiği noktalardan biri terörsüz Türkiye sürecine ilişkindi İpek Önder. Bu süreçte geride bırakılan zamanda ciddi testlerden, direnç testlerinden Türkiye'nin başarıyla geçtiğini vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii bu süreçte Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan bir süreç yaşandı. Bu süreç sadece bu ülkeleri değil, bütün bölgeyi olumsuz etkileyen bir dönemdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İran krizinin sadece Türkiye ve bölge için değil, özellikle Kürtler için de hayati önemde olduğunu dikkat çekti. Sürecin sağladığı müspet atmosfer ve diyalog kanalları sayesinde Kürtlerin de zarar göreceği daha büyük fitnelerin önüne geçildiğine dikkati çekti. Türkler, Kürtler, Araplar, Farslar olarak ne kadar kanlı, ne kadar sinsi bir oyunu bozduğumuz ileride daha net görülecektir değerlendirmesini yaptı ki dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Özellikle Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları gerçekleştiğinde bölgedeki belli grupları ayaklandırarak İran'da bir iç karışıklık çıkartma hedefi gütmüşlerdi ki bu politikalar özellikle mutabakat süresindeki tartışmalarla çok daha net bir şekilde ortaya konulmuştu. Amerikalı yetkililerinde bu süreci itiraf ettiklerini görmüştük. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında grup toplantısında altını çizdiği noktalardan biri bu oldu. Bölgenin nasıl bir uçurumun kıyısından dönüldüğünün gelecekte daha iyi anlaşılacağını vurguladı. Terör çıkmaz yoldur ve miadını doldurmuştur vurgusunda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle terör örgütü PKK'nın tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra süreci fazla uzatmadan bu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olarak meclisin takdirine sunacaklarının altını çizdi. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum değerlendirmesini yaptı. Tabii burada özellikle siyaset kurumunun üstlenmesi gereken görevlere dair de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları oldu. Tıpkı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarında olduğu gibi farklılıkları bir kenara koyarak sürece herkesin destek olması gerektiğini, bu meselenin milletin gündeminden çıkmasının önemli bir yükü alacağını dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terörün gölgesi çekildikçe turizmden istihdama, güvenlikten tarıma her alanda nasıl bir bahar havasının estiğini hep birlikte görüyoruz değerlendirmesini yaptı. Diyarbakır'ın sokaklarının, kahvehanelerinin bugün artık cıvıl cıvıl olduğunu, Hakkari'nin dağlarında Türkiye'nin dört bir yanından turistlerin gezdiğini dile getirdi. Aynı şekilde Kars'tan Van'a, Batman'dan Ağrı'ya, Mardin'den Şırnak'a kadar her tarafta esnafın yüzünün güldüğünü ifade etti. Terör defteri tamamen kapanınca 86 milyonun tamamı yaklaşık yarım asır sonra derin bir nefes alacak ifadelerini kullandı. Bu noktada özellikle Cumhur İttifakı olarak meclisin desteğiyle hayırlı bir süreci tamamen erdireceklerine dikkati çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz dedi. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu tıpkı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarında olduğu gibi farklılıklarını bir kenara bırakarak bu sürece destek olmalı çağrısında bulundu. Tabii terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmeler ön plandaydı ama hem bölgedeki gelişmeler hem siyasetteki gelişmeler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında önemli yer buldu. Özellikle İran'la Amerika arasında varılan mutabakat ve bu kapsamda gerçekleştirilen görüşme süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği noktalardan biriydi. Türkiye'nin bugün artık bölgesinde ve dünyada daha önce hiç tecrübe etmediği kadar bir ağırlık ve itibar kazandığını söyledi bu süreçte birlikte. Şu bir gerçek ki İran krizi sürecinde yaşananlar Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu herkese göstermiştir değerlendirmesi geldi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kriz yönetiminde Türkiye'ye sağladığı asimetrik avantajların da bu süreçte daha net berraklaştığını vurguladı Cumhurbaşkanı. Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan azgın bir güruh bölgemizde silahların susmasını asla istemiyor diyerek de son dönemde yaşanan gelişmelere dikkati çekti. Ulusal güvenliğini, komşuları dahil kendisi dışındaki herkesin istikrarsızlık içinde olmasını gören, terörü ve işgali bir devlet politikası haline getiren bu katliam şebekesi, tüm tarafların büyük emeğiyle varılan mutabakatı dinamitlemek için son 10 gündür elinden geleni yapmaktadır dedi ve İsrail'in bölgedeki bu süreci sabote etmeye dönük girişimlerine dikkati çekti ki İsrail gerçekten bu süreç içerisinde hem Amerika ile İran arasındaki mutabakatı bozmak hem de Lübnan'a dair anlaşmayı bertaraf etmek için saldırılarını aralıksız devam ettirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna yönelik tepkilerini dile getirmiş oldu. Tabii iç siyasete yönelik mesajları öne çıktı çünkü son dönemde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık neredeyse netleşen ikiye bölünmüşlük tablosu var ve bu süreç ister istemez ana muhalefet partisini kendi içindeki tartışmalara çekmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuya dikkati çekti grup toplantısında. Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken biz uyum içinde ittifak olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz değerlendirmesini yaptı. Gereksiz polemiklerin içerisine girmediklerinin altını çizdi. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz değerlendirmesini yaptı. Tabii toplantının sonunda CHP'den istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'e de AK Parti rozetini taktı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Toplantı bittikten sonra tabii merak edilen konular da vardı İpek Önder.
0: Gazetecilerin soruları devreye girdi.
2: Evet noktada. Hemen evet. O konuda tabii hem İran konusu hem Amerikan Başkanı Donald Trump'ın katılmayı kararlaştırdığı Ankara'daki NATO zirvesine ilişkin değerlendirmeler vardı. Özellikle tabii gazeteciler terörsüz Türkiye'ye yönelik mesajlar olmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Buna ilişkin yasal düzenlemeler meclis kapanmadan gelir mi şeklinde bir soru yönelttiler. Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz dedi ki şuna bir parantez açalım. Bu konuyla ilgili bir yasal çerçeve hazırlığı var Ankara'da. Meclis normalde 1 Temmuz itibariyle yaz tatiline giriyordu. Ancak çalışma süresi uzatıldı. Hem 12. yargı paketi hem de bu terörle ilgili, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasanın bu süreçte çıkartılması ve sürecin hızlandırılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda yetiştirebildiğimiz kadar yetiştireceğiz değerlendirmesini yaptı. NATO Liderler Zirvesi'nde Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir görüşmesinin olup olmayacağı da soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Büyük ihtimalle olur yanıtını verdi ki Amerika'dan verilen mesajlarda da bu yöne işaret edildiğini gördük. Yani NATO zirvesi Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak. Orada özel görüşmeler de olacak. O özel görüşmelerden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşmesi bekleniyor ki dün Trump'tan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesajlar geldiğini gördük. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da bir görüşmesi vardı Amerikan Başkanı'nın. Orada zirveye Erdoğan için gidiyorum. Erdoğan çok güçlü bir adam değerlendirmesini yaptı. Rutte de Ankara'daki zirve için sabırsızlanıyoruz mesajı verdi. Dolayısıyla hem Ankara'dan hem Washington'dan son derece önemli mesajların verildiğine şahit olduk. Tabii gündeme yansıyan biraz da magazinsel, siyasi magazin diyebileceğimiz bir haber de vardı. İtalya Başbakanı Meloni sigarayı bıraktığını açıklamıştı. Belki dinleyicilerimiz hatırlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir toplantı öncesinde Sayın Meloni'ye size sigarayı bıraktıracağım şeklinde bir ifade kullanmıştı, bırakmanızı istiyorum diye. Tabii Meloni'nin sigarayı bıraktığı haberini gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sordu. Ne kadar güzel, keşke ülkemdekilere de sigarayı bıraktırsam şeklinde bir ifadesi de oldu. Bir yandan gündemdeki ağır konular, bir yandan siyasi magazin konuları hem AK Parti toplantısı hem de sonrasında damga vurmuş oldu bu şekilde.
0: Evet. Şimdi küresel gelişmeler de yine dünya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. ABD ile İran arasında geçtiğimiz hafta imzalanan ve savaşı sona erdirmesi beklenen bir çerçeve anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın yansımalarını konuşmak isteriz Hakkı Kurban. ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesi ve geniş kapsamlı müzakerelerin önünü açması hedeflenen bir mutabakat, ancak İran'daki nükleer tesislerin denetim mekanizması, Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler ya da dondurulmuş İran varlıkları gibi pek çok konu başlığı var. İki ülke arasındaki temel ihtilaflar varlığını halen sürdürüyor. Yani cevapsız sorular söz konusu. Sizce bu süreç nereye doğru evrilecek? Kapsamlı kalıcı bir anlaşma yakın mı?
2: Evet, öncelikle bu savaşın artık sonlanması, bir mutabakat metninin imzalanması, barış görüşmelerine geçilmiş olması hem bölgeye hem de dünyaya rahat bir nefes aldır diyebiliriz İpek Önder. Piyasaları bunun yansıdığını gördük. Bir ara sizinle de konuşurken özellikle bu savaşın uzaması halinde petrol fiyatlarının 130 dolarlara, 150 dolarlara çıkabileceği yönündeki değerlendirmeleri paylaşmıştık. Şükür o noktalara gelinmedi. Bu mutabakata varılmasıyla birlikte petrolün varil fiyatının savaş öncesi noktaya geldiğini gördük. Bu bile aslında o barış sürecinin ne kadar önemli olabileceğini bizlere göstermiş oldu. Sadece bu konu değil tabii. Dünya öylesine gerildi ki bu süreçte bazı ülkeler artık kamu hizmetlerini sınırlandırma noktasına gelmişti. Enflasyonun artışı, büyüme oranlarının düşüşü gibi senaryolar bütün ülkelerin gündemine gelmişti. Emtia fiyatları hızla artmıştı çünkü özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılması bütün dünyayı etkiler bir noktaya doğru herkes sürüklemişti. İşte bu noktada bu mutabakata varılmış olması, saldırıların durması gerçekten hem bölgeye hem de bütün dünyayı rahat nefes aldırdı. Şimdi artık mutabakat süreci işleyecek, görüşme süreci işleyecek. 18 saat süren bir Bürgenstock maratonu yaşandı. Orada taraflar arasında o kırmızı çizgilerde önemli ilerlemeler sağlandığını gördük. 18 saatlik o toplantılar sonrası belli konularda mutabakat sağlandı ama hala ucu açık. Çok tartışmalı konu başlıkları var ve bunların çözümü hakikaten bir hayli zor olacak. Zaten savaşın tekrar başlama ihtimalinin ortaya çıkması biraz da bu görüş ayrılıklarından dolayı oluşmuştu. Şimdi ilk görüşmeler sonrasında doğrudan iletişim hattı kurulması kararlaştırıldı Hürmüz Boğazı konusunda ticari gemilerin güvenli geçişi için. Amerika bu noktada ablukayı kaldırmıştı ve hızlı bir şekilde uzun süredir orada kalan gemilerin geçişine şahit olduk. Bu geçiş serbestisi biraz da oradaki gemileri de rahatlatmış oldu. Bunun yanı sıra çatışmayı önleme birimi kuruldu.

Neden kuruldu? Özellikle Lübnan konusu bu tartışmalarda ön plana çıkan maddelerden biriydi. Çünkü İsrail bu süreci sabote etmeye yönelik Lübnan'da belli bölgelerde işgalini genişletti, saldırılarını sürdürdü. Çok sayıda insanın da hayatını kaybetmesine yol açtı. Burada İran'ın tabii hassasiyeti büyüktü. O bölgedeki saldırıların durması da İran'ın bu barış sürecine geçişte talep ettiği noktalardan biriydi. İşte bu noktada çatışmayı önleme birimi önemli bir işlev görecek. Bunun yanı sıra mekanizmaların kurulması elbette çok önemli ama tabii bu sadece yöntemi belirleyen adımlar. Özellikle içerikle ilgili tartışmalar çok daha ön plana çıkacak bu süreç içerisinde. Zaten baktığımızda özellikle 4 temel konu var ki bunlar hem Amerikan hem İran tarafının talepleri dikkate alındığında uzlaşılması son derece zor olan başlıklar. Bunlardan biri İran'ın nükleer programı. Bu 14 maddelik mutabakat metninde İran nükleer silah üretmeyeceğini, Uluslararası Atom Enerjisi Denetimi'nde zenginleştirilmiş uranyum varlığını dışarı çıkarmayı taahhüt etmişti. Ama hangi ülkeye bu varlık gönderilecek? Ne kadar bir stoğu elinde tutacak? Nükleer programına devam edecek mi, etmeyecek mi? Özellikle Amerika ve İsrail'in hedef aldığı noktalar vardı. Fordo ve Natanz gibi kritik tesisler. Bunların geleceği ne olacak? Aslında bunların hiçbiri o mutabakatta yok İpek Önder. Dolayısıyla bu 60 günlük süreç içerisinde biraz da bu sorulara yanıt aranması gerekecek. Tabii Amerika nükleer faaliyetlerinin tamamen sonlandırılmasına kesinlikle karşı çıkıyor. Sonuç itibariyle net olarak söylememiz lazım. Bu çatışma ve savaş sürecinin kaybedeni İran değil. Belki kazananı değil ama kaybedeni de olmadığını söylememiz lazım. Dolayısıyla bu taleplerin önemli bir kısmını müzakere sürecinde reddedecektir. Bu konuda bir anlaşmazlık olacağı aşikar. İkinci konu özellikle İran'ın dondurulmuş varlıkları var. Bugüne kadar çeşitli yaptırımlar nedeniyle kullanamadığı yüklü de miktar. Bunların serbest bırakılması konusunda bir süreç işleyecek, değerlendirmeler yapılacak. Tabii bu ne zaman olacak, nasıl olacak? Bunlar da işte o 60 günlük süreç içerisinde değerlendirilecek başlıklar arasında. Bu konuda da bir uzlaşmazlık çıkabilir. Çünkü İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ilk etapta bir kısım hesabın açılacağını duyurmuştu. Tabii bu ne kadar olacak, o konuda da bir belirsizlik var. Bunun yanı sıra tabii özellikle yaptırımların kaldırılması konusu da önemli başlıklardan biri. Mutabakat metninde bu konuda da detaylı bilgi yer almadı. Bunları da konuşulacak. Çünkü yıllardır İran'a yönelik bir yaptırım süreci işledi. Buna sadece Amerika ve belli ülkeler değil, Avrupa Birliği ve çeşitli ittifaklar dahil olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinden destek verildiğini gördük. Yaptırımlar ne kadar kalkacak, hangi konularda kalkacak, hangi süreçte kalkacak? Bunlar merak edilen başlıklar. İşte o 60 günlük süreçte masada olacak başlıklardan biri de bu. Bunun yanı sıra İran altyapısının yeniden inşası için hayata geçirilecek projeler konusu var. Bu noktada İran'ın bir savaş tazminatı talebi var. Bu ne ölçüde karşılanacak? Hangi projeler için geçerli olacak? İşte bu detayların da yine o müzakerelerde değerlendirilmesini bekliyoruz. Burada tabii Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bu süreç içerisinde her ne kadar anlaşmaya dair olumlu mesajlar verse de hala o tehdit dilinden vazgeçmediğine şahit olduk. Eğer gerekeni yapmazlarsa biz gerekeni yapacağız şeklinde bir tehdidi de bu süreçte ortaya çıktı. Dolayısıyla hem tehditler hem müzakereler yan yana yürüyor. Şu noktanın da altını çizelim. Hem geçen yıl yaşanan o 12 gün savaşında hem bu yıl 28 Şubat'ta başlayan bu savaş sürecinde iki önemli gelişme yaşadık. Nedir o? Tam müzakereler devam ederken Amerika ve İsrail İran'a saldırdı. Şimdi yeni bir müzakere süreci var. Bu süreci baltalamak isteyen bir İsrail var. Yine o telkinlerle birlikte müzakerelerde herhangi bir başlığı bahane ederek Amerika ve İsrail tekrar o çatışma sürecini başlatabilir mi? Bunu da yok sayamayız İpek Önder. Önümüzde evet güzel bir süreç başladı. Savaşın bitmesi, müzakerelere başlanması önemli birer adım. Ama bunun devam etmesi çok çok daha önemli. Çünkü çok fazla kriz başlığı var. Dileriz bunlar konusunda uzlaşma sağlanır ve o 60 günlük sürecin ardından bir barış havası oluşur. İran'da bölgede biraz daha rahat nefes alır. Bu Türkiye'nin de beklediği gelişmelerden biri. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünkü grup toplantısında dile getirdi. Bu süreçte pek çok insan etkilendi.

0: Ama eğer savaş sona erecek olursa Türkiye için de son derece rahatlatıcı bir süreç olacaktır diye
1: Evet.
0: bekliyoruz. Tabi bu sürecin 6-7 Temmuz'da NATO zirvesinde de değerlendirileceğini belirtelim. Çünkü Amerikan Başkanı Donald Trump o zirveye geleceğini söyledi. 32 NATO üyesi aynı masa etrafında olacak. Ankara'da sadece NATO'nun geleceği konuşulmayacak. Bölgedeki hem Rusya-Ukrayna savaşı hem de İran'a yönelik bu savaş süreci ve mutabakat süreci değerlendirilecek. Müzakereler masada olacak. Tüm bunlarla ilgili NATO'nun yapacağı değerlendirmelerde sürece yön vermesi bakımından son derece önemli olacaktır.
1: Evet. Şimdi geçelim bir başka başlığa. Batı Trakya'nın İskeçe kentinde Yunan devleti tarafından atanan müftülerin Çınar Camisi'ne girişini engelledikleri gerekçesiyle yargılanan 4 Batı Trakya Türk'üne 17'şer ay hapis cezası verildi. Şimdi bu meseleye ilişkin neler söylemek istersiniz? Tabii müftülük meselesi sadece idari bir konu değil, aslında toplumsal kimliği açısından da çok belirleyici bir unsur. 40 yılı aşkın bir süredir çözülemeyen bir sorundan söz ediyoruz. Nasıl yansımalar olur?
0: Evet, öncelikle buradan Batı Trakya'daki tüm soydaşlarımıza selam ve saygılarımızı iletelim. Uzun yıllardır bir mücadelenin içerisindeler. Alınan kararlar ne yazık ki Batı Trakya Türklerinin kimliğini, kurumlarını ve dini özelliklerini hedef alan uygulamalar halinde gelişti. Bu son karar da bunlardan biri olarak dikkati çekiyor. Batı Trakya'da aslında İskeçe, Gümülcine ve Dimetokat'a birer müftülük var İpek Önder. 1985'te Gümülcine müftüsü vefat edince Batı Trakya Türkleri o süreçte müftülük seçimi talep ettiler. Kendi müftülerini belirleme hakkı hem 1913'teki Atina Anlaşması hem de 1923'te imzalanan Lozan Anlaşması gereğince bırakalım geçmişteki anlaşmaları. Bugünkü insan hakları, demokrasi anlayışıyla bile Batı Trakya Türklerinin kendi müftülerini, yöneticilerini seçebilme özgürlüğünün olması gerekiyor. Ama geldiğimiz nokta itibariyle bunların hiçbir şekilde gözetilmediğini gördük. 1985'te Gümülcine müftüsü vefat ettikten sonra Yunanistan yönetimi anlaşılmaz bir şekilde müftüleri kendisinin belirleyeceğini söyleyerek o sürece müdahale etti ve bir temel anlaşmazlık noktası oluşturdu. Bu giderek tabii bir sürtüşme haline dönüştü. İlerleyen süreçte 1990'da İskeçe müftüsünün vefatıyla birlikte olay biraz daha gerildi. O süreçte tabii Batı Trakya Türkleri Mehmet Emin Agay'ı İskeçe'de, Gümülcine'de de İbrahim Şerif'i kendi müftüleri olarak belirledi ama Yunanistan yönetimi de o sürece müdahale ederek belli isimleri orada müftüymüş gibi görevlendirme girişiminde bulundu. Tabii bu Batı Trakya tarafından, Türkleri tarafından kabul edilemeyecek bir girişimdi ki zaten onları birer dini lider olarak kabul etmediler. Kendi seçtikleri isimleri dini lider olarak gördüler. Bu dava konusu olay da aslında 11 Ekim 2024'te Cuma namazı sırasında Yunanistan tarafından belirlenen o isimlerin müftü olarak Cuma namazına girmek istemesinden kaynaklandı. Elbette bunu Batı Trakya'daki Türkler kabul etmediler ve onların elbette Cuma namazını kılabileceğini ama müftü olarak o kıyafetlerle oraya giremeyeceklerini belirterek itirazda bulundular. İşte o itirazı gerçekleştiren Batı Trakya Türklerinin öncü isimlerine yönelik bir dava açıldı. 4 isme yönelik açılan o dava da tabii yeni sonuçlandı ve o davada 17 ay hapis cezasına çarptırdıklarını gördük. Bu elbette kabul edilemez bir karar. Dediğim gibi hem uluslararası anlaşmalara, hem demokrasiye, hem insan haklarına, hem de Batı Trakya Türklerinin bulunduğu konuma kabul edilemeyecek bir karar olarak yansıdı. Şimdi itiraz süreci var. Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunduğu Batı Trakya Türkleri. Bu itiraz sürecinin ardından verilecek karar tabii son derece önemli hale geldi. Burada tabii altını çizmemiz gereken noktalardan biri özellikle Yunanistan Avrupa Birliği üyesi. Avrupa Birliği bugüne kadar Türkiye'ye her türlü bahanede çeşitli yaptırımlarla tehdit etti. İlerleme raporlarında sürekli Türkiye'yi sanki demokraside geri kalmış, insan haklarını uygulamayan bir ülke gibi göstermeye çalıştı. Oysa bugün baktığımızda Türkiye Fener Rum Patrikhanesi'nin taleplerine son derece özenli dikkat eden, Türkiye'deki azınlıklara yönelik, farklı dini gruplara yönelik her türlü taleplerini dikkatle inceleyen, bunları yerine getirmeye çalışan bir ülke pozisyonunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fener Rum Patriği ile Yılda belki 3-4 kez görüşüyor. Onların taleplerini yerine getirmeye çalışıyor Türkiye. Ama baktığımızda bunun bir Avrupa Birliği üyesi ülke olan Yunanistan'da hiçbir şekilde dikkat edilmediğini görüyoruz. Ne yazık ki Batı Trakya Türklerinin haklarının kendilerine verilmesinden imtina edildiğini, dini özgürlüklerinin kısıtlandığını, kendi müftülerini seçme haklarının gasp edildiğini, gasp edilmeye çalışıldığını ne yazık ki görüyoruz. Geçmişte de işte Türk ismini kullanmak bile Yunanistan'da ne yazık ki cezalandırılıyordu. Böylesi tablolar yaşanıyor ama Avrupa Birliği bile bu olaylara sessiz kalabiliyor kendi üyesi olmasına rağmen. Dolayısıyla burada
1: çok büyük tezat değil mi aslında?
0: Kesinlikle. Bir taraftan Türkiye'ye yönelik bu kadar ithamlarda bulunurken, hoyratça taleplerde bulunurken Avrupa Birliği kendi üyesi olan bir ülkede Yunanistan vatandaşı görünen işte Doğu Trakya Türklerine yönelik her türlü ayrımcılığı görmezden gelmesi, kendi müftülerini seçerken bile Yunanistan hükümetinin buna müdahale etmesine karşı durmaması aslında Avrupa Birliği'nin ikirciliğini, ikiyüzlülüğünü ortaya koyan bir tablo olarak göz önünde. Bekleyip göreceğiz. Bu dava tabii mahkeme karar verdi. 4 isme 17 ay hapis cezasına çarptırdı. O cezalar tabii ertelendi.
1: Üst mahkemeleri taşındı. Evet. Arama mücadeleleri devam edecek.
0: Devam edecek. Bakalım evet. Mahkeme nasıl sonuçlanacak ama
1: süreci takip edeceğiz.
0: Süreci takip etmemiz
1: evet.
0: Gerekiyor.
1: Evet efendim. Şimdi son başlığımızda da Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarına bir bakalım. Ukrayna ile barış görüşmelerine 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelerde varılan mutabakatlar temelinde hazır olduklarını ifade etti. Bu süreç sizce yeniden canlandırılabilir mi? Aradan bu kadar zaman geçmişken.
0: Evet, aslında canlandırılmasına yönelik Türkiye'nin bir isteği var. Buna yönelik girişimler de oldu. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya'ya gittiğini, orada aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da olduğu son derece üst düzey isimlerle görüşmeler yaptığını biliyoruz. Türkiye bu savaşın hızlı bir şekilde neticelenmesini, tarafların tekrar masaya oturmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda önce oldu. Hem Rusya Devlet Başkanı Putin'le hem Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşmeler olmuştu zaten. Rusya-Ukrayna arasında o gerginlik devam etti bu süreç içerisinde. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da artık Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlanmasına dair girişimde bulunacakları mesajını vermesiyle birlikte bu konudaki umutların arttığını söyleyebiliriz. Tam bu süreç işlerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul müzakerelerinde kalınan noktadan itibaren tekrar müzakere masasına oturabileceklerini söylemesiyle birlikte yeni bir umut kapısı aralanmış oldu. Çünkü bu sadece Rusya ve Ukrayna'yı etkileyen bir savaş değil. Bütün bölgeyi etkiliyor ve son dönemde ne yazık ki Karadeniz'in güvenliğini de olumsuz yansıyan bir sürece dönüştü. Orada sivil gemilerin hedef alındığına da şahit olduk. Hem Moskova'daki hem Kiev'deki insanların yıllardır savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi verdiğine şahit oluyoruz. İşte bu sürecin sonlanması adına bir umut ışığıdır verilen mesajlar. Elbette Türkiye buna hazır. Bu süreçte hem arabuluculuk hem kolaylaştırıcılık adı ne olursa olsun bu süreci işletebileceğini taraflara iletmişti zaten. Eğer Ukrayna'da kabul ederse önümüzdeki süreçte İstanbul'da o müzakerelere devam edilebilir. Türkiye bu konuda ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu zaten dile getirmişti. Amerika'nın da bu konuda Başkan Trump tarafından olumlu mesajlar veriyor olması süreci hızlandırıcı bir etkiye sahip. Tabii bu şu noktanın altını çizelim. Evet, tarafların masaya oturması, belki bir ateşkes süreci işletilmesi son derece önemli olacak. Ama iki tarafın taleplerine ve anlaşmazlık noktalarına baktığımızda uzlaşmanın çok kolay olmadığını da söylememiz gerekiyor İpek Önder. Nedir bunlar örneğin? Kırmızı çizgi olarak her iki ülkede toprak bütünlüğü ve sınırlar konusunda hassaslar. Rusya Kırım'ın yanı sıra Donetsk, Luhansk, Zaporijya, Herson gibi bölgelerin Rusya toprağı olarak tanınmasını istiyor. Uluslararası alanda bunların tanınmasına şart koşuyor. Hatta Kiev'in Rus ordusunun henüz tamamen kontrol edemediği bölgelerdeki Ukrayna askerlerini tamamen çekilmesini talep ediyor. Oysa Ukrayna 1991 sınırlarına geri dönülmesini ve hiçbir toprağının Rusya'ya bırakılmaması talep ediyor. Şimdi bu kadar keskin bir duruş varken bu konuda ilerleme sağlamak çok kolay olmayacaktır. Bunun yanı sıra Rusya Ukrayna'nın anayasasından NATO'ya girme hedefini tamamen çıkarmasını ve kalıcı bir tarafsızlık statüsü benimsemesini istiyor. Ukrayna ise gelecekte benzer tablolarla karşılaşmamak için NATO üyeliğini bir hedef olarak görüyor. Bu konuda da bir uzlaşmazlık noktası olduğunu söylememiz lazım. Ukrayna ordusunun kapasitesi konusunda Rusya'nın talepleri var. Ukrayna'nın askeri kapasitesinin, ordusunun boyutunun ve ağır silahlarının radikal bir şekilde sınırlandırılmasını talep ediyor. Oysa Ukrayna egemen

0: genelinde girişimiyle gerçekleşmişti 2 defa. Belki bunların tekrar gerçekleşmesi, çocukların iadesi, tahıl koridoru gibi bazı pratik konuların hayata geçirilmesi gibi konular da var. Belki bunlar konusunda ilerleme sağlanır. Bu bile bölgeyi rahatlatabilecek gelişmeler yol
1: Çok
0: açabilir
1: teşekkür
0: diye
1: ederiz.
0: bekliyoruz.
1: Sağ olunuz efendim, kıymetli katkılarınız için.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikteydi. Sabah Ajansı'nın bugünlük sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sahadan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sinemanın dev ismi Martin Scorsese'in 1980 yapımı Kızgın Boğa filminden söz edeceğiz. Bu aslında sadece bir boks filmi değil. Bir adamın kendi içindeki canavarla, o bitmek bilmeyen öfkesiyle verdiği amansız savaşında hikayesi. Başrolde ise oyunculukta sınırları zorlayan Jake LaMotta performansıyla Robert De Niro var. Hikaye, Jake'in ringlerdeki o durdurulamaz yükselişini ama özel hayatındaki trajik çöküşünü anlatıyor. Jake, ringde acıya dayanıklı, rakiplerini perişan eden bir dövüşçü. Fakat o dizginleyemediği öfkesi ve kıskançlığı dışarı çıktığında en yakınlarına, kardeşine ve eşine hayatı zindan etmesine neden oluyor. Şampiyonluk kemerini beline taksa da aslında her geçen gün kendi karakterine ve öfkesine yeniliyor ve kendi ruhuna yavaş yavaş nakavt oluyor. Film, bir insanın tüm dünyayı yense bile kendi nefsinin altında nasıl ezilebileceğini göstermesi bakımından da çok önemli. Robert De Niro ise bu rol için resmen vücudunu feda etmiş, Jake'in gençliği ve yaşlılığı arasındaki o inanılmaz kilo farkı sinema tarihine de geçen adanmışlık örneği. Zaten oyuncu bu performansıyla Oscar da kazanmıştı. Kızgın Boğa aslında sarsıcı bir kaybediş destanı. Sevilmeyi ve güvenmeyi bilmeyen bir adamın etrafındaki herkesi iterek, mecazi olarak, yumruklayarak nasıl derin bir yalnızlığa gömüldüğünü de izliyoruz. Jake LaMotta'nın yaşlı ve bitkin halde ayna karşısında kendi kendine konuştuğu o final sahnesi ise öyle her aktörün altından kalkabileceği bir performans değil. Filmin finalinde anlıyoruz ki insanın en büyük rakibi her zaman yine kendisi. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: İyi günler, ben Orhan Yaşar. Haberleri veriyoruz. Dünya depremlerle sarsılıyor. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Başkent Caracas'ın batısında gerçekleşen depremlerin büyüklükleri 7,5 ve 7,2 olarak açıklandı. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. İlk belirlemelere göre depremde en az 32 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Japonya'da ise 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz, fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede öne çıkan başlık Ankara'da yapılacak NATO zirvesi ve Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulunan Trump, NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini söyledi. Erdoğan büyük bir lider, çok güçlü bir kişi ve harika bir iş çıkarıyor dedi. NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara'daki zirve için sabırsızlanıyoruz ifadelerini kullandı. Londra'da aşırı sıcakla mücadele etkinliği aşırı sıcak nedeniyle iptal edildi. Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu'ndan yapılan açıklamada, Londra İklim Eylemi Haftası kapsamındaki etkinliğin İngiltere Meteoroloji Ofisi tarafından yapılan kırmızı kodlu aşırı sıcaklık uyarısı sonrası iptal edileceği duyuruldu. ...14 yaşındaki besteci Yusuf Çınar Dağsuyu'nun ilk senfonisi dinleyiciyle buluştu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı öğrencisi olan Dağsuyu, yaşadığı ilk deneyim için "Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım. Bir sürü müzisyenin benim eserimi çalmak için bir araya gelmesi kendimi çok değerli hissettirdi. Defalarca bilgisayardan dinledim ama canlı olarak orkestradan duymak bambaşka bir deneyimdi" ifadelerini kullandı. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. C grubu son maçlarında Brezilya, İskoçya'yı 3-0 mağlup etti ve grup lideri olarak son 32 turuna kaldı. İskoçya ise 3. sırada kaldı ve 3 puanla en iyi 3.'ler arasına girmeyi bekleyecek. C grubunun diğer maçında Fas, Haiti'yi 4-2 mağlup ederek 7 puanla 2. sırada yer aldı ve son 32 turuna kaldı. İsviçre ve Kanada'da son 32'de, B grubu son maçında İsviçre, Kanada

0: 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla İsviçre lider, Kanada ikinci olarak son 32 turuna yükseldi. B grubunun diğer maçında Bosna Hersek Katar'ı 3-1 mağlup ederek en iyi üçüncüler şansını sürdürdü. Katar ise Dünya Kupası'na veda etti. A grubu 3. maçında ev sahiplerinden Meksika, Çekya'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla tüm maçları kazanarak 9 puan toplayan Meksika, grubunu ilk sırada bitirdi ve son 32 turuna adını yazdırdı. 2 puanlı Çekya ise grubunu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. A grubunun diğer maçında Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0 yendi. Güney Afrika bu galibiyetle puanını 4'e yükselterek grubu 2. sırada tamamladı. Son 32 turuna adını yazmayı başardı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 29, İstanbul 30 derece, yine güneşli olmak üzere Bern 35, Brüksel 36, Kopenhag 25, Lefkoşa 30, Kerkük 40, Amsterdam 33, Tiran 34, Viyana, Üsküp ve Bakü 32, Saraybosna ve Stockholm 24, Sofya 26, Berlin 31, Paris 39 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Gündem enerji.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Gündem Enerji'ye, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bir kez daha hoş geldiniz. Efendim Barış Sağlam'la, Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Barış Sağlam'la birlikte ben Mahmut Gürer. Bu hafta yine karşınızdayız. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz ve teknik yönetmenimiz Berkay Yıldız sizlere konuk olmamızı sesimizle sağlıyor. Efendim bizlere çift 0 90 312 460 34 19 ve çift 0 90 312 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşarak görüş, öneri ve sorularınızı iletebilirsiniz. Yine bizleri radyo.trt.net.tr üzerinden TSR Türkiye'nin Sesi Radyosu sekmesini seçerek de dinleyebilirsiniz. Yine TRT Dinle uygulamasıyla da mobil cihazlarınızdan, tabletlerinizden, bilgisayarlarınızdan Gündem Enerji programını evinize konuk edebilirsiniz. Çok sıcak günlerden geçiyoruz Barış.
1: Evet.
0: Türkiye genelinde, Avrupa'da çok ciddi bir biçimde kavruluyor güneş tepemizde. Biz böyle terlesek ve ya çok sıcak ne yapacağız desek de güneş enerjisi bakımından çok da talihli günler. Üretim artıyor, rekorlar kırılıyor. Özellikle de küresel enerji piyasaları, Hürmüz Boğazı'nda da yaşanan gerilim, yine Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından yenilenebilir enerjinin öneminin bu kadar arttığı günlerde herhalde güzel bir haber diye bunu söylemek lazım. Şimdi güneş enerji sektörü de Türkiye'de hızla büyüyor.
1: Çok
0: Dünyada
1: büyüyor hem de.
0: büyüdüğü gibi ve bu konuda yatırımlar hem kamu desteğiyle hem de özel girişimlerin yoğun talebiyle her geçen gün artıyor. Sağa sola bakıyoruz yollarda giderken. Güneş enerjisi platformlarını her yerde görebiliyoruz. Ayrıca yine yüzer enerji santralleri yapılması için bile çalışmaların sürdüğünü görüyoruz.
1: Bugün TİAŞ verilerine göre Türkiye elektrik üretiminde güneşin payı bir rekora imza attı. Bunu da belirtelim.
0: Evet, bu konuyu aslında önemli bir isimle ele alacağız. Güneş Enerjisi ve Depolama Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Hakan Erkan telefon aklımızda olacak. Hakan Bey merhaba, duyabiliyor musunuz beni?
2: Merhabalar, selamlar herkese.
0: Çok teşekkür ederiz. Barış'la birlikte size bazı sorularımız olacak. Stratejik bir husus, güneş enerjisi, yenilenebilir enerji ve siz de bu sektörde aslında özel sektörün bir çatı kuruluşu olan sivil toplum kuruluşunun önemli bir yetkilisisiniz. Şimdi az önce Barış belirtti, özellikle güneş enerjisi üretiminde bugünlerde rekorlar sürekli olarak kırılıyor ve hani baktığımızda devam da edecek gibi görülüyor. Türkiye'deki bu özellikle güneş enerji yatırımlarını, gerçi bir süredir devam ediyor ama Hürmüz Boğazı kaynaklı petrol ve LNG arz riskleriyle birlikte, yani enerji güvenliğinin riske girmesiyle birlikte daha da fazla artacağını söylememiz mümkün olabilir mi? Türkiye'deki görünümle birlikte bunu bir değerlendirmenizi rica edeceğim sizden baştan.
2: Evet, öncelikle herkese bol güneşli günler dilerim. Evet, yani bu petrol fiyatlarının artması tabii ki bizim yurt dışına bağlı olduğumuz enerji politikaları sebebiyle özellikle akaryakıtın artmasıyla beraber bayağı bir sorunlar oluştu. Şu anda işte görüyoruz 72 dolarlara tekrar geliyor ama her an artabilir. Bunu 100 dolarları geçmeyecek diye bir kimse söyleyemez. O yüzden yenilenebilir enerji hakikaten önemi çok fazla. Özellikle de güneş tarafından bunu ele alırsak. Şu anda işte Türkiye'nin kurulu gücü yaklaşık 126 gigawatt mertebesinde. Güneş olarak da yaklaşık 27 gigawattlara ulaşmış bulunuyoruz. İşte bunun 24 bin küsuru lisanslı 2,7 gigawatt kısmı da lisanssız 24,2, 2,7 de lisanslı olarak toplamda 27 gigawatt. Ama tabii ki hedeflerimiz çok büyük. 2035'e 77 gigawatt gibi bir hedef kondu biliyorsunuz yol haritamızda. Buna ulaşmak için de bu güneşlerin tabii ki daha da bir yaygınlaşması lazım. Ama buradaki çok önemli nokta, biraz önce dernek ismimizi telaffuz ederken söylediğiniz gibi de depolamanın altını çizmemiz lazım. Çünkü güneş enerjisi omurgamızdaki, yani TİAŞ'ın omurgasındaki yükü arttıkça depolamanın da bununla beraber artması gerekiyor. Çünkü bu emre amade sürelerinin sıcak yük olarak bekleme sürelerinin bir şekilde de taşınması lazım. Bu da ancak depolamayla oluyor. Biz o yüzden derneğimizi 2009'da 43 arkadaşla beraber kurduğumuzu, bu arada ben kurucu üyeyim. O zaman tabii sırf güneş enerjisi vardı. Fakat artık ilerleyen zamanda güneş ve depolamanın bir ayrılmaz bir parça olduğunu görerek hem derneğimizin tüzüğünü değiştirdik hem de ismimizi değiştirerek güneş enerjisi ve depolama yaptık. Yani bundan sonra artık yani güneş enerjisini konuşurken mutlaka artık depolamayla birlikte konuşmak lazım. Bu ister küçük ölçekli dediğimiz meskenler olabilir. Onlar da çok yaygınlaşıyor. Belki vaktimiz olursa onları da konuşuruz. Tabii. İsterse orta ölçekli dediğimiz sanayilerdeki kendi ihtiyaçlarını karşılamaklar için olsun. İsterse de artık araziye kurulan sadece satış amaçlılar olsun. Artık mutlaka depolama yanlarında olması gerekiyor. Çünkü güneşlerin işte fazla olması ve özellikle de öğlen saatlerinde fazla üretimleri olması sebebiyle öğlen saatlerindeki bir PTF'lerde düşmeler tabii ki doğal olarak meydana geliyor. O yüzden de artık hani bu dengelemeleri yani arz talep dengesinin sağlanmasında da depolamaların da olması çok büyük etken. Yani sonuç olarak güneş enerjisi ve depolama ile beraber oluşabilecek işte yurt dışı kaynaklı ya da küresel tarafta meydana gelen işte denge bozukluklarına karşı önlemlerimizi çok iyi almış oluruz diyebiliriz.
1: Şimdi bu biraz önce söylediğiniz depolamanın önemini de göz önünde bulundurularak yani enerji piyasalarında iki önemli konu var. Birincisi fosil yakıtların fiyatlarının özellikle Hürmüz sonrasında ondan önce de Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında hızla yükselmesi ve belirsiz ölçülere tarihi rekorları yükselmesi ve bu sırada da güneş teknolojilerinin, güneş enerjisi teknolojilerinin fiyatlarının düşmesi, verimliliğinin artması söz konusu. Şimdi tüm bu bileşenlere baktığımızda depolama gerçekten de bir mihenk taşı, bir teknolojik kırılma gibi görünüyor. Bu fiyatlar ve teknolojik gereklilikleri göz önünde tuttuğumuzda ve enerji tedarik endişelerini de tabii mutlaka göz önünde tuttuğumuzda güneş enerjisi yatırımlarının finansmanı ve geri dönüş süreleri nasıl etkilenecek ve depolama buraya nasıl eklemlenecek? Çünkü PTF'den bahsettiğinizde yani piyasa takas fiyatından bahsediyoruz. Özellikle öğlen saatlerinde geçmişte sıfırlara düştüğünü gördük. Bu da sizin ürettiğiniz yani sizin sektörünüzün ürettiği enerjinin aslında karşılıksız, bedelsiz olarak şebekeye verilmesi olarak yorumlanıyor. Aynı zamanda negatif fiyatlardan da bahsediliyor ki hani dengelenme unsuru olarak. Bu konularda özellikle finansman ve geri dönüş süreleri nasıl etkilenecek ve bunu depolama açısından nasıl yorumlayabiliriz?
2: Yani çok güzel anlattınız. Çünkü güneş enerjisi en çok üretimini öğlen saatlerinde yapıyor. Ve bu Türkiye'nin toplam omurgasındaki güneşlerin artmasıyla da birlikte ve yurt dışında da keza böyle öğlen saatleri PTF'nin sıfırlara yaklaşması hatta eksiler yazıyor yurt dışında bunlar karşılaşılıyor tabii ki hem yatırımcı açısından da bu çok önemli. Hem de arz talep dengesini sağlamak açısından da depolama yatırımı çok önemli. Şimdi bu kapsamda biliyorsunuz 2023-2024'te bir lisanslama yapıldı. Yaklaşık 30-33 gigawattlık bir RES artı GES hangisini seçerlerse diye minimum 10 megawatt olmak üzere lisanslar verildi. Öncelikle bu lisanslar şu anda yavaş yavaş artık devreye giriyor. Çünkü uzunca bir ön lisans süresi var biliyorsunuz. Evet. İzin süreçleri oldukça zaman alıyor ne yazık ki ülkemizde. Tabii bu arada atılmış adımlar var. Hızlandırılmış izin süreçleri gibi, süper izin gibi biliyorsunuz artık evet. Bazı izinleri bakanlık vermeye başladı. Bunlar güzel gelişmeler. Çünkü bu 2 yıllık, 2,5 yıllık izin süreçleri oldukça bir maliyet getiriyor yatırımcılar açısından. Ama şu anda artık görüyoruz 3-4 tane bu depolamalı santrallar devreye girmeye başladı. Bunların tabii daha da önümüzdeki yıllar içerisinde hiç olmazsa yarısı kadar bir 10-15 gigawattının devreye girmesi bekleniyor. Yani bu artık kaçınılmaz bir durum. Aynı şekilde lisanssızlar için de geçerli. Biliyorsunuz işte çünkü diyelim ki bir fabrikanız var. Yıllık tüketiminiz 1 milyon kilowatt saat. Bunun 2 milyon kilowatt saat üretip 1 milyonunu kullanıp 1 milyonunu satabiliyordunuz. Şimdi saatlik mahsuplaşmaya geçince de işte birazcık bu mahsuplaşılan tüketim değerleri birazcık azalma oldu ama işte depolama ile beraber bütün bu arz talep dengesini yerine sağlayıp hem şebeke yorulmayacak hem de yatırımcı yatırımını en iyi şekilde nakde dönüştürmesi. Hani güneş artı depolama, yani yenilebilir enerji için konuşursak mutlaka bir depolamanın konulmasıyla artık gerçekleşecek gibi gözüküyor. Bu aynı şekilde hem büyük işte 50-100 megawattlık santrallerden tutun da meskenlere kadar indiğimizde ev ihtiyaçlarını karşılamak için bile, çünkü artık satış rakamları çok cazip değil dağıtım bedellerinin yüksek olmasından dolayı. İnsanlar bu enerjiyi depolayıp gerektiği zaman kendi ihtiyaçları için kullanmaları çok daha mantıklı oluyor. Hem de meskenler için konuştuğumuzda da elektrik kesintilerini de sağlamış oluyorlar. Yani bundan sonra artık yani güneş ve depolamayı birbiriyle bütünleşik şekilde görüp hem yatırımcı açısından hem de işletmeler açısından göreceğimizi çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Ben pardon, şeyi soracaktım. Şimdi sözünü ettiniz, evet, depolama çok önemli ama bir gerçek var ki dünya çok büyük oranda özellikle bu depolama teknolojilerinde Çin'e bir bağımlılık yaşıyor ne yazık ki. Hani Türkiye'de de çeşitli atılımlar, yatırımlar var. Batı'da da çeşitli atılımlar, yatırımlar var ama bu batarya teknolojileri konusunda özellikle Çin'e olan bu bağımlılık fiyatlandırmayı ve Türkiye'deki yatırımları nasıl etkiliyor? Ve siz nasıl öngörüyorsunuz önümüzdeki süreci?
2: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. 2013 civarlarında güneşte yaşadığımız aynı eğri şu anda depolamada yaşanıyor. Yani nedir o? Bir kere teknoloji çok hızlı ilerliyor. Teknoloji hızlı ilerlediği için teknolojiler değişebiliyor. Ve bu değişim sonucu da maliyetler azalıyor. Ve bir öğrenme eğrisi var. Yani bugün işte biz dernek olarak 2013'te işte bir güneş anlattığımızda işte 1000 kişi öğrenmek için istiyorsa, bugün aynı şeyi güneşte şu anda öğrenmiş vaziyette ama depolamayla ilgili işte eğitimler veriyoruz. Yine 1000 tane başvuru alıyoruz, 500 tane başvuru alıyoruz. Yani bir kere bir öğrenim eğrisi sürüyor. Bunun dışında da teknolojiler değişiyor. Ama bunun artık bir yerinden de başlamamız lazım tabii ki. O yüzden de şu anda öncelikle hani hücrelerin buraya gelip montaj dediğimiz paketlemelerin yapıldığı ve ürün olarak sistemlerin çıktığı montaj hatlarının kurulması. Bunlar şu anda 4-5 tane firma tarafından yapılıyor. Yani hücreler geliyor yurt dışından. Buradan son mamül olarak işte orta ölçek ya da büyük ölçek ya da küçük ölçekli olarak çıkabiliyorlar. Ama esas işin teknoloji tarafı tabii ki hücre kısmında. Hı hı. Şimdi burada yalnız birazcık dikkatli olmak lazım. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi

0: teknoloji çok hızlı ilerliyor. Yani sizin bugün yapacağınız bir 20-30 milyon dolarlık bir paketleme tesisi, biraz önce konuştuğumuz, işte robotların bazı şeylerin değiştirilmesiyle yeni hücrelere adapte olabiliyor. Bir sıkıntı yok. Ama işte yaklaşık 100-250 milyon dolar harcayarak yaptığınız bir hücre sistemindeki bir teknoloji değişikliği, bu kadar çabuk kendinizi adapte edemiyorsunuz. Bir de bu teknolojinin işte oturması, setup'ı zaten yerine gelmesi bir yıl, bir buçuk yılları falan geçiyor. Yani siz böyle fabrikayı devreye aldığınızda teknoloji değişmiş de olabiliyor. Hani o yüzden daha böyle bilinçli, stabil ve birazcık daha sektörü izleyerek adımlar atılması lazım. Diğer bir konu da büyük ölçekli, yani yatırımlar yapılması lazım. Hücre için konuşuyorum. Çünkü yapacağımız yatırımlar tabii ki yerli tarafın desteklenmesi için anti-dumping ve bunun gibi çeşitli şeylerle olabilir. Hı hı. Ama esas burada olması gereken, buradaki bir hücre fabrikasının son teknolojisi ve kapasitesi, yani yurt dışıyla boy ölçecek ve aynı zamanda yurt dışına satış yapabilecek de hale gelmesi lazım. Yani tamamen Türkiye pazarında kalmaması lazım. O yüzden de hücre tarafındaki desteklerin buraya yatkın firmalar, yani geçmişi olan bu konuda ya da büyüklüğü olan firmalar gibi birçok kriterleri seçilerek, yani atıyorum belki de 2 ya da 3 firma olması lazım. Hani böyle 7-8 tane firma olduğu zaman bunların büyüklük kapasiteleri tabii ki yetmiyor ve tamamen yurt içinde kalıp yurt içine pazara vermek zorunda ürün kalıyorlar.
1: Yani üretilecek bir yeni bir teknolojiyle üretilecek son ürünün yurt içinde iç piyasada kalırsa başarı şansı çok yüksek değil gibi görünüyor.
0: Evet, sınırlı kalıyor, büyüyemiyorlar, kendini geliştiremiyor. Halbuki onun yerine birkaç firma olsun, kapasiteleri büyük olsun, büyük destekler verilsin ve bu verilen desteklerin de belli bir süre sonra kaldırılacağını bilerek yatırım yapsınlar ki işte kendi başlarına ayakta durabilsinler. Çünkü hakikaten yurt dışına baktığımızda çok büyük kapasiteler devrede ve bu büyük kapasitelerle maliyetler konusunda tabii ki yarışamıyorsunuz ölçek ekonomisinden dolayı. O yüzden de hani çok fazla değil, az ve öz ve bu işe yatkın firmalara bu işleri destekleyerek yapılması, ama belli bir sürede de işte belli bir kapasiteye ulaştıktan sonra da kendi ayaklarında durmaları lazım. Yani bizim bu gümrük bariyerleriyle içerideki piyasaya da kalmak çok mantıklı değil, yani uzun soluklu olmuyor.
1: O halde çok özür diliyorum, Barış girecek araya, ama Hakan Erkan, Güneş Enerjisi ve Depolama Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri hattımızda ve Güneş Enerjisi ve Depolama Teknolojilerine ilişkin son gelişmeleri ve beklentileri konuşuyoruz. O zaman şöyle bir şey mi olması gerekiyor Hakan Bey, özellikle mesela TOG'da bunu gördük, bir konsorsiyum kuruldu ve bu konsorsiyuma kamu destek verdi ve bir üretim sürecine başlandı. Sonra devlet desteğini yavaş yavaş çekeceğini söyledi. Şimdi o kendi kendine yürümeye başladı. Hani enerji yatırımları konusunda da böyle bir destek beklentisi mi var acaba özel sektörün?
0: Yani şunu demek istiyorum. 10-15 tane hücre batarya üreticisi olmaması lazım. Hı hı. Yani 1-2-3 rekabet güzeldir. Yani ama bunların dediğim gibi ölçek ekonomileri büyük gigawattlar olacağı için böyle de bir pazar da yok şu anda Türkiye'de. Bunların dünyaya açılmaları lazım. Özellikle Avrupa mesela çok bekliyor şu anda işte Çin'den kurtulmak için. Hani buradan dediğiniz gibi devlet katkısı da olabilir. Ama hani az sayıda 1 ya da 2-3 firmanın bu şekilde olup ve daha sonra da ayakları üzerinde durarak yurt dışına da satışların mümkün olacağı, işte diğer pazarlara açılabileceği, ister Avrupa olsun ister Amerika olsun. Çünkü güzel bir fırsat da var bu arada, biliyorsunuz. Çin'e karşı hem Avrupa olsun hem Amerika olsun bazı önlemler almaya çalışıyorlar. O yüzden hani Türkiye bir üretim üssü olabilir çok rahatlıkla. Ama dışarıda rekabet edebilecek büyüklükte bir fiyatta ve kalitede ürünlerimiz olması lazım. O yüzden de bunların belli rakamlarda, sayılarda tutulup beslenip büyük ölçekli olarak hayata geçmeleri çok önemli.
2: Şimdi soracağım soru için dinleyicilerimizi az da olsa çok sıkmadan, teknik detaylara girmeden biraz bilgilendirmek istiyorum. Şimdi güneş enerjisi teknoloji

0: şehirlerinde depolama ayrılmaz bir parça haline geliyor ve depolama arttıkça da maliyetler artabiliyor. Teknolojiler çok değişiyor. Yarışan teknolojiler var ve Çin'in ölçeği düşünüldüğünde Türkiye hem sermaye birikimi olarak Ar-Ge harcamalarını karşılamakta zorlanabilir ki bunu özel sektörümüz karşılayamaz büyük ihtimalle. Hem de üretim büyüklüğü düşünüldüğünde o rakamlara ve maliyetlere, birim maliyetlerine ulaşamayabilir. Ama bunun da ötesinde biraz önce bahsettiğimiz emre amadelik ve depolama süreleri açısından Türkiye'nin bu teknolojilerle değil de belki yurt dışında çok tartışılan, yani özellikle şebeke stabilizasyonu için gerekli olan AI, yani yapay zeka destekli programlama dillerinin geliştirilmesi, bunu yani enstole eden, kuran firmaların gelişmesi, bu teknolojilerde gelişmesi sizce biraz daha kolay ve biraz daha hızlı olmaz mı? Şimdi bu emre amadelik dediğimiz şey şu, piyasa şebeke yöneticisi çeşitli dengeleri, yani üretim ve tüketim dengelerini korumak amacıyla üretimin azaldığını ve tüketimin yükseldiğini gördüğü durumlarda emir veriyor, üretim emri. Emre amadelik bu demek. Depolama süresi de bir bataryanın depolamayı yani tutabileceği, mesela siz belirli bir megawatt yüklediğiniz bataryaya, bu bataryanın tekrar sisteme ne kadar süreyle verebilmek için hazır beklediğini gösteren bir süreç. Bir de tabii devreye alma hızları var ama bu da çok teknik bir konu. Fakat tüm bu süreçlerin İspanya gibi başımıza dert açmaması için sizce yapay zeka destekli sistemlerin, yazılımların desteklenmesi mümkün mü? Türkiye buralarda ön alabilir mi? Siz bu konular için ne düşünüyorsunuz?
1: Yok, çok doğru söylüyorsunuz. Bu konular da çok önemli. Ve burada en önemli bilgi birikim, know-how dediğiniz gibi. Bu birikimle ve iş gücüyle bunlar çok rahat yapılabilir. Şu anda Türkiye'nin altyapısı da buna müsait ki bunun belli bir oranını şu anda yapıyorlar zaten. Çünkü özellikle bizim bu güneş tarafında örnek vereyim. 10 yılını doldurmuş santrallarda bir düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler şu anda işte PTB ve YEKTEM'in hangisi düşükse ondan alınacak ve sürekli PTF'yi izleyerek dağıtım bedelinden yüksek mi değil mi bakarak ona göre şebekeye basmanız lazım enerjiyi. Ve şu anda mesela bunu çok güzel şekilde yapan birçok yerli yazılım firmamız var. Bunları adapte etmişler. Hani bu tarafta hakikaten büyüyebiliriz yazılım tarafında bunların kontrolü kısmında. Ama diğer tarafta da yani mekanik taraf dediğimiz kısımda da büyümemiz lazım. İşte ben hep kontrol diyorum. Örnek veriyorum size. 2017-2000 senesinde biliyorsunuz dağıtım bedeli azaltılacak diye dünyanın başvurusu yapıldı. Yaklaşık 3 gigawatt, 4 gigawattlara yakın kurulumlar yapıldı. Bu kurulumlar yapılırken panel montaj hattı dediğimiz yaklaşık 30-40 taneden fazla şirket kuruldu. Hücreleri alıp montajını yapıyorlar ve panel fabrikası kuruyorlar. Ve 2017 yılında bu dağıtım bedelinin yükselmesinden sonra tabii ki talep azaldığı için de bu kurulan yaklaşık 30-40 tane fabrikanın %80'i kapandı. Şimdi aynısını 2011, 2020, 2020, 2022'deki bu pandemi sonrasında yaşadık. Artan elektrik fiyatlarından dolayı çok bir güneşe yığılma oldu. Yığılma oldu diye inanın sayısını bilmediğimiz kadar net olarak konuşuyorum. 80 ya da 90 tane deniyor. Yine bir panel fabrikası kuruldu. Yani hücreyi alıyorlar, montajını yapıyorlar. Ve şu anda o 70-80 tane fabrikadan inanın 10 tanesi ayakta ancak. Yani burada şunu demeye getiriyorum. Bu anti-dumping olsun diğer gümrüklere koyduğumuz vergilerle yerli üretimi destekliyoruz. Ama bunların mutlaka sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu üretim hatlarının sadece Çin'deki üretim hattı yapan fabrikalara zengin ediyoruz. Daha sonra bu fabrikalar atıl oluyor. Hatta işte dediğim gibi teknoloji de geçtiği için de para bile etmiyor. O yüzden de hani üretim tarafında da mutlaka bir şekilde olmamız lazım. ama kontrollü ve ölçek ekonomisiyle birlikte büyüyecek bir imalat tarafını hayata geçirmemiz bence çok önemli diye özellikle belirtmek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Burada güneş yani güneş enerjisinden fotovoltaik yani güneş ışığını doğrudan elektriğe çeviren süreçlerde Türkiye Ar-Ge konusunda neler yapıyor? Dünya genelinde sürekli artan bir maliyet düşüşü yani hücrelerin üretimin maliyetinin düşüşü ve bir verimlilik söz konusu. Türkiye bu alanlarda özellikle siz sektör olarak bu alanlarda Ar-Ge yatırımları yapıyor musunuz? Ne gibi gelişmeler var?
1: Valla Türkiye genel olarak düşündüğümüzde yani Ar-Ge yatırımlarının gerekli önem verdiğini çok söylemek mümkün değil. Çünkü özellikle güneş için konuştuğumuzda çok hızlı büyüyor ve bayağı bir büyük ölçek ekonomisi lazım bu Ar-Ge'leri yapmak için. O yüzden de daha çok işte yurt dışından takip edip onlara ayak uydurup burada ona göre üretim proseslerini işte güncellemek, ayakta tutmak daha ne diyelim feasible olabiliyor. Ama tabii ki gerekli bütçelerin ayrılarak Ar-Ge yatırımlarının yapılması da gerekli. Özellikle üniversitelerin desteğiyle birlikte ama işte bu çok hızlı değişen ve gelişen tarafta hem güneş de böyle üstelik depolama da böyle.
0: Evet.
1: Görüyorsunuz işte şimdi katı haller var konuşuluyor işte sodyumlar var falan yani evet. Yetişemiyoruz bir teknolojinin içinde olduğumuz halde bile yetişemiyor çünkü hepsinin artıları eksileri var
0: evet.
1: Birbirlerine göre işte çok basit bir örnek vereyim 15 yıl önce ince film denen bir teknoloji konuşuyorduk şu anda güneş tarafı için konuşuyorum
0: hı hı.
1: Şu anda tamamen kapandı gitti mesela gibi çok farklı ve hızlı bir dönüşüm var hani o yüzden Ar-Ge tarafında büyük rakamlar harcamak lazım. Ama ne yazık ki işte ülkenin ekonomik durumu ve yaşanan şartlar buraya bu bütçelerin ayrılmasında yani bir miktar öteleme yapıyor diyebiliriz.
2: Üniversite özel sektör işbirliği konusunda ne tür çalışmalar yapılıyor acaba Hakan Bey?
1: Vallahi üniversite özellikle bu ODTÜ Günal var biliyorsunuz.
2: Biliyorum.
1: Araştırma merkezi. Burası gayet güzel çalışmalar yapıyor. Ama hani daha önce de söylediğim gibi bunların hepsi bir bütçe meselesi. Bu yurt dışındaki o bütçe kaynakları yeteri kadar Türkiye'de de olamadığı için genelde sınırlı kalıyorlar. Ama işte diğer taraflarda işte neler yapılabilir ona bakıyoruz. Mesela örnek vereyim. Hani yeni bir hücre tipi geliştirmekten ziyade mesela bir tarım GES var duymuşsunuzdur.
2: Evet.
1: Yukarıda güneş panelleri var. Aşağıda bitkiler üretiliyor. Meyve, sebzeler. Mesela ODTÜ Günam'ın bununla ilgili mesela bir çalışması var. İşte mesela haftaya biz de Ankara'ya davet ettiler. Güzel böyle bir çalıştay yapacağız. Birkaç tane pilot uygulamalar var. İşte ne kadar yükseğe kaldırdık panelleri. Aşağıda hangi bitkiler yetişiyor gibi. Hani biraz daha böyle nasıl diyelim yan kollardaki çalışmaları yaparak çünkü mesela biz gelmek olarak da tarım GES'e çok önem veriyoruz. Yani hem biliyorsunuz bitkiler tam güneşi sevmeyenler ya da çok güneş istemeyenler var. Hem de aynı yerde üretim yapabiliyoruz.
2: Hı hı.
1: Bu büyük bir şey. Bu arada Karaman'daki biliyorsunuz bu büyük yaptığımız ilk gigawattlık GES'lerimiz çöl arazisiydi.
2: Hı hı.
1: Şimdi orada otların bittiğini görüyoruz. Çünkü niye? İşte kıra yağıyor panellerin üstüne, sular toplanıyor tabii ki aşağı iniyor ve otlar oluyor. Özellikle de şu anda mesela lisanslı santrallarda yaşadığımız bir mera sıkıntımız var. Çünkü köylü haklı olarak merasını güneş santrali yapılmasını istemiyor. Halbuki yurt dışında uygulaması var. 2 metre havaya kaldırıyoruz. Aşağıda hayvanlar otluyorlar.
2: Gölgede üstelikiyorsunuz.
1: Gölgede yapıyorlar. Yani bu çözülür ama tabii bunların hepsini kontrollü yapmak lazım. Yani işte önünü açıp her tarafı da işte güneş yapacağız deyip aşağıda bitki üretilmeyen yerlerde yapmamak lazım. Yani mevzuatları güzel şekilde düzenleyip güneşi çünkü enerji ve tarım bu işte en büyük geleceği bir ülke için. İkisi bir arada işte bu tarım GES'i en uygun mevzuatta falan çıkartıp hayata geçirmek de mesela bence çok güzel bir Ar-Ge projesi olacaktır diye düşünüyorum.
2: Hakan Bey, çok teşekkür ederiz. Güneş Enerjisi ve Depolama Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Hakan Erkan Gündem Enerji Programı'nda bugün konuğumuz oldu. Çok faydalı bilgiler verdiniz.

0: Efendim çok sağ olun.
1: Ben bir ilave yapmak
0: Peki
1: istiyorum.
0: tabii, peki
1: Vaktiniz var
0: tabii,
1: mıydı?
0: peki tabii. Bir
1: Ya
0: dakikamız
1: şimdi
0: kaldı.
1: tamam. O zaman çok kısaca sektörümüz hakikaten güneş bakımından yatırımcılarım çok istekli. Fakat en büyük sıkıntımız trafo kapasite sorunu. Yani bugün bütün ihracat yapan firmalar karbon ayak izini azaltmak için güneş yapmak istiyor ama başvurusunda kapasite sıkıntısı da yaşanıyor. Bunun çözümü için biz öneride bulunduk. Yani hiç şebekeye basmadan güneş artı depolama yaparak sistemler kuralım, trafo kapasitesinden etkilenmeyelim diyerek. Bununla ilgili de Gazi Üniversitesi'ne raporlar hazırladık, verdik. Yani şebekeye hiç enerji basmayan sistemlerin kapasiteden muaf olarak hayata geçirilmesi, bu ister işte 5-10 megawattlık olsun, sanayi tesisleri olsun, çatısında kurulacak 1-2 megawattlık sistemler olsun, İsterlerse de meskenlerdeki evlerde kuracağımız sistemler olsun. Hani bu kapasite kısıtlarından etkilenmeden şebekeyle hiç basmayan, sadece çekiş yönünde ihtiyacı olduğu zaman enerji alan sistemlerin serbest bırakılması sektörümüz açısından çok önemlidir diyerek noktalamak istiyorum konuşmamı. Çok
0: Güneş
1: teşekkür ederim.
0: enerjisinin tabii Türkiye için hayati önemde olduğunu değerlendirirsek bu görüşünüz kuşkusuz yetkililer tarafından da dikkate alınacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Hakan Bey tekrar teşekkür ederiz. Genset Güneş Enerjisi ve Depolama Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Hakan Erkan konuğumuz oldu bugün Barış Sağlam'la birlikte. Bilgilendik, yeni şeyler öğrendik. Önümüzdeki programlarda da yine sizlerden bilgilerinizden faydalanmak isteriz. Çok teşekkür ederiz efendim. Efendim Gündem Enerji'de bu hafta yine sizlerle birlikteydik. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz ve teknik yönetmenimiz Berkay Yıldız ile birlikte ben Mahmut Gürer. Yine program ortağım Barış Sağlam'la birlikte size bu hafta güneş enerjisine ilişkin merak edilenleri aktarmaya çalıştık. Önümüzdeki programlarda tekrar görüşmek üzere diyelim.
2: Gündem Enerji.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde bağımsız Türk devletlerinden Türkmenistan'ın başkenti, Avrasya'nın önemli merkezlerinden Aşgabat'a konuk olacağız. Aşgabat, Türkmenistan'ın güneyinde, Kopet Dağları'nın eteklerinde ve Kara Kum Çölü'nün kıyısında yer alan stratejik bir merkez olarak dikkat çeker. Şehrin yerleşim geçmişi Neolitik döneme kadar uzanır. Modern kentin yakınında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Nisa Antik Kenti, bu coğrafyanın Part İmparatorluğu dönemindeki ihtişamını da temsil eder. Arkeolojik bulgular bölgenin antik İpek yolu üzerinde önemli bir durak olduğunu ve tarımsal faaliyetlerin bu verimli topraklarda binlerce yıl öncesinden başladığını gösterir. Partların ardından bölge Sasani ve erken İslam dönemi etkileriyle şekillenmeye devam ederken stratejik önemini koruyan bir vaha olarak kalır. 10. yüzyıldan itibaren bölge, Orta Asya'dan batıya doğru göç eden Oğuz Türklerinin yoğun yerleşimine sahne olur. Kınık boyu başta olmak üzere çeşitli Türkmen boyları bu coğrafyayı yurt edinerek bölgenin demografik ve kültürel yapısını kalıcı olarak değiştirir. Büyük Selçuklu Devleti'nin yükselişiyle birlikte bölge Türk siyasi otoritesinin merkezi bir bileşeni haline gelir. Selçuklu idaresi altında şehirleşme ve ticaret ağları gelişirken Türkmen aşiretlerinin bölgedeki varlığı yerel geleneklerle de birleşerek özgün bir toplumsal düzen oluşturur. Moğol istilaları ve sonrasındaki siyasi istikrarsızlık dönemlerinde dahi Türkmen kimliği bölgenin en temel belirleyicisi olmayı da sürdürür. 18. yüzyılda Teke Türkmenlerinin hakimiyetine giren bölge, Vaha yerleşimleri üzerinden şekillenen bir idari yapı arz eder. Kentin modern bir başkent olarak tarih sahnesine çıkışı ise 19. yüzyılın son

kültür ve eğitim merkezi olarak planlı şekilde büyür. 1948 yılında meydana gelen ve kenti yerle bir eden büyük deprem, modern dönemin en acı olaylarından biri olarak tarihe geçer. Ancak bu yıkımın ardından şehir, modern şehircilik anlayışıyla adeta küllerinden yeniden doğar ve geniş caddeleriyle modern bir silüet kazanır. Aşgabat 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığına kavuşan Türkmenistan Cumhuriyeti'nin başkenti olarak milli kimliğin ve bağımsızlık ideallerinin somutlaştığı bir şehir olarak kurgulanır. Cumhurbaşkanlığı sarayları, bakanlık binaları ve diplomatik temsilcilikler kentin idari omurgasını oluşturur. Bunların yanı sıra Aşgabat'ın silüeti bir kısmı büyüklükleriyle Guinness Rekorlar kitabına giren mimari yapılarla da süslüdür. Binaların dış cephelerinde kullanılan beyaz mermer, kente beyaz mermer şehir unvanını kazandırır ve bu özellik de Guinness Rekorlar kitabında tescillenir. Geniş bulvarlar, devasa fıskiyeler, yeşil alanlar ve anıtsal yapılar kentin planlı büyümesinin en belirgin kanıtlarıdır. Bağımsızlık anıtı, tarafsızlık kemeri ve Türkmenbaşı Ruhi Camii gibi yapılar hem modern mühendislik tekniklerini hem de geleneksel Türk mimari unsurlarını bir araya getirir. Şehir estetiği devletin prestijini ve ekonomik gücünü simgeleyecek şekilde titizlikle tasarlanır. Akıllı şehir projeleri ve konut kompleksleri kentin çehresini sürekli olarak yeniler ve halkın da yaşam standardını yükseltir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıl dönümü onuruna yaptırılan Atatürk Meydanı ve bu alandaki Atatürk heykeli kentin dikkat çekici yapıları arasında yer alır. Ekonomik açıdan Aşgabat, ülkenin devasa doğal gaz ve petrol gelirlerinin yatırıma dönüştürüldüğü finans merkezidir. Enerji sektörünün yönetim birimleri de burada kümelenir ve küresel enerji politikaları bu merkezden yönlendirilir. Şehirde ayrıca tekstil, gıda işleme ve inşaat malzemeleri üretimi gibi sanayi kolları da gelişmiş durumdadır. Özellikle Türkmen pamuğunun işlendiği modern tesisler kentin ekonomik canlılığına büyük katkı sağlar. Ulaşım ağlarının merkezinde yer alan Aşgabat, modern havalimanı ve demiryolu bağlantılarıyla Orta Asya ticaret noktalarının da kilit konumundadır. Eğitim ve kültür alanında da önce olan Aşgabat, üniversiteleri, araştırma enstitüleri, tiyatroları ve müzeleriyle ülkenin entelektüel birikimine de yön verir. Sosyal refahın artmasıyla birlikte ticari merkezler ve sosyal aktivite alanları şehrin her noktasına yayılır. Aşgabat, köklü geçmişinden aldığı mirası modern dünyanın gereklilikleriyle birleştirerek geleceğe uzanan başkent fortresi çizer. Türk boylarının yerleşiminden bağımsız devlet yapısına kadar geçen süreçte şehir bölgenin siyasi ve ekonomik kalbi olma özelliğini korur. Bölgesel işbirliklerinin merkezi konumundaki Aşgabat hem fiziksel yapısıyla hem de üstlendiği stratejik görevlerle modern Türk dünyasının önemli başkentleri arasındaki yerini her geçen gün daha da pekiştirir. Gelişen ulaşım hatları ve güçlenen kurumsal yapısıyla kent, sadece Türkmenistan için değil, tüm Avrasya coğrafyası için vazgeçilmez bir idari ve kültürel merkez olma yolunda emin adımlarla ilerlemeyi bugün de sürdürür. Enerji koridoru üzerinde üstlendiği kritik rol, kentin jeopolitik değerini her

0: geçen yıl daha da arttırarak onu Türk dünyasında ve küresel ölçekte marka şehir statüsüne yerleştirir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: İyi günler, ben Orhan Yaşar. Haberleri veriyoruz. Dünya depremlerle sarsılıyor. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Başkent Caracas'ın batısında gerçekleşen depremlerin büyüklükleri 7,5 ve 7,2 olarak ölçüklendi. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. İlk belirlemelere göre depremde en az 32 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Japonya'da ise 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız, dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede öne çıkan başlık Ankara'da yapılacak NATO zirvesi ve Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulunan Trump, NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini söyledi. Erdoğan, büyük bir lider, çok güçlü bir kişi ve harika bir iş çıkarıyor, dedi. NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara'daki zirve için sabırsızlanıyoruz ifadelerini kullandı. Elon Musk'ın trilyoner unvanı kısa sürdü. SpaceX ve Tesla hisselerinde yaşanan sert düşüşler, teknoloji milyarderi Elon Musk'ın servetinin gerilemesine neden olarak dünyanın ilk trilyoner unvanına kaybetmesine yol açtı. Müzik. 14 yaşındaki besteci Yusuf Çınar Dağ Suyu'nun ilk senfonisi dinleyiciyle buluştu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı öğrencisi olan Dağ Suyu, yaşadığı ilk deneyim için hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım. Bir sürü müzisyenin benim eserimi çalmak için bir araya gelmesi kendimi çok değerli hissettirdi. Defalarca bilgisayardan dinledim ama canlı olarak orkestradan duymak bambaşka deneyimdi ifadelerini kullandı. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. C grubu son maçlarında Brezilya, İskoçya'yı 3-0 mağlup etti ve grup lideri olarak son 32 turuna kaldı. İskoçya ise 3. sırada kaldı ve 3 puanla en iyi 3.'ler arasına girmeyi bekleyecek. C grubunun diğer maçında Fas, Haiti'yi 4-2 mağlup ederek 7 puanla 2. sırada yer aldı ve son 32 turuna kaldı. İsviçre ve Kanada son 32'de. B grubu son maçında İsviçre Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla İsviçre lider, Kanada ikinci olarak son 32 turuna yükseldi. B grubunun diğer maçında Bosna Hersek Katar'ı 3-1 mağlup ederek en iyi üçüncüler şansını sürdürdü. Katar ise Dünya Kupası'na veda etti. A grubu 3. maçında ev sahiplerinden Meksika, Çekya'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla tüm maçları kazanarak 9 puan toplayan Meksika grubunu ilk sırada bitirdi ve son 32 turuna adını yazdırdı. 2 puanlı Çekya ise grubunu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. A grubunun diğer maçında Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0 yendi. Güney Afrika bu galibiyetle puanını 4'e yükselterek grubunu 2. sırada tamamladı, son 32 turuna adını yazdırmayı başardı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 29, İstanbul 30 derece, yine güneşli olmak üzere Bern 35, Brüksel 36, Kopenhag 25, Lefkoşa 30, Kerkük 40, Amsterdam 33, Tiran 34, Viyana, Üsküp ve Bakü 32, Saraybosna ve Stockholm 24, Sofya 26, Berlin 31, Paris 39 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, Teknosfer'den herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Berkay Yıldız, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir, Facebook ve Twitter'da TRT-TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle 3 duraktan oluşan, ufkunuzu açacağına inandığım bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculukta sizi nelerin beklediğini kısaca paylaşmak istiyorum. Bugün Teknosfer'de zamanın bizzat kendisinin büküldüğü kızıl gezegen koridorlarından geçeceğiz. Evrenin en soğuk köşesini barındıran yörüngedeki gizemli laboratuvarlara konuk olacağız. Ardından atomik düzeyde ışığı metal gibi yansıtan ya da cam gibi geçiren sıra dışı malzemelerin dünyasına ineceğiz. Cep telefonlarımızın nasıl sessiz birer casusa dönüştüğünü inceleyeceğiz ardından. Nihayetinde ise yapay zekanın kendi kendini kodladığı, devletlerin ve küresel teknoloji devlerinin kapalı kapılar ardında güç savaşına giriştiği o büyük yapay zeka fırtınasının kalbine doğru yol alacağız. Evet değerli dinleyicilerimiz, hazırsanız arkanıza yaslanın ve kemerlerinizi bağlayın çünkü baş döndüren hızıyla Teknosfer başlıyor.

Evet, ilk durağımız olan uzay gündeminde sizinle birlikte yönümüzü önce komşumuz olan kızıl gezegene, yani Mars'a çeviriyoruz. Değerli dinleyenler, atom saatleri zamanı en hassas düzeyde ölçen, aslında bilinen en hassas zaman tutuculardır. Ancak bu hassas cihazlar bile Albert Einstein'ın genel görelilik teorisinden kaçamıyorlar. Çünkü zaman kütle çekiminin şiddetine göre bükülüyor, esniyor ya da daralıyor. Mars'ın kütlesi Dünya'dan daha küçük olduğu için kütle çekim kuyusu da dahası. Bu durum Mars yüzeyinde zamanın Dünya'ya kıyasla biraz daha hızlı aktığı anlamına geliyor. Bilim insanları gelecekte Mars'ta kurulacak kolonilerin ve yörüngedeki araçların koordinasyonu için aryosentrik koordinat zamanı adını verdikleri yeni bir matematiksel çerçeve öneriyorlar. Bu sistem astronotun kolundaki saatten Güneş sisteminin merkezine kadar uzanan bir zaman hattı kurmayı amaçlıyor esasen. Yapılan hesaplamalara göre alçak Mars yörüngesinde saniyede kilometrelerce hızla dönen bir uydunun saati yüksek hızından dolayı Mars yüzeyindeki bir saate göre günde 4,5 mikrosaniye daha yavaş çalışıyor. Daha dışarıda yani aryosentrik yörüngede bulunan bir uydunun saati ise zayıflayan

kütle çekiminin etkisiyle günde 9 mikrosaniye daha hızlı çalışıyor. İşin içine Mars'ın ekvator bölgesindeki şişkinlik, uyduları Phobos ve Deimos çekim etkileri ve hatta gezegendeki devasa karbondioksit döngüsünün yarattığı mevsimsel kütle değişimleri girdiğinde zamanı senkronize etmek adeta bir bulmacaya dönüşüyor. Peki bu durum, bu aslında biraz karmaşık da gelebilecek size durum, bizim gündelik hayatımızı neden ilgilendiriyor? Değerli dinleyenler, dünyada kullandığımız navigasyon sistemleri uydulardaki görelilik düzeltmeleri sayesinde çalışıyor. Eğer bu milisaniyelik düzeltmeler yapılmamış olsaydı, telefonunuzdaki harita sizi gitmek istediğiniz yerin kilometrelerce ötesine götürürdü. Gelecekte Mars'ta hareket edecek otonom araçların, haritalama uydularının ve iniş kapsüllerinin birbiriyle çarpışmadan çalışabilmesi için bu hassas zaman ayarı gerçekten hayati bir önem taşıyor. Fakat bu gelişmenin ardındaki derin boşluğa baktığımızda da akla bazı sorular takılmıyor değil. Acaba zamanı ölçme standartlarını belirleme yarışı, gelecekte başka gezegenlerde kurulacak koloniler üzerinde mülkiyet ve egemenlik iddia etmenin, zaman dilimlerini tekerleştirerek yeni bir ekonomik sömürgecilik dalgası başlatmanın ilk diplomatik adımları mı? Evet, ilginç bir soru gerçekten. Ve şimdi zamanın büküldüğü Mars yörüngesinden dünyanın hemen üzerinde dönen Uluslararası Uzay İstasyonu'na geçiyoruz. Bu istasyon evrenin adeta en soğuk laboratuvarı unvanını taşıyan Soğuk Atom Laboratuvarı'na ev sahipliği yapıyor değerli dinleyenler. Bir mini buzdolabı boyutundaki bu laboratuvar atomları mutlak sıfırın hemen üzerine, yani -273 santigrat dereceye kadar soğutuyor. Bu aşırı soğukta atomlar hareket etmeyi neredeyse tamamen bırakarak Bose-Einstein yoğuşması adı verilen maddenin 5. halini alıyor. Maddenin bu halinde atomlar bireysel kimliklerini kaybedip devasa bir kuantum dalgası gibi tek bir vücut halinde hareket etmeye başlıyor. Uzay istasyonunun sağladığı yerçekimsiz ortam sayesinde bu hassas kuantum dalgaları dünyadakinden çok daha uzun süre bozulmadan gözlemlenebiliyor. Gündelik hayatımızda kullandığımız lazerler, cep telefonları ve tıbbi görüntüleme cihazı olan MR makineleri geçen yüzyılın kuantum keşifleri sayesinde hayatımıza girmişti. Bu yeni laboratuvar çalışmaları ise kuantum teknolojilerinde yeni bir çağın kapısını aralayacak çalışmalar. Çok daha hassas ölçüm yapabilen atom saatleri, yeni nesil navigasyon sistemleri ve yer çekimi sensörleri doğrudan bu çalışmaların birer ürünü olarak anlatılıyor. Uzay durağımızın son haberi için şimdi yörüngeden çıkıp milyarlarca ışık yılı uzaktaki devasa bir gök adaya, evrenin erken dönemlerine gidiyoruz değerli dinleyenler. Astronomlar XMM Newton ve New Star uzay teleskoplarını kullanarak merkezinde Güneş'in tam 2 milyar katı kütleye sahip süper kütleli bir kara delik barındıran son derece parlak bir kuasarı incelediler. Bu incelemede kara deliğin etrafındaki birikim diskinden uzaya doğru savrulan şimdiye kadar gözlemlenmiş en güçlü ultra hızlı rüzgarları tespit ettiler. Bu kozmik rüzgarların iki farklı bileşenden oluştuğu ve rüzgarlardan birinin ışık hızının %10'u, diğerinin ise şaşırtıcı bir şekilde ışık hızının %30'u gibi akıl almaz bir hızla hareket ettiği anlaşıldı. Bu rüzgarlar her yıl düzinelerce güneş kütlesinden malzemeyi galaksinin dışına doğru fırlatarak yeni yıldızların oluşumunu yavaşlatıyor ve galaksinin büyümesini adeta kontrol altında tutuyor. Haklı olarak kozmik fırtınaların bizimle ne ilgisi var gibi bir soru aklınıza gelebilir sevgili dinleyenler. Evrendeki bu devasa enerji salınımları aslında bizim bugün üzerinde yaşadığımız dünya gibi gezegenlerin ve hatta hayatın bir anda oluşturan elementler olarak adlandırılan ve nasıl bir araya geldiği, galaksilerin nasıl yaşanabilir sakin ortamlara dönüştüğünü anlamamızı sağladığını söylüyor çalışmalar. Bilim insanları bu iddiada. Bizler o eski kozmik fırtınaların durulduğu sakin bir limanda yaşıyoruz. Ancak bu devasa rüzgarların fiziğini çözmeye çalışan gelişmiş ülkelerin araştırma laboratuvarları acaba sadece geçmişi mi merak ediyor gerçekten? Yoksa bu olağanüstü yüksek enerjili plazma akışlarının ardındaki mekanizmaları modelleyerek yeryüzünde veya uzayda kullanılmak üzere benzeri görülmemiş yönlendirilmiş enerji silahları geliştirmenin teorik altyapısını mı kuruyorlar? Evet değerli dinleyenler, birazdan
uzayın sonsuz karanlığından ve zamanın göreli bükülmelerinden sıyrılacağız ve bakışlarımızı yeryüzüne, gözle görülemeyen ama dünyamızı baştan aşağı değiştiren mikroskopik dünyalara ve siber uzayın gizemli koridorlarına çevireceğiz. İkinci bölümle birazdan sizlerleyiz.

Evet değerli dinleyenler, yeryüzü teknoloji durağımızdaki ilk haber malzeme bilimiyle çığır açan ve 10 yıllardır sadece teorik modellerde yaşayan gizli bir madde evresinin laboratuvarda yakalanmasıyla ilgili. Seçkin üniversitelerden araştırmacılar, gümüş nano parçacıkları son derece hassas kristal desenler halinde bir araya getirerek metallerde yaygın olarak görülen iki farklı atomik düzen arasındaki çok kararsız geçici ara durumu sabitlemeyi başardılar. Mekon adı verilen köşeleri kesilmiş elmas benzeri 14 yüzlü gümüş parçacıkları kullanan ekip bu parçacıkları esnek ve yapışkan moleküler zincirlerle kapladılar. Bu zincirler parçacıkların birbirine kenetlenmesini sağlayarak normalde saniyenin çok küçük bir diliminde yok olan o kararsız geçiş fazını adeta dondurdular ve bu malzeme yapısı oda sıcaklığında ışıkla etkileşime girdiğinde elektronların ışık dalgalarıyla senkronize bir şekilde salınarak kuantum düzeyinde dolaşık hale geldiği olağanüstü bir optik davranış sergiledi. Oldukça karmaşık geldiğine inandığım bu anlatım sonrasında aslında konuyu gündelik hayatımıza anlatacağız. Gündelik hayatımızda bu teknoloji gelecekte bilgisayarlarımızın ve telefonlarımızın işlemcilerini tamamen değiştirebilecek deniyor. Günümüz bilgisayarları elektrik akımıyla çalışıyor ve bu da ısınmaya neden oluyor. Optik özellikle bu yeni malzemeler sayesinde bilginin elektrik yerine ışıkla taşındığı, neredeyse hiç ısınmayan ve çok daha az enerji tüketen süper hızlı bilgisayarların ve kuantum bilgi sistemlerinin yolu açılıyor. Aslında bu kadar karmaşık anlatımın arkasında bu kadar da önemli bir bilgi yatıyor. Yani bilginin elektrik yerine ışıkla taşınmasından bahsediyoruz. Peki, bu mikro düzeydeki mühendislik başarısının arkasında başka ne olabilir? Doğanın en kararsız durumlarını bu şekilde yapay olarak kilitleyebiliyorsak, acaba büyük şirketler doğada asla kendi kendine var olamayacak, biyolojik olarak parçalanması imkansız olan ve ekosisteme karıştığında geri dönülemez zararlar verebilecek yapay ve kalıcı moleküler yapılar üretmenin kapısını aralamış olabilirler mi? Gerçekten önemli ve oldukça tehlikeli bir soru. Malzeme bilimindeki bu heyecan verici gelişme bizi bir başka sıra dışı kristale götürüyor şimdi. Bilim insanları molibden oksiklorür adı verilen katmanlı bir kristalin optik özelliklerinin ilk eksiksiz deneysel haritasını çıkardıklarını açıkladılar ve doğadaki hiçbir malzemede görülmemiş derecede güçlü bir ışık bükme yeteneğini keşfettiklerini söylediler. Bu kristalin en sıra dışı özelliği yönüne göre davranış değiştirebilmesi. Kristali bir yönde tuttuğunuzda ışığı bir metal gibi mükemmel şekilde yansıtırken sadece 90 derece döndürdüğünüzde bir anda adeta cam gibi tamamen şeffaf hale gelebiliyor. Fizikçilerin aşırı optik anizotropi dediği bu durum ışığı mikroskobik ölçekte yönlendirmeyi sağlıyor. Dahası bu malzeme belirli bir yeşil ışık dalga boyunda ışığı kristalin içinde olağanüstü derecede yavaşlatarak Işık ile madde arasındaki etkileşimi en üst düzeye çıkarıyor. Peki bu teknolojinin bizim hayatımıza yansıması ne olacak? Takması son derece konforlu akıllı kontak lensler, saç telinden binlerce kat daha ince ekranlar ve tamamen görünmez giyilebilir teknolojiler olarak karşımıza çıkacak muhtemel teknolojilerden bahsediyoruz. Ağır, kaba cam merceklerin yerini bu incecik kristallerin alacağı, optik cihazları doğrudan çiplerin üzerine entegre etmemizi sağlayacak bir teknolojiden bahsediyoruz. Ancak bu çarpıcı teknolojinin gölgesinde tabii şu soruyu da sormak gerekiyor. Bir malzemeyi açısına göre tamamen görünmez veya tamamen yansıtıcı hale getirebiliyorsak, bu teknoloji gelecekte insanların rızası olmadan her yerde kullanılacak izleme cihazlarının veya bir noktada görünmez kameraların üretilmesine yol açarak kişisel mahremiyetin son sığınaklarını da yok edebilir mi? Evet, optik dünyasının şeffaflığından yeryüzünün en karanlık siber dehlizlerine yani savaş alanlarında kullanılan gizli casus yazılımlara geçiyoruz şimdi. Yayınlanan kapsamlı raporlar, normalde terörizm ve organize suçlarla mücadele amacıyla pazarlanan askeri düzeydeki casus yazılımlarına

yaptırımların küresel çatışma bölgelerinde aktif birer savaş aracına dönüştüğünü gösteriyor. Hedef tespiti, istihbarat toplama, askeri casusluk ve hatta psikolojik dezenformasyon operasyonlarında bu yazılımlar yoğun bir şekilde kullanılıyor. Öyle ki savaş bölgelerinde liderlerin konumlarının, yanlarındaki korumaların cep telefonlarına sızılan casus yazılımlar nedeniyle tespit edildiği ve nokta atışı operasyonlar düzenlendiği belirtiliyor. İsrail'in İran'da liderlerine dönük yaptığı saldırılarda işte bu sistemleri kullandığı söyleniyor. Benzer şekilde yine füze saldırılarından kaçan sivillere sığınak konumları gösteren sahte kısa mesajlarla casus yazılımlar bulaştırıldığı, bu sayede cihazların kameralarına, konumlarına ve tüm kişisel verilerine erişilerek psikolojik korku operasyonları yürütüldüğü aktarılıyor. Tüm bu anlatılan insanlık dışı kullanımların İsrail tarafından İran ve Gazze'de hayata geçirildiği belirtiliyor. İşin en vahim boyutu ise bu tür siber araçların kullanımına dair neredeyse hiçbir uluslararası yasal denetimin olmaması. Uluslararası hukuk bu noktada sivillerin hedef alınmasını yasaklasa da siber alandaki bu gizli operasyonların tespitinin ve kanıtlanmasının son derece zor olduğu söyleniyor değerli dinleyenler. Tabii bu noktada bu operasyonların açıkça tespit edildiği durumlarda bile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin İsrail'e karşı net tavır almadıklarını da unutmamak lazım. Yani aslında bu haber özelinde bu operasyonlar tespit edilemediğinden değil, bunu yapan ülke İsrail olduğundan İsrail'e karşı gelişmiş ülkelerin herhangi bir adım atmadığına değinmek lazım. Ama bu durum sadece devletleri değil, doğrudan bizleri de ilgilendiriyor. Çünkü askeri düzeyde geliştirilen bu siber silahlar bir süre sonra kontrol dışına çıkarak askeri kullanım ötesinde sivil alana da sızıyor. Cep telefonumuzda kullandığımız basit bir uygulamanın veya gelen sıradan bir bağlantı linkinin arkasında uluslararası bir çatışmada geliştirilmiş askeri düzeyde bir casus yazılımın bulunmasının bu nedenle işten bile olmadığı belirtiliyor işte. Yani telefonlarda tespit edilen kimi casus yazılımlar belki de daha önce İsrail tarafından sivilleri katletmek için üretilen teknolojinin sivil hayattaki yansımaları olabilir. Tüm bunları düşününce dijital dünyada insanların tümüyle güvende olduğunu söylemenin ne kadar zor olduğu da aslında ortaya çıkıyor. Evet değerli dinleyenler, bu haberle beraber ikinci bölümün sonuna geldik. Birazdan yapay zeka çağından haberlerle sizlerle birlikte olacağız.

Evet değerli dinleyenler, programımızın en önemli ve belki de geleceğimizi en çok şekillendiren durağına, yapay zeka çağına geçiyoruz şimdi. Bu bölümde yapay zeka dünyasını sarsan, kapalı kapılar ardında yaşanan diplomatik savaşları ve teknolojinin bizzat kendi gelişim hızının yarattığı büyük endişeleri size aktarmaya çalışacağız. Öncelikle yapay zekanın kendi kendini inşa etme sürecine dair çarpıcı bir raporla başlamak istiyorum. Sektörün öncü araştırma kurumlarından birinin yayınladığı bir rapora göre en gelişmiş dil modellerinden biri artık kendi üretim kod tabanına entegre edilen kodların %80'inden fazlasını bizzat kendisi yazıyor. Yani mühendislerin yazdığı kodlar artık azınlık durumuna gelmiş durumda. Yapay zeka kendi ardılını, yani kendisinden bir sonrasındaki nesil yapay zekayı tasarlama ve inşa etme sürecini inanılmaz bir hızla başlatmış durumda. Bilim dünyasının öz yinelemeli, öz yönetim ve gelişim dediği bu süreç, insan girdisi ve denetimi olmadan yapay zekanın kendi yeteneklerini katlayarak artırması anlamına geliyor. Şirket yetkilileri bu kontrolsüz gelişim patlamasının gelecekte insanların bu sistemler üzerindeki kontrolünü tamamen kaybetmesine yol açabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Hem de bu şirketin kendisi bu uyarıyı yapıyor. Günlük hayatımıza baktığımızda kullandığımız yazılımların, bankacılık sistemlerinin ve hatta binilen otonom araçların kodlarının artık insanlar tarafından yazılmadığını, dolayısıyla içinde ne tür mantık hataları veya beklenmedik davranış kalıpları barındırdığını kimsenin tam olarak bilemeyeceğini söylüyoruz aslında. Yapay zeka tarafından yazılan bir kodun içine gizlenmiş küçük bir uyumsuzluk, zincirleme bir reaksiyonla küresel finans sistemlerini veya enerji hatlarını felç edebilir deniyor. Peki, bu durumun arkasındaki düşünmemiz gereken konu nedir? Yapay zeka şirketlerinin kontrolü kaybediyoruz, bu süreci durdurma seçeneğini elimizde tutmalıyız şeklindeki alarm düzeyindeki açıklamaları aslında kendi yarattıkları teknolojiyi daha da

gizemli ve ulaşılmaz göstererek hükümetleri korkutup diğer küçük rakiplerin ve açık kaynak kodlu projelerin önünü kesecek ağır regülasyonlar çıkarttırma stratejisi olabilir mi? Gerçekten çok çok önemli bir soru. Bu tartışmaların tam ortasında Fable 5 ve onun çok daha güçlü, kısıtlamasız askeri versiyonu olan Mythos 5 modelleri etrafında patlak veren küresel bir kriz var elbette. Geliştirici şirket Anthropic, siber güvenlik açığı bulma ve bunları kapatma konusunda olağanüstü yeteneklere sahip bu modelleri duyurduğunda büyük bir heyecan uyanmıştı bütün bilim dünyasında. Ancak bu modellerin taşıdığı siber harp kapasitesi devletlerin en üst kademelerinde büyük bir paniğe neden oldu. Ve Amerikan hükümeti bu modelin güvenlik duvarlarının ve koruyucu filtrelerinin kolayca aşılabileceğini, yani jailbreak yapılabileceğini iddia ederek modelin kullanımına yönelik eşi benzeri görülmemiş bir ihracat yasağı getirdi. Bu karar ulusal güvenlik emri kapsamına alındı ve şirketin kendi bünyesinde çalışan yabancı uyruklu mühendisler dahil olmak üzere tüm yabancı ülke vatandaşlarının bu modele erişimini tamamen yasakladı. Anthropic, kullanıcıların vatandaşlığını anlık olarak ayırt edemeyeceği için çaresiz kaldığını söyledi ve modeli tamamen çevrim dışı bırakmak zorunda kaldı. Yani başarıyla açıkladığı modeli 2 hafta sonra geri çekti. Bu siber yaptırımların ve yasakların peki bizim dünyamızdaki karşılığı ne değerli dinleyenler? Bizler interneti sınırları olmayan özgür bir alan olarak görmeye alışkınız. Daha doğrusu bu ne büyük bir egemenlik riskiyle karşı karşıya kalınabileceğini göstermesi açısından oldukça önemli. Ulusal bir yapay zeka stratejisi olmayan ülkelerin gelecekte kararlarını kendi kendilerine alamayacak duruma gelmelerinden korkuluyor. Bu çerçevede bu meselenin teknik olduğu kadar egemenlik konusuyla da yakından ilgili olduğunu söylemek lazım. Tabii burada Batı merkezli bu küresel koalisyon arayışına dair şu soruyu sormak kaçınılmaz oluyor. Liderlerin etik standartlar ve güvenlik adı altında kurmaya çalıştığı bu küresel koalisyon aslında gelişmekte olan ülkelerin yapay zeka alanında kendi teknolojilerini geliştirmelerini engellemek ve dünyayı dijital bir feodalizmle yönetmek için tasarlanmış yeni bir sömürgecilik paktı olabilir mi? Evet değerli dinleyenler, her yeni keşif kapımıza hem büyük umutlar hem de derin belirsizlikler getiriyor. Bu hafta yer verdiğimiz haberlerde de yine bunlara dönük örnekler gördük. Bu yolculuğun sonunda benim inancım o ki her yeni teknoloji hayatımızı kolaylaştırma vaadi sunarken aynı zamanda bizi en temel insani değerlerimizden koparma riskini de taşıyor. Bu yüzden geleceğe doğru yürürken adımlarımızı büyük bir umutla ama aynı zamanda sağlıklı bir şüphecilikle, sorgulayan bir zihinle atmalıyız. Unutmayalım ki teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, onu anlamlı, adil ve yaşanabilir kılacak olan yine insanın kendi vicdanı ve iradesidir. Teknosfer'in bu haftaki yolculuğunun sonuna geldik. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Berkay Yıldız ve ben Fuat Can Bayramoğlu, sesimizin ulaştığı tüm coğrafyalara selamlarımızı iletiyoruz. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle. O zamana dek merakla ve bilimle kalın, hoşça kalın.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Venezuela peş peşe iki şiddetli depremle sarsıldı. Başkent Caracas'ın batısında 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler oldu. İlk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki depremle sarsılan Venezuela için dayanışma mesajı yayınladı. Bu acı ve zor günlerde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki aşure etkinliğine siyasi polemiklere müsaade etmemek için katılmayacağını açıkladı. Hacı Bektaş Veli'nin sözlerini hatırlattı, eline, beline ve diline sahip olanlara bin selam olsun dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'daki temasları kapsamında net sıfır emisyon zirvesine katıldı. İklim değişikliğinin küresel ekonomiye maliyetinin yüksek olacağını belirten Şimşek, dünya ülkelerine çağrıda bulundu. İklim değişikliğiyle mücadelede harekete geçmemenin maliyeti, bu felaketi önlemenin maliyetinden kat be kat fazla olacak dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye en güvenilir tedarik ve en kaliteli üretim üssüdür dedi. Dünyanın 215 ülke ve gümrük kapısına ihracat yapıldığını söyledi. Bolat, Türkiye'nin imalat sanayinin son 6 yılda %35 büyüdüğüne de dikkati çekti. Asya Kalkınma Bankası yenilenebilir enerji projelerine yönelik 175 milyon doların üzerindeki finansmanı onayladı. İller Bankası da projelere 43 milyon dolar eş finansman sağlayacak. Kaynak yerel düzeyde yürütülecek projelerde kullanılacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Londra'da yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Türkiye'deki enflasyon ve makroekonomik görünüm hakkında bilgi verdi. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla gıda ve enerji enflasyonunun sönümlenebileceğini belirten Karahan, Türk lirası varlıkları da talebin güçlü olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede öne çıkan başlık Ankara'da yapılacak NATO zirvesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulunan Trump, NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini söyledi. Erdoğan büyük bir lider, çok güçlü bir kişi ve harika bir iş çıkarıyor dedi. NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara'daki zirve için sabırsızlanıyoruz ifadelerini kullandı. Rutte Türkiye'nin savunma sanayisini de övgüyle bahsetti. Türkiye çok büyük bir savunma sanayisi altyapısına sahip ifadesini kullandı. İşgalci İsrail, Amerika ve İran arasındaki mutabakatı ve Washington'daki görüşmeleri baltalıyor. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında iki kişi öldü. Soykırımcı kabinede Lübnan'dan çekilmeyeceğiz iddiasını sürdürdü. Lübnan ise müzakerelerde ülkenin güneyindeki ateşkesin kalıcı olması için çalışıldığını açıkladı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da konser veren Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği büyük ilgi gördü. Tarihi Osmanlı Çarşısı'nda mehter marşları duyan Türkler ve Boşnaklar bu coşkuya ortak oldu. Libya'nın doğusunda tutuklu bulunan 10 global Sumud pilosu aktivistinden 6'sı İstanbul'a getirildi. 31 gün önce Libya'nın batı bölgesinden hareket eden Tunus konvoyunda bulunan gönüllüler İstanbul Havalimanı'nda karşılandı. Ve spor, 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak olan A-Milli takımımız, mücadelenin oynanacağı Los Angeles'ta ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olan çalışmaya teknik direktör Montella yönetiminde oyuncuların tamamı katıldı. Türkiye-Amerika mücadelesi 26 Haziran Cuma

Cuma günü sabah saat 5'te oynanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin sesi radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin sesi radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Şiir Perisi yine kanatlarının altına şiiri, şarkıyı aldı, yanı başınıza geldi. Nilay yazarken Keleş yapım sorumlumuz, Sefa Aktan'da çalışıyoruz teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu. Birlikte olacağız yaklaşık 45 dakika boyunca. 0312 463 3419 ve elbette çift 0 90 312 diye de kodlayabilirsiniz bunu, yurt dışındasınız çünkü. 463 3421 numaralarından bizi arayabilirsiniz. Şiir Perisi'ni radyo.trt.net.tr üzerinden dinleyebileceğiniz gibi, eğer cep telefonunuzda TRT Dinle mobil uygulaması varsa kolaylıkla dinleyebilirsiniz sevgili dinleyenlerimiz. Ve televizyonlarınızın da radyo seçeneklerinde TRT, TSR'yi bulmanız mümkündür. Evet, bugün çok özel, çok değerli iki konuğum var. İlki Doçent Doktor Volkan Kopar. Volkan hocamız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi. Hoş geldiniz Volkan hocam.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Ve Doktor Ahmet Yavuzhan Erdem, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür
0: ederim. Evet, her iki konuğumla da detaylı bir şekilde konuşacağız elbet. Ama sevgili dinleyenlerimiz, bizi bugün Şiir Perisi'nde buluşturan çok önemli iki isim var. Biri Hacı Arif Bey, diğeri ise Cenuçen Tanrı Korur. Her ikisinin de ölüm yıldönümleri 28 Haziran ve biz de bugün kendilerini anmak istedik. Bugüne kadar bizlere emanet olarak bıraktığı o birbirinden kıymetli eserlerle. Volkan hocam, siz klasik seviyorsunuz değil mi? Klasik müzik seviyorsunuz değil mi?
1: Klasik Türk müziği seviyorum.
0: Evet.
1: Uğraştığım alanda o. Dolayısıyla Türk musikisine bu kadar katkı sağlamış eserleriyle nesillere Türk musikisini halen öğretmeye devam eden 19. ve 20. yüzyılın önemli bu iki büyük sanatkarını öncelikle programa başlamadan müsaade ederseniz saygı ve rahmetle anıyorum. Bizler için çok kıymetliler.
0: Çok.
1: Biz hem öğrencilerimize onların eserlerini öğretiyoruz ve halen kendimiz de eserlerini öğrenmeye ve yaşatmaya devam ediyoruz.
0: Devam
1: Onun
0: edeceğiz.
1: İçin klasik Türk musikisi de iştigale devam efendim.
0: Evet. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, Volkan hocamız aynı zamanda eğitmen, bir öğretim üyesi olduğu için elbette gençlere bu bilgiyi aktarmak da çok kıymetli değil mi Volkan
1: kesinlikle.
0: Hocam?
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani zaten konservatuvarımızda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda biz öğrencilerimize hem bu kültürü aktarmaya, hem musikimizi öğretmeye, hem de bunun gelecek nesillere aktarılması için bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Ve bu minvalde de öğrencilerimizi yetiştirmeye gayret ediyoruz.
0: Evet. Yavuzhan hocam, şimdi sizin de titrinizin önünde Doktor Ahmet Yavuzhan Erdem yazıyor. Ama bu doktor olma durumu, doktoranızı müzik üzerine mi yaptınız, yoksa sizin çok bambaşka bir hayatınız?

0: mı var?
1: Benim çok bambaşka bir hayatım var. Akademik unvanım uluslararası ilişkiler alanında. Fakat musiki şu anda da çatısı altında bulunduğumuz TRT ile başlayan bir yolculuk benim için. TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu'nda 1996-2000 yılları arasında. Özgen Gürbüz hocamın eğer duyuyorsa saygılarımı arz ediyorum. Ve diğer Vedat Kaptan Yurdakul hocam,
0: Evet.
1: Yüksel
0: Onları
1: Kim.
0: rahle tedrisinden
1: Onları rahmi tedrisi
0: geçirmişsiniz.
1: tahtından geçtik.
0: Çok
1: Hakikaten çok şanslıydık, şanslı bir nesildik.
0: güzel.
1: Rahmetli Tarık Kip hocamız oldu. Dolayısıyla benim akademik tarafım, musiki ile ilgili akademik tarafım TRT
0: Evet.
1: merkezlidir.
0: Diğeri?
1: Diğeri uluslararası ilişkiler alanında. ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünde
0: Harika.
1: doktoramı tamamladım.
0: Çok
1: Akademik çalışmalarımı o alanda devam ettiriyorum.
0: Evet.
1: Ama ne tesadüftür ki akademik alanda verdiğim ilk eser de merhum Cilmişen Tanrı Korur'u anma vesilesiyle hazırlanan Tekirdağ Üniversitesi tarafından hazırlanan kitapta yazdığım makaledir. Katkıda
0: Aa, çok
1: bulunduğum
0: güzel.
1: makaledir.
0: Kaç
1: Dolayısıyla
0: yılında yazmışsınız?
1: o geçen sene yayınlandı. Trakya Üniversitesi, özür
0: Trakya
1: dilerim,
0: Üniversitesi.
1: Tekirdağ'daki Trakya Üniversitesi diyelim. Trakya Üniversitesi'nin yayını olarak Cilmişen Tanrı Korur merhumun hatırasına yayınlanmıştı. Orada Tolga Bektaş hocamla birlikte hocamızın merhum hocamızın güfte beste dokusu ile ilgili bir analiz makale yazmıştık. Benim doktora unvanımı aldıktan sonra yayınlanan ilk makalem de o oldu. O da
0: Çok kıymetli.
1: musiki alanında da akademik bir katkımız olmuş oldu.
0: Evet. O zaman tüm bilgilerinizden gerek Hacı Arif Bey ile ilgili gerekse kaldı ki Cinüçen Bey ile ilgili bir şey çalışma da yapmışsınız. Faydalanacağız ama istiyoruz ki dinleyenlerimiz ilk eserle buluşsunlar. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi ilk eserimiz Hicaz bir şarkı. Bu eserin bestekarı ve güftekarı Hacı Arif Bey. Az sonra sizlere Hacı Arif Bey ile ilgili bildiğimiz kadar onun özelliklerini, özelliklerini, yaşam özelliklerini sizinle paylaşacağız. Ama bu şiir aslında güfte diyelim, yazmış olduğu bu güfte gerçekten çok çok güzel. Diyeceksiniz ki eski Türkçe, evet o kadar olacak eski Türkçe. Ben size onu biraz daha günümüze uyarlayacağım. Diyor ki, kamer çehre perru tende canım, nigarım, dilberim, ruhi revanım, enisim, simberim, yari vefadar, nigarım, dilberim, ruhi revanım. Yani ay yüzlü peri gibi güzel sevdiğine sesleniyor burada. Ve nigarım derken de o resim gibi bir tablo gibi güzel olduğunu söylüyor. Ruhi revan burada yüreğine su gibi akan, iyiliğiyle güzelliğiyle akan anlamında kullanılmış. Ve bir taraftan da enisim derken enis dost demektir, yar demektir. İşte onun simberinden yani gümüş göğsünden bahsediyor ve vefalı bir yar olduğunu da söylüyor. Evet, bu müsemmen usulündeki eseri Hicaz şarkıyı Volkan Kopar hocamızdan dinliyoruz.
1: Belki aslında sohbet içerisinde bir katkı olarak bu
0: Buyurun.
1: güfte Hacı Arif Bey merhum güfteleri çoğunlukla kendisi
0: Evet.
1: yazmış ya da Mehmet Sadi Bey'in dönemdaşı ve yakın arkadaşı onun güftelerini çok kullanmış. Bu güftenin her birisinde Hacı Arif Bey'in çalkantılı hayatının bir işareti de var aslında. Bir hem Türkçe olarak çok güzel bir Türkçe ile yazılmış hem de Hacı Arif Bey'in gönül yolculuklarına da işaret eden, acılarına da işaret eden her bir isim. Geride bıraktığı bir eşini aslında temsil
0: Ya,
1: ediyor
0: bu
1: bu
0: Çeşmi
1: eserde.
0: Dilber'e Çeşmi Dilber'e bu.
2: İthafen bestelediği söylenir. Madem
0: Evet.
2: araya girdik hemen
0: Tabii
2: şunu
0: tabii.
2: ekleyeyim. Eserin usulü de yine Hacı Arif Bey'in
0: Müsemmen.
2: terkibidir. Hacı Arif Bey'in terkibi bir usuldür.
0: Evet,
2: Onu da
0: evet.
2: iletmiş olayım.
0: Hadi bakalım o zaman başlıyoruz. Buyurunuz.

0: Teşekkür ederiz Volkan Hocam. Şimdi az evvel aslında Volkan Hocam küçük bir giriş yaptı hikayeyle ilgili. Hacer Bey'in hayatına şöyle bakacak olursak sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul'da 1247'de başlayan hayatı, Zekai Dede çocuk yaşta kendisini keşfediyor, musikiyle ilgileniyor Arif o aralar ve Eyyubi Mehmet Bey'e kendisini aktarıyor. Eyyubi Mehmet Bey Efendi de Arif'i henüz 13 yaşındayken Babı Ser Askeriye'de memur olarak çalışmaya teşvik ediyor ve sonrasında da sarayın da bünyesini aldığı sevilen karakterlerden biri oluyor. İşte galiba az evvel Volkan Hocam'ın bahsettiği hikayeye dayanan aşk burada. Çeşmi Dilber'e aşık oluyor değil
1: Evet,
0: mi sarayda ve saraydan uzun zaman saklanıyor bu aşk ve sonunda ortaya çıkıyor. Arif'i çok seven padişah bu durumu anlayışla karşılıyor ve Bezmi Alem Valide Sultan'ın teşvikleriyle de evlenmelerine izin veriliyor. Arif Hacer Bey bu evlilikten sonra eşiyle sarayın verdiği bir konuta taşınıyor. Bu evlilikten Cemil ve Nebile isimli iki çocuğu dünyaya geliyor ve bu ikinci çocuğun doğumundan hemen sonra Çeşmi Dilber çocuklarını bırakarak bir tüccara kaçıyor. Bu olaydan çok etkileniyor Arif Bey. Onun dünyası yıkılıyor ve hissiyatını da bakın hangi esere sığdırmış. Aksak usulde Külli Hicazkâr. Bu arada Müsemmeni bulan dedik. Aynı zamanda
1: Külli
0: Cürdili
1: Cazkar'ın
0: Hicazkâr'ın da
1: da
0: değil mi?
1: yapandır, evet.
0: Onu bulan kişi. Ve niçin terk eyleyip gittin
1: Azal.
0: azalim? Seni sevmek midir vebalim demiş ve düştüğü durumdan haberdar olan Abdülmecit Han da Arif Bey'i tekrar saraya alıyor. Ayrı bir evdelerdi. Bu sefer Serhanende olarak görevlendiriliyor kendisi ve tekrar haremdeki musiki dersine devam ediyor Arif Bey. Sonra da Zülfü Niger Hanım çıkıyor sahneye. Onu da sonra anlatalım olmazsa.
1: Peki.
0: Ne dersiniz?
1: Çalkantı çok.
0: Çalkantı çok. Evet, sizin bildiğiniz var mı benim bu aktardıklarım dışında?
1: Yani
0: Lütfen
1: tabii
0: çoğaltalım.
1: 1831 İstanbul Eyüp doğumludur. 1831'de tabii şeyi bahsetmek lazım. Hacı Arif'in hocaları kimlerdi? O önemli.
0: Evet.
1: Mehmet Zekai Efendi aslında Türk
0: Evet.
1: musikisinde Zekai Dede, dede unvanını aldıktan sonra Zekai Dede olarak bilinen Mehmet Zekai Efendi, Zekai Dede ilk hocalığını yapmıştır.

0: Daha sonra da Eyüp Mehmet Bey. Yine Hacı Arif Bey'in hocalarındandır. Aslında kendisinden 6 yaş büyük olmasına rağmen Zekai dede musikiyle çok ileri safhaya gittiği için Hacı Arif Bey'le yakından ilgilenip belli bir seviyeden sonra artık ilerlediğini görünce Hammamizade İsmail Dede Efendi ile tanıştırıyor ve meşk etmesine sebebiyet veriyor. Diğer hocası Eyüp Mehmet Bey de daha sonra Muzika-i Humayun'a, Türk musikisi bölümüne kaydettiriyor. Orada musiki ilerletmesi için. Ve orada da Haşim Bey hocası oluyor. Türk musikisinde bir önemli diğer bir bestekar olan Haşim Bey hocası oluyor ve kendisinden de istifade ediyor deyip geri kalanı daha sonra
1: Sonra
0: devam edelim
1: devam edelim
0: dilerseniz.
1: tamam. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, bunlar çok önemli Türk müziğinde. Müsemmen usulü, Volkan hocam söyledi, 8 zamanlı 3 vuruşlu olan onun icracısı ve Kürdeli Hicazkâr'da bugüne
0: Makamında.
1: kadar, yani pek çok eserin zaten makamı Kürdeli Hicazkâr'dır. Yalnız ilginç bir yanı varmış Volkan hocam. Yavuz hocam, siz de biliyor muydunuz bilmiyorum. Bir enstrüman çalmamış
0: Evet, nota da
1: olması
0: bilmem.
1: değil mi? Ve
0: Tabii, nota
1: nota
0: hepsini de bilmem.
1: bilmemesi de başka bir
0: Tabii.
1: ilginçlik.
0: Yani herhangi bir enstrümanla uğraşmıyor, nota da bilmiyor. Fakat çok iyi bir müzik hafızası var. Çok fazla eser biliyor. Çok hızlı bir şekilde beste yaptığı söylenir. Hatta bir gecede 8 eserin yaptığı kaynaklarda var. İşte Sultan Abdülaziz'in bir güftesine 7 ayrı makamda beste yaptığı söylenir. Yani aslında hani biz de bunu çok duyarız biz. Çok fazla eser bestelediğini ama günümüze pek azının ulaştığı. Aynı şey Hacı Arif Bey için de geçerli. Yani bini aşkın eserden bahsediliyor kaynaklarda ama günümüzde şöyle baktığımızda 336 tane eseri günümüze ulaşmış. Ve bunun da tabii şarkı formunun ihyasını gerçekleştirdiği için belki ondan da birazdan bahsederiz. Bunun 326'sı şarkı formunda. Yani 336 eserin 326'sı şarkı
1: Diğerleri
0: formunda.
1: türkü formunda mı?
0: Bunu diğer iki tanesi yine din dışı musikimizde büyük formda eserler. 8 tanesi dini musiki
1: Dini
0: eseri.
1: musiki.
0: Ama diğer 326'sı kalan 326'sı hepsi şarkı formundadır.
2: Tabii biraz belki döneminden de bahsetmek gerekirse,
1: Lütfen.
2: O dönem Hacı Arif Bey'in neşve bulduğu dönem diyelim. Türk musikisinde aslında biraz gerileme dönemi. Ağır eserlerin, işte kârların, murabbaların yavaş yavaş gözden düşmeye başladığı. Tabii saltanatın ilgisiyle de biraz paralel. Sultan Abdülmecid'in çok büyük bir ilgisi var Türk musikisine. Ama Sultan Abdülhamid'in, 2. Abdülhamid'in o kadar büyük bir ilgisi yok. Bu mutlaka tabii ki musikinin gelişimini bir şekilde etkiliyor. Ve yavaş yavaş artık murabba, kâr, ağır semai, beste gibi büyük formlu eserler de gözden düşmeye başlıyor. Tam o dönemde aslında Hacı Arif Bey Türk musikisine bir yaşam
1: Yeni bir
2: öpücüğü
1: kan.
2: oluyor, yeni bir kan oluyor.
1: Taze bir kan.
2: Çok lirik eserler, en çok melankolik eserler, en lirik eserlerin içerisinde bile bir melankoli sığdırabiliyor. Dahi düzeyinde bir bestekar. Kürdili Cazkert de aslında bunun bir yansıması. Hacı Arif Bey'in terkip ettiği bu makamda ki biraz önce güftesini okuduğunuz rahmetli Cinçan Hocam musikimizin oflu şaheserlerinden derdi. Niçin terk eyleyip gittin azalim of diye böyle derin bir ofla başlayan bir eser.
1: Çok güzel.
2: Hacı Arif Bey'in dolayısıyla döneminde musikimize kattığı bu kadar önemli ve gerçekten devrim niteliğinde bir değerde var diyebiliriz değil mi hocam?
0: Tabii kesinlikle. Şarkı formunu ihya etmiştir.
1: Evet, az sonra sevgili dinleyenlerimiz, bugün yine Cin Üçen Tanrı Korur'u da andığımız söyledik. Az sonra dinleyeceğiniz eser Cin Üçen Tanrı Korur'un bir bestesi. Hicaz Yürük Semai eser. Ancak ben belki diğer sözlerden, az sonra şarkının içine sinmiş olan sözlerden biraz daha farklısını size okuyacağım. Çünkü kadın şairlerimizden Şüküfe Nihal Başar, bakın sözleri nasıl yazmış ve sonrasında da Volkan Kopar hocamız bize eseri yorumlayacak. Yakut, mine, zümrüt, bana birdir kayalarla. Bir gül dikeninden kanayan el neme yetmez. Kaşane, sedir, sırma, ışık onların olsun. Bir köhne kitap, bir sarı kandil neme yetmez. Ruhum ki yanıktır ve şifasızdır ezelden. Sarmak dilesem bir kara mendil neme yetmez. Dağlar neme yetmez, bağlar neme yetmez. Bir kuş ki benim derdimi ağlar, neme yetmez. Yanmaz ateşinden deli gönlüm bu diyarın. Gökten bir alev bağrımı dağlar, neme yetmez. Kestimse ümid artık ezelden ve ebedden. Bir eski rübab ömrü bağlar, neme yetmez. Bir çölde biten dal gibi ıssızsa da ruhum, dost aleminin ettiği kem söz, neme yetmez. Vardır anacak bir gün olup ismimi elbet. Bir servinin altında dolan göz, neme yetmez. Dağlar, neme yetmez. Bağlar, neme yetmez. Bir kuş ki benim derdime ağlar, neme yetmez.

0: güzel. Vakti zamanının aşkları da böyleymiş. Şimdi bunları söyleyenleri arayın ki bulunuz, değil mi? Yaşam koşullarımız değiştiği için bu böyle Volkan Hocam. Ondan mı yoksa o inceliğimizi kaybettik mi?
1: Vallahi yani benim gördüğüm biraz...
0: Siz gençlerle de iç içesiniz ya, o yüzden size soruyorum.
1: Birçok şey yüzeyselleşti. Sanatta hakeza. Dinlenen eserler, icra edilenlerin güfte manaları, bu güfte derinlikleri, mana derinlikleriyle iştigal etmeyince neyle dolarsanız onunla taşarsınız.
0: Ne güzel, ne güzel. Evet.
1: Dolayısıyla bununla fazla iştigal edilmediği zaman hem kelime hazinemiz hem mana dünyamız çok da fazla gelişmiyor maalesef. Gelişmediği zaman da yaşanan her şey belli bir düzeyde kalıyor.
0: Evet.
1: Çok da buralardaki gibi derin bir aşkla, derin bir sevgiyle pek yaşanamıyor maalesef.
0: Yaşanamıyor.
1: Sanki biraz daha eğilsek, hani bu tarz özellikle sanatsal değeri eserlerle, bu güftelerle, bu şiirlerle hemhal olsak belki de
0: ne güzel.
1: Böyle konulardaki tutumumuzun da değişme ihtimali
0: çok
1: var diye düşünüyorum.
0: Çok güzel söylediniz. Evet, bakın insanı bence hayatını direkt etkileyen bir şey. Ben hani böyle bir yayını yapıyorum ama buradaki her söz, her dize, okuduğum, yeni bulduğum her şey benim yaşamımı da etkileyen şeyler. Dolayısıyla ben şuna da inanıyorum ama eğer konservatuardaki öğrencileriniz hala gelip sizden o dersleri alıyorsa, işte enstrümanlarla ilgili ya da işte bu şarkılarla ilgili solistik çabaları, bunların tümü hiçbir şekilde yadsınamayacak şeyler ve bu çocukların her biri toplumda yeni filizler atacaklar diye düşünüyorum. Ben umudumu kaybetmek istemiyorum
1: tabii,
0: bu konuda.
1: Yok, umutsuz değiliz tabii ki. Hiçbir zaman olmayız. Sadece bunun daha fazla artması için, yaygınlaşması için belki çalışmalıyız el birliğiyle. Özellikle eserlerdeki güftenin manasını biz eğitimde çok önemsiyoruz. Öğrenciler eser okuyor ama güftenin ne demek istediğini, anlamının ne olduğunu çok da fazla önemsemeden bazen okuyabiliyorlar ya da öyle yaklaşabiliyorlar.
0: Evet.
1: Ama önce güftenin ne demek istediğini,
0: tabii,
1: anlamının ne olduğunu ve eserle bütünleşip bütünleşmediğini, o güftedeki duygunun eserde olup olmadığını ve icra ederken o duyguyu nasıl yansıtması gerektiğine dair eğitimler veriyoruz.
0: Evet.
1: Ve böylelikle onların şiir dünyasını, güfte dünyasını da genişletmeye çalışıyoruz.
0: Evet. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, az önce dinlemiş olduğunuz şiirin bestesi Cihan Üçen Tanrı Korur'a aitti. Biraz kendisinden kısaca söz edecek olursak, zaten Yavuz Han Bey başvuracağımız ilk isim bu konuda. Benim bildiğim kadarıyla 500'ün üzerinde bestesi var. Az evvel nasıl Hacer Bey ile ilgili bulduğu usul ve makamla ilgili bir bilgi vermiştik. Şeddi Sabah makamının kendisine ait olduğunu, ona ait bir üslup olduğunu biliyoruz. Ve bestelediği eserlerin içinde Mevlevi Ayinler, Zavile Şiran ve Gülbuse makamında klasik fasılların da bulunduğunu biliyoruz. Ve siz kendisini tanıma fırsatı buldunuz değil mi Yavuz Han Hocam?
2: Tanıma fırsatı buldum. O yüzden kendimi çok tabii şanslı hissediyorum. Çok şükür.
0: Evet.
2: Cihan Üçen Tanrı Korur gibi bir kaynaktan istifade etme imkanı bulmak benim için musiki yolculuğumun başlangıcıdır zaten. Hani TRT Ankara Radyosu'na, Gençlik Korosu'na girişimizin aslında temel kaynağı merhum Cihan Üçen Tanrı Korur'la rahmetli babamın tanışıklığı, dostluğu. Kültür Bakanlığı çatısı altında onun özellikle Amerika'daki tedavi sürecinde babamın bulunduğu konum itibariyle ona vermiş olduğu destek bir dostluğa yol açtı. Ve Cihan Üçen Hoca hiçbir zaman o vefa duygusunu kaybetmedi. Her zaman o dostluğu ömrünün sonuna kadar da devam ettirdi. Babam Kültür Bakanlığı'nın müsteşar yardımcısıydı. Tam da aynı sene Cihan Üçen Hoca da Kültür Bakanlığı'na devlet sanatçısı olarak girdi. Fakat tabi böbrek rahatsızlığı ortaya çıkınca Amerika'da tedavi sürecine başlaması gerekti. O süreç uzayınca bürokrasinin bazı gereklilikleri var malum. Belli bir noktada kesmesi gerekti bakanlığın, ancak o dönem babamlar bir inisiyatif alarak biraz daha uzattılar ki tam o gün böbrek nakli bulundu. Uygun böbrek bulundu.
0: Çok ilginç. Evet.
2: Tam böyle işte Allah denk getirdi.
0: Böbrek nakli oldu
2: belki.
0: O halde.
2: Böbrek nakli oldu.
0: Evet.
2: Bir 10 yıl daha hocadan istifade etme imkanı bulduk.
0: Evet, evet.
2: Tabii o dostluk böyle sonuçlandı diyelim.
0: Cihan
2: Üçen Hocam Özgen Gürbüz Hoca'ya yönlendirdi. Onunla tambur çalmaya başladık. Aslında ben çocuk aklımda tabii tambur nedir çok bilmezken ut çalmayı hep Cihan Üçen Tanrı Korur'la büyüdüğümüz için ut çalmayı hayal ederken kucağımda tamburu buldum ve iyi ki de öyle oldu. Cihan Üçen Hoca bir gün kulağıma eğilip ben sana bir sır vereyim dedi. Benim sırrım udu tambur gibi çalmamdır dedi. Bu aslında hocanın üslubuyla ilgili de bir işaret veriyor.
0: Virtüöz zaten ne dese tabii.
2: Tabii harika. Hoca çünkü gerçekten tamburu çok önemserdi ve uddaki

0: metodu, UD'daki elde ettiği ses ve UD klavyesinin kullanışı Türk musikisinin piyanosu olarak adlandırabileceğimiz tamburdan esinlenerek, tamburun icra tekniğine çok yakın bir teknik.
1: Evet.
0: Tabii hoca onun üzerine çok şeyler kattı. Kendi kendini yetiştirmiş bir virtüöz diyebiliriz Cim Çantanık Hoca.
1: Evet.
0: Tabii ki istifade ettiği, örnek aldığı Yorgo Bajanos gibi dahiler var. Musiki anlamda ilk istifade ettiği işte annesi, merhum annesinin çalışıyla zaten etkilenerek musiki hayatına başlıyor ve bir musiki çevresinin içerisinde yetişiyor. Onun üzerine kendisi çok şeyler katıyor. Üslup sahibi, akademik bir birikim, akademik bir disiplin sahibi bir büyük müzik insanıydı. Cim Çantanık Hoca aslında bir tek başına bir virtüöz veya tek başına bir icracı veya tek başına bir bestekar olarak adlandırılmaktan ziyade bir kültür insanı. Musiki ve kültürümüzün her alanına ilişkin aslında derin birikimiyle bizlere rehber olmuş bir büyük kaynaktı Cim Çantanık Hoca.
1: Ve bildiğim kadarıyla birden çok yabancı dil, kendi ana diliymiş gibi konuşuyor. Yani bunlar arasında benim bildiğim Latince, Arapça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca var. Sizin eklemek istediğiniz var mı? Ben ihmal ediyor olabilir miyim?
0: Hoca bir kültür insanı olarak aslında yakın coğrafyamızın, bizim kültür coğrafyamız diyebileceğimiz coğrafyamızın bütün dillerine de meraklıydı.
1: Ama İstanbul ağzını en iyi konuşan olarak da adlandırılır kendisi.
0: Tabii.
1: Bestekarlar arasında.
0: Hocanın eski kayıtları şimdi tabii kıymetli eşleri Bahri Hüda Hanım, buradan da eğer duyma imkanı varsa kendisine saygılarımızı sunalım. Onun çabalarıyla ortaya çıkan videolarını vesaireyi izlemek, onun yurt dışında verdiği konferansları dinlemek aslında bizler için de bir örnek. Ben kendi adıma yurt dışında bulunduğum musiki meclislerinde hep hocayı taklit etmeye çalıştım. Hocanın İngilizcesini, hocanın İngilizce olarak musikiyi anlatışını, yanındaki virtüözleri sunuşunu. Gerçekten bazı insanlar vardır böyle her hareketiyle örnek alırsınız. Oturuşuyla, kalkışıyla, sadece icrasıyla veya birikimiyle değil. Giyimiyle, kuşamıyla, bir kahve fincanını tutuşuyla örnek aldığınız insanlardan birisidir aslında Cim Çantanık Hoca. Gül Buse ve Şeddi Sabah'ın yanında Zavil Aşıran makamı da kendi terkibi. Ve terkip ettiği makamlarda mutlaka bir geleneğe uygun olarak takım besteliyor. Ve aslında bunda da bir öğreticilik misyonu var. Musiki anlayışımızın geleceğe aktarılması için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini de yaptığı işlerle gösteriyor. 505 olarak geçiyor kaynaklarda beste sayısı. Fakat bu gerçekten isterse 20 olsun. Cim Çantanık Hoca'nın bestelerindeki her bir nağmenin, her bir ölçünün, o nota sayfalarındaki her bir ölçünün bizatihi notanın kendi yazılışı dahi aslında bir ders niteliğinde. Musikimize katkısı bu anlamda çok büyük. Kendisini rahmetle yad ediyoruz. Tabii 100 yıl arayla yaşamış iki büyük bestekarın aynı gün 28 Haziran'da vefatı da büyük bir ne diyelim bizim için anma vesilesi oldu.
1: Vesile oluyor değil mi? Şimdi hocam bir de şu da önemli bence, bunu da vurgulamakta fayda görüyorum. Fransız radyosu için hazırlanan ilk Türk sanat musikisi içerikli uzun çalar Cin Üçen Tanrık Orur'un eseriymiş. Bence bu da çok önemli. Onun pek çok alanda mükemmel olduğunu gösteren ispatlardan birisi, delillerden birisi belki de bu. Evet, yine bir Cin Üçen Tanrık Orur eseri dinleyeceksiniz. Ancak öncelikle bir sıraya koyduğumuz Kürdili Hicazkar bir şarkı var sevgili dinleyenlerimiz. Bu eserin bestesi Hacı Arif Bey'e, güftekarını bilmiyoruz. Ama sözler de beste kadar insanın içini yakıyor. İftirakındır sebep bu nalevü feryadıma. Gelmez oldun sevdiğim hayli zamandır yanıma. Küşeyi gurbette kaldım, gel yetiş imdadıma. Gelmez oldun sevdiğim hayli zamandır yanıma.

Der ki eser, az evvel Volkan hocamız dedi ya, hani siz güfteyi önce bir anlayacaksınız. İftirakındır sebep bu nalevi feryadıma. Ayrılığındır sebep bu iniltili feryadıma. Gelmez oldun sevdiğim hayli zamandır yanıma. Kuşeyi gurbette kaldım, gel yetiş imdadıma. Yani gurbet bir köşede kaldım, gel yetiş imdadıma. Ama sen gelmez oldun sevdiğim ne zamandır benim yanıma diyerek de sizlere açıklamasını da sunmuş olalım. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, Cin Uçen Tanrı Korur'dan bahsettik ve yine Muhayyer Kürdi bir fantezi var sırada. Ümit Gürelman yazmış eserin güftesini düek usulünde. Güneş batınca bu kuşlar uçup gider gamda. Bulut olur anılardan gözümde her damla. Ve bir karanfili sensiz elimde koklarken hüzünlü bir gece başlar. Sular akşamda.

Hüzünlü bir gece başlar sularda akşamda. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bir sonraki şarkımız aslında sizlerin de hani eğer klasik müziğe, klasik Türk müziğine ilginiz varsa belki ilk öğrendiğiniz şarkılardan birisidir. Segah bir şarkı, Hacı Arif Bey'in bestesi ve eserin güftesi Namık Kemal'e ait. Evet, segah bir şarkı dedik. Olmaz ilaç sineyi sat pareme. Yani paramparça olmuş kalbime. Deva yoktur diyor. Çare bulunmaz bilirim yâreme. Baksa tabibanı cihan çareme. Çare bulunmaz bilirim yâreme. Kastediyor tıyı müjen canıma. Sevgilinin kirpiklerinin okları canıma kastediyor diyor. Gözleri en son girecek kanıma. Şehredemem halimi cananıma. Çare bulunmaz bilirim yâreme. Volkan Koparacımızdan dinliyoruz.

0: Çok güzel bir okun hocam. Teşekkür ederiz.
1: Sizin de ağzınıza sağlık.
0: Ruhumuza dokundu. Güzel sesiniz. Ben teşekkür ağzınıza ederim. Sağlık. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bu Segah şarkıyı da dinledikten sonra artık yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Ama belki eklemek istedikleriniz vardır ben yayını toplamadan. Volkan hocam, sizin Cinüçen Tanrı Koru ile ilgili söylemek istedikleriniz mutlaka vardır.
1: Yani şüphesiz rahmetli Cinüçen Tanrı Koru ile ilgili söylenecek çok söz var. Bir yayın buna müsaade etmez diye tahmin ediyorum. Çünkü bununla ilgili biz test çalışmaları da yaptırıyoruz.
0: Ya.
1: Her yönüyle tam bir hoca olan bir müzik adamından, bir kültür adamından bahsediyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Bestekarlığı, icrakarlığı, yazdığı makaleler, yetiştirdiği öğrenciler, kitaplar, bu müziği yurt dışında tanıtan bir kültür elçisi olması, entelektüel kişiliği ve her yönüyle tam bir sanatkar olması sebebiyle Cinüçen Tanrı Koru bu musikimiz için son derece önemlidir ve 19. yüzyılın yetiştirdiği en büyük müzik adamlarından, kültür adamlarından biridir. Bu vesileyle bilmiyorum fırsatımız olacak mı, ama teşekkür ederim ben size anla fırsatı verdiğiniz için.
0: Ederim.
1: Çok kıymetli iki büyük kültür adamını, müzik adamını ve bestekarı bir anla fırsatı verdiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Umarım eserleri, öğretileri, yaptıkları çalışmalar uzun yıllar bu kültürün inşasına katkı sağlamaya devam eder.
0: Olacaktır.
1: Ve icralar öğrenmesi hem Cinüçen Tanrı Koru hem de Hacı Arif Bey'in yaşatılması açısından umarım uzun yıllar devam eder diye umuyorum ve tekrar size teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür ederim Volkan Hocam. Yavuz'un Hocam, size de çok teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ediyorum ben de. Çok küçük bir şey, fazla da vaktinizi almadan. Cinüçen Tanrı Koru'nun en önemli yönlerinden birisi öğreticiliği, hocalığı. Hı hı. Ve nesilden nesile aktardığı hocalığı. Bizim hı hı. de Cinüçen Tanrı Koru'nu bu kadar içselleştirmemize vesile olan Muzaffer Şenduran hocamız, onun talebesi. Hı hı. Ve Muzaffer Hoca'nın en büyük özelliği, Cinüçen Hoca'nın eserlerini, bu kadar zor, ağır eserleri, Mevlevi Ayni formuna kadar, Kârın Evveda, 63 makamlı Kârın Evvedasına kadar hı hı. her şeyi bütün bir koroya, gençliğe ezberleterek hı hı. öğretirdi. Hı hı. İlk icra, Zavilaşıran Mevlevi Ayni'nin ilk icrasını Gazi Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu ezberden yaptı.
0: Harika.
2: 63 makamlı Kârın Atı ezberden yaptık. Dolayısıyla bu ateş devam ediyor. Muzaffer Şenduran'ın yetiştirdiği Volkan Kopar gibi hocalar. Biz tabii böyle daha dışarıdan Volkan hocam davet ettikçe bu musikiye bağımızı koparmamaya çalışan birisi olarak ben en azından şahsen o ışığı ben de Volkan hocadan, Muzaffer hocadan devam eden, Cinüçen hocadan devam eden ışığı ve nicelerinden almaya devam edeceğiz. Bu ateşi yakmaya devam edeceğiz deyip çok teşekkür ediyorum.
1: Bir şey ekleyeyim müsaade ederseniz. Değerli dostum, çok önemli bir konuya temas etti. Tabii Cinüçen Bey'den birebir ders almış, birebir öğrencisi sayılacak isimler olmakla beraber hı hı. yine kendisiyle hemhal etmiş ve hı hı. kendi üslubunu

0: sunacağım size de, Volkan hocam size de öyle. Evet, sevgili dinleyenlerim, sıradaki eserin sadece şunu merak ediyorum. Vaktimiz çok az ama kısaca söyler misiniz? Aynı eserin farklı makamda Alaaddin Yavaşçı'nın bestelediği aynı sözler var.
1: Tahir olsa
0: Evet,
1: gerek.
0: Tahir
1: Tahir
0: olan.
1: makamında.
0: Ama burada Cinüçen Tanrı Korur yazmış ve Üstad Alaaddin
1: Evet.
0: Yavaşça'ya notu var. Bunun özelliği
1: Ya
0: nedir?
1: yavaşça redifiyle güftere,
0: Evet,
1: yavaşça redifiyle
0: yavaşça.
1: olduğu için Üstad da bunu Alaaddin
0: Çok.
1: Yavaşça'ya ithafen bestelemiş.
0: Evet,
1: Rahmetli
0: çok.
1: Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça'ya
0: Evet.
1: ithafen bestelemiş. Ama dediğiniz gibi Tahir makamında
0: Var
1: da bir
0: var.
1: örneği var.
0: Var,
1: Doğru.
0: evet. Şimdi biz Cinüçten Tanrı Korur bestesini dinleyeceğiz. Memduh Cumhur yazmış eserin güftesini. Gönül çıkar gelir yarın yoluna, sır vermeyen dağlar ağlar yavaşça. Nicedir düşmüşüz elin diline, bizi geçen diller ağlar yavaşça. Ezelden cihanın her bucağında, serin yaylasında, karlı dağında, yedi veren gülün sevda çağında, bülbül susar, dallar ağlar yavaşça. Cumhur yoluna varılmaz neden? Bir dem huzurunda durulmaz neden? Perişan halimiz sorulmaz neden? Sorulmadık haller ağlar yavaşça.

Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programına katıldı. Erdoğan, Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik dedi. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kerbela'nın yıl dönümünde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu belirterek, bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezidi'de Netanyahu hükümeti ve destekçileridir dedi. Cevdet Yılmaz, İstanbul'da Evrensel Aşura Matem merasiminde hitap etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'daki temasları kapsamında net sıfır emisyon zirvesine katıldı. İklim değişikliğinin küresel ekonomiye maliyetinin yüksek olacağını belirten Şimşek, dünya ülkelerine çağrıda bulundu. İklim değişikliğiyle mücadelede harekete geçmemenin maliyeti, bu felaketi önlemenin maliyetinden kat be kat fazla olacak dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye en güvenilir tedarik ve en kaliteli üretim üssüdür dedi. Dünyanın 215 ülke ve gümrük kapısına ihracat yapıldığını söyledi. Bolat, Türkiye'nin imalat sanayinin son 6 yılda %35 büyüdüğüne de dikkati çekti. Asya Kalkınma Bankası, yenilenebilir enerji projelerine yönelik 175 milyon doların üzerindeki finansmanı onayladı. İller Bankası da projelere 43 milyon dolar eş finansman sağlayacak. Kaynak, yerel düzeyde yürütülecek projelerde kullanılacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Londra'da yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Türkiye'deki enflasyon ve makroekonomik görünüm hakkında bilgi verdi. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla gıda ve enerji enflasyonunun sönümlenebileceğini belirten Karahan, Türk lirası varlıklara da talebin güçlü olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede öne çıkan başlık Ankara'da yapılacak NATO zirvesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulunan Trump, NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini söyledi. Erdoğan büyük bir lider, çok güçlü bir kişi ve harika bir iş çıkarıyor dedi. NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara'daki zirve için sabırsızlanıyoruz ifadelerini kullandı. Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisinden de övgüyle bahsetti. Türkiye çok büyük bir savunma sanayi altyapısına sahip ifadesini kullandı. İşgalci İsrail, Amerika ve İran arasındaki mutabakatı ve Washington'daki görüşmeleri baltalıyor. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında iki kişi öldü. Soykırımcı kabine de Lübnan'dan çekilmeyeceğiz iddiasını sürdürdü. Lübnan ise müzakerelerde ülkenin güneyindeki ateşkesin kalıcı olması için çalışıldığını açıkladı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da konser veren Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği büyük ilgi gördü. Tarihi Osmanlı Çarşısı'nda mehter marşları duyan Türkler ve Boşnaklar bu coşkuya ortak oldu. Libya'nın doğusunda tutuklu bulunan 10 global Sumut filosu aktivistinden 6'sı İstanbul'a getirildi. 31 gün önce Libya'nın batı bölgesinden hareket eden Tunus konvoyunda bulunan gönüllüler İstanbul Havalimanı'nda karşılandı. Ve spor, 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak olan A milli takımımız, mücadelenin oynanacağı Los Angeles'ta ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olan çalışmaya teknik direktör Montella yönetiminde oyuncuların tamamı katıldı. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri mücadelesi 26 Haziran Cuma günü sabah saat 5'te oynanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31. Yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Beğeniyle dinlediğiniz Türkiye'den Bakış programı işte başlıyor. Bugün 25 Haziran 2026 Perşembe. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bugün size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan. Ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabar da hepinize keyifli bir gün diliyoruz. Sayın Alabar da hoş geldiniz bu haftada.
1: İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sayın dinleyenlerimiz, Türkiye'den ve dünyadan güncel siyasi ve sosyal olaylara yer verdiğimiz Türkiye'den Bakış başlıyor. Hocam her zamanki gibi gündem yoğun, güzel gelişmeler de yaşanıyor. Soracağız hemen size. ABD ile İran arasındaki görüşmelerden bahsediyorum. Cuma günü olacaktı. Lakin bitmeyen krizler sebebiyle pazar gününe kaldı ve geçtiğimiz pazar bu toplantı icra edildi. Peki nedir ABD ile İran arasında yapılan görüşmelerden çıkan sonuç? Sizden dinleyelim.
1: Evet, herkesin geçtiğimiz hafta Cuma günü imzalanmasını beklediği bir çerçeve anlaşması. Maalesef bir gitti geldi ve pazar gününe kaldı. Pazar gününde taraflar, yani Amerika Birleşik Devletleri, İran ve arabulucu pozisyonunda Katar'la Pakistan'ın da katıldığı İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında Lucerne Gölü zirvesi diyerek de tarihe geçen zirve gerçekleştirildi. Şimdi kafa karışıklığı oldu burada. Taraflar daha öncesinde 14 maddelik bir planı zaten imzalamışlardı ve bu elektronik imzalarla atılmıştı. Bu neyin nesi falan şeklinde konuşuldu. İsterseniz o konuyu bir açığa kavuşturalım. Taraflar kendi aralarında 14 maddelik bir mutabakat zaptı imzaladılar. Bunun adı İslamabad, Pakistan'ın başkentine istinaden İslamabad mutabakat zaptı. Ateşkesi öngörüyordu. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin ablukayı kaldırmasını öngörüyordu. İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını falan öngörüyordu. Ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla nükleer konu. Yani zenginleştirilmiş uranyum. Ve 60 günlük de bir ateşkes. Tamam ama bu söylenenler nasıl yapılacak? Nasıl bir sistem işleyecek? Nasıl bir mekanizma kurulacak? İşte İsviçre'de konuşulan konu o 14 maddelik planın nasıl işleyeceğine dair bir toplantıydı. İşte masada ne vardı? İran'ın petrol sevkiyatı serbest bırakılacak mı? İran'a yönelik uygulanan petrol ambargası kaldırılacak mı? İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum 3. bir ülkeye mi gidecek? Yoksa içeride seyreltilecek mi? Bunlar konuşulacaktı. İşte Libya'ya yönelik olarak İsrail saldırıları mutlaka durdurulması gerekiyordu o 14 maddelik plana göre. Bunlar İsviçre'de Bürgenstock'ta bir dağ otelinde taraflar arasında konuşulurken Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump Fox televizyonuna bir açıklama yaptı ve İran'ı tehdit etti. Pazar günkü görüşme de neredeyse yarıda kalıyordu ama Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in olağanüstü arabuluculuk gayreti sonucunda tekrar taraflar masaya oturtuldu ve bu konularla alakalı

Görüşmeler İsviçre'de pazar günü tamamlandı. Aslında tamamlandı demek de yanlış. 60 günlük süre başladı. Şimdi 60 gün hiçbir şekilde biraz önce söylediğim şartlarda saldırı tarafların herhangi bir tarafından gerçekleştirilmeyecek. Bu 60 günlük süre içerisinde de nelerin yapıldığını Katar ile Pakistan yayınladıkları bir not ile dünya kamuoyuna duyurdular. Buna göre teknik konuların konuşulabilmesi için, yani nasıl bir seyreltme işlemi olacak zenginleştirilmiş uranyuma, ABD 30 gün sonra ablukayı nereye çekecek, işte İran'ın petrolü ambargoya tabi olacak mı, olmayacak mı, Birleşmiş Milletler gözlemcileri zenginleştirilmiş uranyum konusunda nasıl gelip gözlem yapacaklar, öyle değil mi? Bunların bir teknik anlamda sisteme oturtulması lazım. İşte burada yapılan teknik konuları görüşmek için bir teknik işler komitesi oluşturuldu. Her konu için, işte nükleer için, Hürmüz Boğazı için, İran'ın doldurulmuş varlıkları için teknik birer komite. Bu teknik komiteler çalışmalarına bu 60 gün boyunca devam edecekler ve geldikleri noktayı yüksek komiteye duyuracaklar, bilgilendirecekler. Yüksek komitede kimler var? İran Dışişleri Bakanı Arakçı var. Meclis Başkanı Kalibaf var. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance var. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Katar Dışişleri Bakanı var. Şimdi bu yüksek komitede alınan mesafeyi anında hayata geçirecek ve bu 60 gün boyunca hangi konular bu teknik komiteler tarafından görüşülecekse bir yol haritası çıkartılmış. Yani 15. günde şu bitmiş olması lazım. 18. günde bu, 20. günde bu. Buradan o zaman anlıyoruz ki biz aslında bu 60 günlük süre oldukça kırılgan bir süre. İsrail'in de bu süreci baltalamak için önümüzdeki süreçlerde Lübnan'a saldırı başta olmak üzere birçok farklı noktalarda sorunlu hamleler ya da işi çıkmaza sokacak hamleler yapabilme ihtimali var. Bunun için de Lübnan'da bir çatışmayı kontrol birimi kurulmuş ki yani İsrail'in buradaki ortaya çıkartabileceği oldu bittinin önüne geçmek maksadıyla tabii hiç memnun değil İsrail bu gelinen anlaşmadan. Şimdi Hürmüz açıldı. Yani Hürmüz'deki gemi trafiğini görebiliyoruz ve bu gemi trafiğine baktığımızda da artık orada uzun bir zamandan bu yana bekleyen petrol sevkiyatı için bekleyen tankerler Hürmüz Boğazı'nı boşaltmaya başladı. Yani yeni yüklenen tanker değil bunlar. Yani 4 aydır orada kapalı kalmış olunan tankerler. Trump'ın pazartesi günü yaptığı açıklamada 19 milyon varil petrol başladı Hürmüz'den çıkmaya günlük diye. Zaten savaş öncesinde de 20 milyon civarındaydı. Tabii bu petrolün Asya'ya ve Avrupa'ya ulaştırılması bir ay kadar bir süre alacak. Ama buna rağmen petrol 70 dolarları gördü. Neden? Çünkü o hava bile, müsbet hava bile çok işe yaradı. Yani 19 milyon varil petrol piyasaya sürülmeye başlayınca işler kendi içerisinde düzene girecek. Eğer İsrail bu konuyla ilgili sıkıntı çıkartmazsa. Tabii Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanan sıkıntının aşılabilmesiyle ilgili bizim bunu hissedeceğimiz bir 5-6 aya daha ihtiyaç var. Yani Haziran ayında olduğumuzu düşünürsek Kasım'a aralığa kadar Hürmüz Boğazı'nda çıkan petrolün piyasaları rahatlatması için bir 6 aylık zaman. Neden? Çünkü Kuveyt'te bazı tesisler vuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde vuruldu. Katar'da, Suudi Arabistan'da. Bu vurulan tesislerden sevkiyat o kadar kolay olmuyor. Dolayısıyla bunların giderilerek çıkan petrolün destinasyonuna, hedefine ulaşabilmesi için gereken zaman zaten sadece bir ay. Bir de tamirini falan eklediğinizde Kasım'ı falan bulacak piyasaların rahatlatılması. Tabii İran burada en önemli tavizi artık ben nükleer silah üretmekle ilgili bir hırsı taşımayacağım. Birleşmiş Milletler'e ve Atom Enerjisi Kurumu'na, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na da tesislerin kontrol edilebilmesiyle ilgili hususta kolaylık sağlayacağım dedi. Trump dedi kolaylık sağlanmazsa tekrar vururuz falan. Tabii İran halkı şunu söylüyor. Yani eğer günün sonunda bu hakkımızdan feragat ettiysek 79 yılından bu yana bu kadar sıkıntıyı niye çektik? Yani bu tabii önümüzdeki süreçlerde konuşulacak. Fakat şöyle 60 günlük süre oldukça kırılgan da bir süre. Umut edilir ki, dileriz ki

0: Dünya bir lahza olsun rahat bir nefes alır ve buradan çıkan petrolle de piyasalar rahatlar. İşte Türkiye'de enflasyonla mücadele alanında alınmış birçok çalışma petrol fiyatları yüzünden sakatlandı. İstenilen gibi gitmedi. 120 dolarlara petrol gelince her şeyin maliyeti ona göre arttı. Petrokimya ürünlerine gelen zam bununla alakalı. Tarımsal gübre üretiminde yaşanan sıkıntılar falan derken nihayetinde İsviçre'deki oluşturulan teknik komite 60 gün için çizilmiş, belirlenmiş yol haritası kapsamında zenginleştirilmiş uranyumdan Hürmüz Boğazı'nın açılmasına, İran'ın dondurulmuş varlıklarının nasıl geri verileceğine kadar birçok konuyu bu 60 gün içerisinde görüşecek.
1: Hocam peki İsrail bu görüşmelerden dolayı karıştı. Adeta toz duman. İsrail neden rahatsız?
0: Yani İsrail çünkü kaostan beslenen bir ülke. Bu konuyla alakalı barış masası kurulduğunda en çok rahatsız olan bölgedeki istikrarın, huzurun, güvenin olmaması için komşu üç ülkesini işgal eden devlet bu şeyden de rahatsız oldu. Şu an Filistin toprakları işgal altında. Soykırım devam ediyor. Ateşkese rağmen Gazze'de ateşkes anlaşmasından bu yana geçen sürede 5875 Filistinli şehit edilmiş. Hala Batı Şeria'da işgalciler Filistinlilerin evlerini yağmalamaya, yıkmaya devam ediyor. Filistin toprakları, Lübnan topraklarının %20'si şu an İsrail işgali altında. Suriye toprakları, Golan başta olmak üzere İsrail işgali altında. Yani İsrail, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği bilinmeyen bir ülke ve bütün bunları güvenlik gerekçesiyle yapıyor. Ama mesela Suriye'de 2 yıldan bu yana İsrail'e yönelik bir taş dahi atılmamasına rağmen İsrail 1000'in üzerinde saldırı gerçekleştirmiş Suriye sahasında. Yani bu devlet kontrol edilmesi oldukça güç bir kanserli hücreye benziyor ve komşuları aleyhine sürekli olarak metastaz ediyor. Mesela Naftali Bennett ki eski başbakanıdır, müstakbel başbakan olmaya da oldukça yakın. Kendisi başbakan olduğunda Amerika ile İran arasındaki bu anlaşmayı tanımayacağını, ahtapot doktrinini devreye sokarak Lübnan'daki işgalleri daha da derinleştireceğini falan söylüyor. O zaman şunu beklememek lazım. Yani Netanyahu diye bir soykırımcı geldi. Uluslararası Ceza Mahkemesi bunu cezalandırdı. Ama uçağıyla her yere gidiyor, geziyor, dolaşıyor. Kimse buna yönelik olarak bir tutuklayalım diye bir derdi olmuyor. O giderse her şey düzelir diyenler Naftali Bennett'in açıklamalarına iyi baksınlar. Yani Netanyahu'dan daha kötü bir adam gelebilir. Netanyahu da gelmeden önce Ariel Sharon vardı. 1982 yılında Sabra ve Şatile katliamları dahil İsrail'de oluk oluk, Filistin topraklarında oluk oluk kan akıtan bu adam. Ariel Sharon gittiğinde her şey dört dörtlük olacak zannetti insanlar. Netanyahu daha kötü oldu. Naftali Bennett de aynı. O zaman şu hükmü verelim. Yani İsrail'de kötü liderler yok. O kötü liderleri seçen bir seçmen kitlesi var ve bu İsrail'de çoğunluğa tekabül ediyor. Hiç öyle lafa eğip bükmeye işte İsrail'in içinde de barışı isteyenler var diyerek barışçıl bir halk orada yaşıyormuş gibi göstermeye gerek yok. Yani en nihayetinde Batı Şeria'da 1 milyona yakın insan Filistinlilerin evlerine, barklarına konarak oralarda yaşıyorlar. Şimdi bu halklardan barışçıl diye bahsetmek dilimizi bükmek olur. Dilimizi bükmeye gerek yok. Yani İsrail halkının ahlaki ortalamasıyla Netanyahu gibi İsrail devletinde en uzun süreli başbakan yapmış kişinin ahlaki ortalaması aynıdır. Dolayısıyla da İsrail bu anlaşmayı baltalayabilecek şeyler yapıyor ama Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance 50 yıllık son 50 yıllık tarihte İsrail'e dünyada sizi seven tek bir ülke kalmadı. Tek müttefikiniz Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı da bunu yaparsanız sonuç sizin için hüsran olur anlamına gelecek cümleler kullandı. 9 milyonluk ülkesiniz, her yere saldırıyorsunuz. Trump dedi ki Hizbullah adı altında Lübnan'da her yere saldırıyor bunlar dedi. Amerikan başkanı bunu söyledi. Amerikan başkanının bunu söylediği yerde susmamız elhak namussuzluk olur yani. Dolayısıyla söylemek lazım. İsrail bu anlaşmayı bir an önce akamete uğratmak ve bölgedeki devletlere teolojik bir sapkınlık içerisinde arz-ı mevt diyerek toprak kazanmak maksadıyla saldırmaya devam etmek istiyor. Biz de bunu

0: gündeme getiriyoruz. Dünya İsrail'in vahşetinden de, ortaya koyulan siyasetten de, İsrail devletinden de son derece rahatsız. Bunu Amerikan Başkanı Trump söylüyor. J.D. Vance söylüyor, dünya söylüyor. TRT radyolarında biz de söylüyoruz.
1: Hocam tam bu esnada da Kahire'de 4 ülkenin dışişleri bakanları bir araya geldi. O ülkelerde Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan. Peki nedir bu ortamda bu toplantının kerameti, sizden dinleyelim.
0: Şimdi tabii ki ilk defa gelmiyor bu 4 ülke. Yaklaşık bir yıldan bu yana bu 4 ülke üzerinde sıklıkla toplantılar yapılıyor. Bu en son yapılan toplantıda basınıyla paylaşılan İslamabad mutabakatı dediğimiz İran-Amerika arasındaki mutabakatın mutlaka uygulanması gerektiğini söylediler. Küresel kara ve su yollarının açık bulundurulmasını talep ettiler. Yani Hürmüz bir daha kapatılmasın. 60 günlük müzakere süreçlerinde İsrail'in yapabileceği provokasyonlara dikkat çektiler. Ve Gazze'de hala ikinci aşamasına barışın geçilemeyip 5875 Filistinlinin şehit edilmesi üzerine açıklamalar yaptılar. Şimdi bu tabii açıklama yapılan kısmı, bu açıklama yapılan kısmının dışında bu dört ülkenin uzun bir zaman dilimi denilebilecek bir yıl gibi bir zamandan bu yana sıklıkla bir araya gelip istişareler yaparak bölge coğrafyası temelinde bir takım ilişkilenmeler, hizalanmalar gerçekleştirmesi İsrail'i çok ürkütüyor. Neden? Pakistan 200 küsür milyon nükleer bir ülke. Türkiye 90 milyon nüfusuyla çok güçlü ve batıyla, dünyayla entegre olmuş savunma sanayisi devasa bir ülke. Suudi Arabistan enerjinin kaynağı ve kendi içerisinde oldukça kritik bir konumda bulunuyor. İslam aleminin kalpgahı olan Mescid-i Haram'ı içerisinde ihtiva eden bir ülke. Mısır 110 milyonluk nüfusuyla Süveyş kanalını kontrol eden Arap dünyasının en muktedir devletlerinden bir tanesi. Ve bunların dördü ortak bir siyaset geliştirildiğinde İsrail kendisini kuşatılmış hissediyor. Çünkü bu dört ülke coğrafyanın dört bir köşe taşını da tutmuş durumda. Pakistan'ın coğrafyası belli, Suudi Arabistan'ın belli, Türkiye'nin belli, Mısır'ın belli. İsrail bu dört ülkenin tam içerisinde yer alıyor. O yüzden bu ittifakı da parçalamak için hamle üzerine hamle yapıyor. Bunun yanında da işte Güney Kıbrıs Rum yönetimi gibi kendini devlet zanneden bir takım dikkate alınması dahi gerekmeyen yapılar içerisinde işte silahlandırıyor, ona silah veriyor falan. Ama yarın bir gün Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Kıbrıs Türkiye arasında ya da Türkiye arasında bir sıkıntı olduğunda yazık olan Güney Kıbrıs Rum yönetimine olur. Yani o İsrail'in vermiş olduğu barak hava savunma sisteminin falan Güney Kıbrıs Rum yönetimini Türkiye'ye karşı koruma şansı yok. Demir kubbe kevgire döndü. Bak, İran kevgire döndürdü demir kubbeyi. Biz Güney Kıbrıs Rum yönetim topçu atışı mesafesinde taş üzerinde, taş omuz üzerinde baş kalmaz. Bunu istiyor muyuz? Asla. Bunu yapmak ister miyiz? Asla. Tehdit mi ediyoruz? Asla. Ama sen gözümün önünde İsrail silahlarını, Türkiye'nin adanın tamamı için garantör olduğunu bir kenara bırakarak silahlandırmaya İsrail silahlarıyla devam ediyorsan, o zaman bir sonuç, bir bedel ödemen gerektiğinde ağır bedel ödersin ve bu ödemiş olduğun bedel senin oradaki varlığını ila nihai ortadan kaldırabilir. Biz bunu 1974'ün öncesinde de söyledik. Ama insanları küçük adacıklara, küçük etrafı çevrilmiş enclave dediğimiz çevrilmiş alanlarda katliamlar yapmaya başlayınca Türkiye garantör devlet olarak devreye girdi ve yapması gerekeni yaptı. Şimdi bir daha söylüyoruz. Yani taşıma suyla değirmen dönmez. Siz Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne bir insanoğlunun yüzebileceği mesafedesiniz. Kaç yüzücümüz yüzerek geçti gitti oraya. Şimdi İsrail'in size vermiş olduğu 3 tane 4 tane radar İsrail'in işine yarar da İki ülke arasında sıcak bir çatışma çıktığında bunun bedelini size inim inim inleterek ödetir Türkiye. O yüzden Güney Kıbrıs Rum yönetiminin falan akıllı olması lazım. Bekledik de gelmedi diye falan şarkılar söylüyordunuz. Bak o günden bu yana ada kendi içerisinde ikiye ayrılmış durumda ve kan akmıyor, gözyaşı akmıyor. Eğer aynı noktaya bir daha getirirseniz iki toplumlu bir yapıdan da bahsetmek güç olabilir. Dikkat etmeleri lazım.
1: Bir diğer soruyla devam edelim. Suriye Devlet Başkanı Şara'dan Lübnan'a yönelik çok kritik açıklamalar geldi. Sanırım gelmeye de devam edecek. Özetle Şara ne dedi Sayın Alabar'da?
0: Evet, aslında bu asla pas geçilmemesi gereken bir gündem. Çünkü Suriye Devlet Başkanı'nın yaptığı açıklamaları dünyayı, coğrafyayı, Suriye'yi, Orta Doğu'yu sürekli olarak izleyen, takip eden gazetecilerin mutlak surette gündemde tutması lazım. Maalesef konu birkaç günlük konu olmasına rağmen ve güncelliğini ihtiva etmeye devam etmesine rağmen, yani medyada kendisini hak ettiği yeri bulmadığı için ben devlet radyosuna konuyu taşımak istedim. Türkiye'den bakış dinleyenleri açısından. Şara için Trump dedi ki bir konuşmasında, İsrail dedi Hizbullah ile mücadele edemiyor Lübnan'da. Hiç bu durumdan memnun değilim. Şara'dan Hizbullah'a müdahale etmesini talep edebilirim dedi. Yani bu ne demek? Suriye doğudan, yani Lübnan'ın doğusundan Lübnan topraklarına girecek. İç savaş boyunca Hizbullah'ın Suriye coğrafyasında yaptığı katliamların hesabını orada soracak. Böyle bir senaryo. Tabi bu coğrafya açısından, Suriye açısından, Suriye halkı açısından, Lübnan halkı açısından kabul edilmesi mümkün olmayan acıları gerektirir. Herkes Şara ne diyecek diye beklerken Türkiye'nin de benimsediği vizyon ile paralel bir açıklama yaptı. Biz dedi Lübnan'la asker sokmak istemiyoruz, askeri ilişki, harp ilişkisi kurmak istemiyoruz, iktisadi ilişki kurmak istiyoruz dedi. Akıllı adam. Yani ne demek? Öyle ben Trump istedi diye Suriye'ye, Lübnan'a savaş açmam ama şunu söyledi. Ama biz 11 yıllık iç savaşta Hizbullah'ın Suriye halkına yönelik yaptığı katliamları da unutmadık dedi. Halep'te, Hama'da, Humus'ta, Esad'la beraber, Esad'ın şebihalarıyla beraber 1 milyon Suriye halkı katledildi. Gittim gözümle gördüm. Yani şehirler kalmamış, binalar kalmamış, varil bombalarıyla insanlar katledilmiş. Kaçabilen Türkiye'ye kaçmış, kaçamayan oralarda katledilmiş ve bu katliamın gerçekleştirenlerin içerisinde Hizbullah var. Hizbullah'ın eski öldürülmüş genel sekreteri Nasrallah diyordu ki, yani siz özgür bir devlet mi istiyorsunuz? Esad'ı götürmek, yıkmak mı istiyorsunuz? O zaman siz işte Akdeniz orada kaçın, geliyoruz sizi katledeceğiz diye açıklamaları duruyor öldürülmüş Nasrallah'ın. Hesaplaşılmayacak mı Nasrallah'la? Bu sözleri ortada duruyor. Ama diyor ki Şara, o hesabı mahkemeyi kübraya bıraktık. Biz Hizbullah'a saldırmayacağız. Hizbullah'ın genel sekreteri dedi ki, yani dedi Suriye'den dedi açıklama yapıldı. Lübnan'a yönelik olarak bir Amerikan planına evet demedi. Tamam demedi de sen kendini acaba hisse çıkarttın mı? Hiç utanman oldu mu? Hiç aynaya baktın mı? Peki bu konular konuşuluyor. Şara'dan bu anlamda feraset yüklü açıklamalar geldi. Bu ülkede, Suriye'de milyonlarca insan yerinden edilip 1 milyon Suriyeli varil bombalarıyla katledilirken Esad'la görüşün temposuyla, Esad'la görüşün, Esad'la görüşün diyenler hiç Şara'nın açıklamalarının televizyon ekranlarında şu son bir hafta içerisinde konuştuklarını gördünüz mü? Görmezsiniz. Çünkü onurları yok. Çünkü ahlakları yok. Yani bir akademisyen olarak, bir gazeteci olarak, ekranda boy gösteren yorumcular olarak zerre-i miskal bu konular söz konusu olduğunda etik, ahlak adına ne derseniz deyin zerresini taşımıyorlar. Suriye tabii ki böyle bir şeye girdiği takdirde ne olur? Hizbullah'la bir orada sıcak çatışmaya girdiğiniz an ülke içinde zayıflarsınız. Siz kendi ülkenizin içinde Dürzilerle, Nusayrilerle, YPG'li, PKK'lı unsurlarla zaten düzeni, güvenliği sağlamak için uzunca bir zamandan bu yana son derece önemli bir gayretin içerisindesiniz. Bir de Lübnan'a angaje olduğunuzda Dürzileri de birileri motive edecektir. PKK, YPG'yi de motive edecektir. Nusayrileri de motive edecektir ve isyanlar başlayacaktır. Peki o zaman ne oldu? Tam atasözüyle izah edilecek bir durum. Çayın taşıyla çayın kuşunu vurmak. İsrail açısından ballı börek. Yani siz Hizbullah'la orada çatışırken hem Hizbullah etkisiz hale getirilecek sizin elinizle, hem de Suriye'nin içi karıştırılarak İsrail YPG'yi Türkiye aleyhine kullanacak şekilde tekrardan orada formatlamanın yolunu bulacaktır. Çünkü Aralık'tan sonra

0: Suriye ordusunun giriştiği harekatla YPG'nin nasıl rezil rüsva olduğunu hep beraber gördük. O günden bu yana alanda yoklar. Ama ila nihaye olmayacak diye bir şart var mı? Fırsatını bulursa tekrar geri gelecek. Fırsatını bulması için ne yapması lazım? Otorite boşluğu olması lazım. Nasıl olur otorite boşluğu? İşte sen Lübnan'la savaşa girersen kuzeyde otorite boşluğu olur. Nusayrilerin yaşadığı bölgede otorite boşluğu olur. Güneyde Dürzilerin olduğu bölgede otorite boşluğu olur. Bunun olmaması için Suriye'nin kendi işine bakması lazım. Ahmet Şara da dedi ki biz Lübnan'a asker değil dedi, iktisadi anlamda angaje olmak istiyoruz. Yani güzel ilişkiler kurmak istiyoruz, Lübnan halkıyla geçinmek istiyoruz dedi. Bence alkışı hak eden açıklamalardı.
1: Hocam Suriye demişken bir diğer önemli konu YPG'li Ferit Abdüşahin takım elbiselerini çekmiş Avrupa başkentlerini dolaşıyor. Abdi'nin ajandasında neler var sizce?
0: İşte Abdi tam bu maksattan dolayı dolaştırılıyor. Yani Suriye Hizbullah'a etkisiz hale getirecek diye Lübnan'a sonu gelmeyecek bir savaş açar da Suriye içerisinde bir iç savaş tekrar başlar, azınlıklar ayaklandırılırsa tekrar itibarını kaybetmiş Ferit Abdüşahin'i Obama döneminde, Biden dönemindeki YPG gibi silahlandırıp kaybettikleri zemin tekrar kazandırılabilir mi? Onun olması için Suriye'nin savaşa girmesi, otorite boşluğu olması lazım. Bu yok. Ya da Türkiye'nin bana ne Suriye'den diyen siyasetçileri var ya, bana ne Suriye'den deyip kendi sınırlarının içine çekilip burada Suriye devletini yalnız bırakıp burada tekrar bir PKK devletçiliğinin kurulması lazım. Türkiye'de siyaset buna hazır. İktidarı ele geçirip eğer bu siyaseti uygulayabilirlerse sınırlarımızda YPG tekrar olur. Suriye'de 100 yıllık parantez kapandı. Daha bunun farkında bile değiliz biz. Ben bugün Gaziantep'in Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Hanımefendi ile beraberdim. Yani Antep ile Halep'in ekonomik bir modelle birbirini tamamlayacak üretimler yapması planlanıyor. Ekonomik entegrasyon. Müthiş güzel bir şey bu. Şimdi sen bana ne Suriye'den, Orta Doğu'nun batağından bana ne dediğin an ne Suriyeliler geri döner, ne Halep'le bu konuyla ilgili bir entegrasyon sağlayabilirsin, ne de senin sınırlarının dibinde terör biter. İşte o yüzden Ferit Abdüşahin'e ayarlamışlar. Önce Erbil'e gitti. Oradan İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti. Fransa'nın başkenti Paris'e gitti, Hollanda'ya gitti, Belçika'ya gitti ve Almanya'ya gitti. Ne arıyor oralarda? Amerika Birleşik Devletleri oradan tasını tarağını toplayıp coğrafya Suriye devletinin kontrolüne girdiği için kendisine yeni hamiler arıyor. Arıyor aramasına ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti de coğrafyayı bırakmıyor. Yani hem kuzeyindeki güvenlik koridorunu inşa etti. Oradan YPG'nin sökülüp atılmasında Suriye ordusuna destek verdi. Halep'in içerisindeki şehir merkezi YPG'den arındırıldı. Fırat'ın doğusu bizim diyorlardı. Münbiç'e geçeceğiz, siz oradan mal mal bakacaksınız diyen bir genel başkan vardı. Edirne cezaevinde yatıyor şimdi. Bunların hepsi sona erdi. Şimdi bu da diyor ki, ya sona ermesin, güzel bir zaman dilimiydi diyor. The good old days'ler, Amerikalılar. Yani eski güzel günler. Amerika yok. Acaba Fransa olur mu? Acaba Almanya olur mu? Eski Türkiye Cumhuriyeti Devleti olsaydı olurdu. Şimdi bu Türkiye, bu güvenlik siyaseti, bu harici siyasetiyle Fransa'ya, İtalya'ya, Hollanda'ya bile nefes aldırmaz orada. Sen kimsin? O yüzden ona dediler ki ya bak Culani bir zamanlar HTŞ'li terörist kabul ediliyordu. Şimdi Trump'la görüşüyor. Neden? Giydi takım elbiseyi, taktı kravatı. Adam yakışıklı oldu. Suriye'nin başına geçti. Sen de giy keramet takım elbisedeyse biz seni şöyle bir dolaştıralım Avrupa başkentlerine. Organizatör Tel Aviv. Ama biz burada bu siyasi şeyi ortaya koyduğumuz sürece evelallah tekrardan oraların bu şekle dönüşmesi mümkün olmayacaktır.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda'ya. Bu hafta da Türkiye'den Bakış'ta bize ayrılan sürenin sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Haftaya yine aynı günde Perşembe günü aynı saatte 15 haberlerinden sonra görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

yetişeceğim. Nerede akşam, orada sabah. Nerede akşam, orada sabah. Bir gün yetişeceğim.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Burası kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programına katıldı. Erdoğan, Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik dedi. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kerbela'nın yıl dönümünde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu belirterek, bugünün Kerbela'sı Gazze,

Yezidi de Netanyahu hükümeti ve destekçileridir dedi. Cevdet Yılmaz İstanbul'da evrensel aşura matem merasiminde hitap etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'daki temasları kapsamında net sıfır emisyon zirvesine katıldı. İklim değişikliğinin küresel ekonomiye maliyetinin yüksek olacağını belirten Şimşek, dünya ülkelerine çağrıda bulundu. İklim değişikliğiyle mücadelede harekete geçmemenin maliyeti, bu felaketi önlemenin maliyetinden kat be kat fazla olacak dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bola, Türkiye en güvenilir tedarik ve en kaliteli üretim üssüdür dedi. Dünyanın 215 ülke ve gümrük kapısına ihracat yapıldığını söyledi. Bola, Türkiye'nin imalat sanayinin son 6 yılda %35 büyüdüğüne de dikkat çekti. Asya Kalkınma Bankası yenilenebilir enerji projelerine yönelik 175 milyon doların üzerindeki finansmanı onayladı. İller Bankası da projelere 43 milyon dolar eş finansman sağlayacak. Kaynak yerel düzeyde yürütülecek projelerde kullanılacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Londra'da yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Türkiye'deki enflasyon ve makroekonomik görünüm hakkında bilgi verdi. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla gıda ve enerji enflasyonunun sönümlenebileceğini belirten Karahan, Türk lirası varlıklara da talebin güçlü olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede öne çıkan başlık Ankara'da yapılacak NATO zirvesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulunan Trump, NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini söyledi. Erdoğan büyük bir lider, çok güçlü bir kişi ve harika bir iş çıkarıyor dedi. NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara'daki zirve için sabırsızlanıyoruz ifadelerini kullandı. Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisinden de övgüyle bahsetti. Türkiye çok büyük bir savunma sanayi altyapısına sahip ifadesini kullandı. İşgalci İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakatı ve Washington'daki görüşmeleri baltalıyor. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarda 2 kişi öldü. Soykırımcı kabinede Lübnan'dan çekilmeyeceğiz iddiasını sürdürdü. Lübnan ise müzakerelerde ülkenin güneyindeki ateşkesin kalıcı olması için çalışıldığını açıkladı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da konser veren Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği büyük ilgi gördü. Tarihi Osmanlı Çarşısı'nda mehter marşları duyan Türkler ve Boşnaklar bu coşkuya ortak oldu. Libya'nın doğusunda tutuklu bulunan 10 global Sumut filosu aktivistinden 6'sı İstanbul'a getirildi. 31 gün önce Libya'nın batı bölgesinden hareket eden Tunus konvoyunda bulunan gönüllüler İstanbul Havalimanı'nda karşılandı. Ve spor, 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak olan A milli takımımız, mücadelenin oynanacağı Los Angeles'taki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olan çalışmaya teknik direktör Montella yönetiminde oyuncuların tamamı katıldı. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri mücadelesi 26 Haziran Cuma günü sabah saat 5'te oynanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22 ve Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Ekonomi Penceresi.
1: Ekonomi Penceresi'ne hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor? Bu yaşanan olaylar ekonomiye, hem ülkemizin ekonomisine, hem dünya ekonomisine, küresel ekonomiye nasıl etki ediyor? Her hafta programımızda bu konu başlıklarını konuşuyoruz. Programımızı sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırlıyor. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Sesimizi bugün size Sefa Ak'tan ulaştırıyor. Ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 16.40'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Programımız boyunca bizlere çift 0 90 312 463 34 19 ve çift 0 90 312 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün de önemli başlıklarımız var. Hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız'la birlikte değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz
2: çok programımıza. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Arzu Hanım.
1: Evet, tabii Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakereler ve bir mutabakata varılması aslında o 60 günlük sürenin başlaması dünyaya da ekonomik açıdan bir rahat nefes aldırdı diyebiliriz. Bu mutabakatın ardından petrol fiyatları biraz makul seviyelere indi hocam, ne dersiniz?
2: Evet, makul seviyeye indi. Brent petrol varil fiyatı 72-73 dolar bandında seyrediyor. Ama tabii bizim için tüketiciler açısından önemli olan o petrol istasyonlarındaki rakamlara yansıması.
1: Tabii ki.
2: Bakıyorum benzin 60 TL civarında. Yani onun 50 TL'lere gelmesi lazım ki bizim tüketiciler açısından daha rahat bir pozisyonda tüketimimiz olsun. Yani 400'de onu bekliyoruz değil
1: peki,
2: mi?
1: Tüketici olarak. Peki onun o seviyelere inmesi için, yani bizim hayatımıza yansıması için ne olması gerekiyor? Ne kadar zaman geçmesi
2: tabii
1: gerekiyor?
2: Tabii şu var. Geçen hafta bir müzakere zaptı imzalandı. Yani İsviçre'de her ne kadar program olmasa da bu şeyde Avrupa'da yapılan bir toplantıda Trump'ın Fransa'da o zaptı imzaladığını görüyoruz.
1: G7 biliyoruz. Zirvesinde.
2: Tabii. Ondan sonra tabii bir takım sıkıntılar oldu ABD ve İran arasında bir takım söylemlerin noktasında. Ama şu aşamada bu Hürmüz Boğazı'nda dün itibariyle bir 72 geminin geçtiğini ve 20 milyon varil petrolün taşındığını görüyoruz. Gerçekten bu önemli bir rakam olarak değerlendirilebilir. Ve 20 milyon varil petrol diyoruz. Arzu Hanım, zaten dünyanın günlük ihtiyacı 110 milyon, 115 milyon varil. Dolayısıyla
1: karşılamıyor aslında.
2: Değil ama mi şu daha? Var, bir %15 civarındaki bir rakamın dün karşılandığını söylemek mümkün. Her geçen gün artıyor. Ama orada da şöyle bir durum var. Mayınlanmış bölgeler var Hürmüz Boğazı'nda. Dolayısıyla o boğazında ne olması gerekiyor? Temizlenmesi gerekiyor. Şu anda tabii İran geri adım attı Hürmüz Boğazı'nın ücretlendirilmesi denetimi noktasında. Artık bundan sonra daha rahat bir şekilde nefes alma imkanımız söz konusu. Körfez ülkeleri açısından, tüm küresel ekonomi açısından daha rahat bir şekilde o bölgeden hem petrol hem de petrol ürünlerinin rahat bir şekilde sevkiyatının yapılması söz konusu. Bu hızla düşeceğini ben tahmin etmemiştim. Gerçekten de yani 80 dolar civarında hareket edebileceğini değerlendirmiştim. Ama gerçekten 72 dolarları gördük. Bu önemli bir seviye olduğunu görüyoruz. Hatta şunu da ifade edeyim. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki petrol üretimi savaş öncesinden daha fazla bir pozisyona ulaşmış. Yoğun bir arzın söz konusu olduğu ve ihtiyaçların karşılanması açısından önemli bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunun yanında ABD ile Rusya'nın da bu petrol piyasalarına ilişkin görüşmeleri var. Biliyorsunuz Rusya uzun süre bir ambargo ile karşı karşıya. petrol satışı noktasında. Bu İran-ABD savaşı çerçevesinde o ambargoların biraz hafifletildiğini ve Rusya petrolünün dünyaya sevkiyatını yapıldığını görüyoruz. Ama şu anda basına da yansıdı. ABD ile Rusya arasındaki bu görüşmeler olumlu olarak değerlendirildi. Ve bu çerçevede hem Hürmüz Boğazı'ndaki bu

0: işte Boğaz'ın açılması, hem de ABD Rusya arasındaki görüşmeler Brent petrol varil fiyatına olumlu bir şekilde yansıma söz konusu oldu ve 72-73 dolarları bu çerçevede görmüş olduk. Tabii mayınsız bir durum söz konusu olduğu takdirde Körfez'de, o zaman daha rahat bir şekilde sanırım 60'lı dolarları rahat bir şekilde görebiliriz.
1: Yani savaş öncesine dönebiliriz.
0: Tabii, çok rahat dönebiliriz. Dolayısıyla hızlı bir şekilde petrol arzının arttığını görebiliyoruz. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nde onu net bir şekilde gördük. Savaş öncesinden daha fazla bir petrol üretiminin söz konusu olduğunu görüyoruz.
1: Peki hocam. Bir yandan da altın ve gümüş fiyatlarını takip ediyoruz. Orada da bir düşüş gözleniyor. Bu düşüşü neye bağlamak lazım ve sürer mi? Piyasalara etkisi ne olur?
0: Gerçekten yani şaşırtan bir gelişme bu altın ve gümüşteki değişim. Yani bireylerin ciddi anlamda yatırım aracı olarak altını, gümüşü gördüğünü ve buna ilişkin yatırımlar yaptığını biliyoruz. Evleri satıp, arsaları satıp bu çerçevede altın aldığını görüyoruz. Hatta biz şunu da gördük. Altının onsu 5.500 dolarları gördü.
1: Evet.
0: 2025 yılı içerisinde 5.500 dolar o rakamı gördük. Ama şu anki pozisyona gelindiğinde biz şu anda 4.000 doların altında bir seyirle takip edildiğini söylemek mümkün. Tabii bir takım şeyler var. İşte iddialar var, tahminler var. İşte destek noktasının 3.850 dolar şeklinde olduğu, buraya kadar salınabileceği, bundan sonra yukarı yönlü söz konusu olabileceği. Ama o destek kırıldığı takdirde
1: Daha
0: aşağı
1: da
0: yönlü
1: aşağı.
0: olarak tabii gitme ihtimalinde olduğunu ne yapabiliyoruz, görebiliyoruz.
1: Neye
0: Tabii
1: bağlıyoruz hocam bu
0: şimdi
1: düşüşü?
0: tabii
1: Çünkü
0: düşüşte özellikle şey var, bu dolardaki güçlenme. Bir de Fed'in faiz artışı beklentisi emtia piyasasında ciddi bir baskı oluşturdu. Şimdi öyle Fed eğer faiz artışını yapacaksa, ki buna ilişkin olarak da daha önce iki artış planlanmıştı. Piyasa satın almıştı. Ama şu anda tek faiz artışını piyasa satın alıyor. Ama şu anda Hürmüz Boğazı'ndaki bu problem ortadan kalktı. Petrol sevkiyatı rahat bir şekilde artık yapılmaya başlandı. Brent petrol varil fiyatı düştü. Böyle bir durumda enflasyonun da düşme eğilimine girme durumu söz konusu. Çünkü enerji fiyatlarında ciddi bir düşüş söz konusu olacak bu çerçevede. Kısa vadede olmasa da orta uzun vadede. Dolayısıyla bu nedir? Enflasyona olumlu yansıyacak. Şimdi enflasyonun bu çerçevede düşmesi ve Fed'in de faiz artışına gitmemesi nedir? Ciddi anlamda altında olan kişilerin buradan çözülerek nedir? Satış baskısı oluşturacağı ve bu çerçevede altın fiyatlarının düşeceğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz.
1: söyleyebiliyoruz.
0: Tabii.
1: Halbuki petrol düştüğünde altın artar diyorduk. Yani hiçbir öngörü altın fiyatlarında tutmuyor gibi görünüyor hocam.
0: Evet, yani şu anda maalesef bu durum var. Dolayısıyla işte dolardaki aşırı değer artışı, işte Fed'deki bu faiz artışı beklentileri altının maalesef değerini
1: Evet.
0: çok ciddi anlamda düşürdü. Tabii
1: Gümüş
0: özellikle tabii
1: işimizde.
0: şu var, altına ilişkin olarak bir takım tahmin yapan şeyler var, kuruluşlar var. Onların da işte Goldman, Saxo Bank tarzı bir takım kurum kuruluşlar var küresel ölçekte. Onlar da tahminlerini ciddi anlamda düşürdüler 2026 yılına ilişkin. Dolayısıyla biz burada şunu görüyoruz. Yani kısa vadede nedir? Altında ciddi bir yükseliş söz konusu değil. Belki orta uzun vadede söz konusu olabilir. Ama her zaman şu örneği veriyoruz. Özellikle 1970'ten 1980'e 35 dolarlardan 350 dolarlara 10 kat civarında artan bir ons altın. Ama 1980'den 2000 yılına kadar da hep aynı oranda, aynı miktarda seyreden bir altın. Yani 350 dolarlar seyretmiş 20 yıl. Dolayısıyla eğer böyle bir tablo ile karşı karşıya kalırsak bundan sonra o zaman altın yatırımcılarının çok ciddi

0: anlamda zarar edebileceğini görmek mümkün. Hatta altını işte altın alıp ciddi anlamda zarar gören yatırımcılar var. Evini satıyor, arabasını satıyor, bunu
1: Evet.
0: altına yatırıyor. Ama bir bakmışsınız gerçekten altın
1: Çok
0: nedir?
1: düşüyor.
0: İşte birkaç ay önce onsu 4.700 dolarlar civarındaydı. Şu anda 4.000 doların altına indi. Şu anda
1: Evet.
0: TL bazında gram 6.000 TL civarında.
1: Evet.
0: Dolayısıyla altın yatırımcısına bu çerçevede zarar ettiğini görmek mümkün. Tabii özellikle merkez bankalarının burada altın fiyatları düştüğü için altın alımına gitme ihtimali var. Bunu stoklama çerçevesinde değerlendirebilir. Bunun yanında altın ucuzladığı için yazın düğün yapacak olan kimseler rahat bir şekilde düşük fiyattan altın satın alabilirler. Ama özellikle otomotiv ve gayrimenkulde bir servet etkisi söz konusu olduğu için daha önce altını bozdurup araba alınıyordu, gayrimenkul alınıyordu. Onlar da 2025 yılında aslında hem otomotiv hem de gayrimenkul satışlarında ciddi oranlar söz konusuydu. Ama şu anda baktığınız takdirde zaten altın yatırımcısı zarar etmiş durumda. Ve Mayıs ayı otomotiv ve gayrimenkul satışlarına baktığınız zaman düşmüş pozisyonda. O açıdan bunda özellikle altın fiyatlarındaki düşüşün de etkili olduğunu görebiliriz. Şimdi bundan sonra soru şu. Yani
1: Ne
0: işte
1: olur?
0: Merkez
1: Sana ne
0: Bankası
1: olur bu
0: soruyor ya,
1: işin?
0: yani yatırım olarak anket yapıyor işte. Hangi şeyi yaparız, yatırım yaparsınız? Hep birinci sırada altında. Ama şu anda altın olması mümkün değil. Muhtemelen şu anda artık gayrimenkule artık bir dönüş söz konusu olacağını söyleyebiliriz.
1: Yani yatırım araçlarında ilk sırayı gayrimenkul mü aldı?
0: Yani alabilir.
1: Alabilir.
0: Alabilir. Çünkü altın şu aşamada ciddi anlamda zarar ettirdi. Artık yatırım olma pozisyonunda gözükmüyor. Ama bundan sonra nedir? Arsa, arazi veya bina daire şeklindeki gayrimenkullerin yatırım aracı olarak değerlendirilebileceğini, paranın o tarafa kayabileceğini söyleyebiliriz. Zaten faizler belli. Türkiye'de bu %40 civarında vergisinin çıktığınız takdirde getirinin biraz daha düştüğünü ama enflasyon çerçevesinde bir getiri sağladığını söyleyebiliriz. Aslında orada faiz getirisinden çok ciddi anlamda bir getiri sağlandığını söylemek mümkün değil. Borsanın durumuna baktığımız takdirde evet endeks yükseliyor ama kağıt bazlı hareket edildiğinde getiri sağlanması mümkün. Onun haricinde yoğun bir paranın da borsaya girmesi gerekiyor.
1: Gümüşü değerlendirirseniz
0: Gümüş de
1: birkaç cümleyle.
0: benzer bir durumda. Onun da onsunun 60 doların altına indiğini, zaten altındaki fiyat değişimi ile gümüşteki fiyat değişimin paralel bir seri izlediğini söylemek mümkün.
1: Peki hocam, bir başka konu başlığı yenilenebilir enerji. Küresel ekonomide güneş enerjisinden elektrik üretiminin büyüklüğüne ilişkin Solar Power Europe'a göre küresel güneş enerjisi kapasitesi 3 terawatt eşiğini aştı. Bu oran, bu değer ne anlama geliyor hocam?
0: Tabii küresel ölçekte güneş enerjisi üretimi noktasında Solar Power Europe'un vermiş olduğu verilere göre küresel güneş enerjisi kapasitesi 3 terawatt eşiğini aşmış. Geçen yıl dünya genelinde 664 gigawatt yeni güneş enerjisi kapasitesi devreye alınarak tüm zamanların kurulum rekoru kırıldı. Bu %12'lik bir yükselişe tekabül ediyor. Küresel elektrik talebinin %9'u güneş enerjisinden karşılanıyor ve son 5 yılda 3 kat arttığını görüyoruz. Bu şunu ifade ediyor. Güneş enerjisi ile elektrik üretimine çok ciddi anlamda bir yatırım yapılmış. Geçen yıl eklenen yenilenebilir enerji kapasitesinin yaklaşık %80'inin de güneş enerjisinden geldiğini görüyoruz. Hatta daha önceki toplantıda bu konuşmalarımıza da ifade etmiştik. Çin'in özellikle güneş panelleri ve diğer ekipmanları konusunda önemli bir ülke olduğu, özellikle bu İran ABD savaş dolayısıyla Hürmüz Boğazı'ndan işte petrol sevkiyatının olmaması, tedarik zincirindeki kırılmalar dolayısıyla artık alışkanlıkların değiştiği ülkelerin Çin'den o güneş enerji panelleri ve diğer ekipmanları satın alarak o yolla artık enerji üretme yoluna gittiğini ve Çin'in de Türkiye'nin tüketimi kadar bir güneş enerjisi üretimi yaptığını bu çerçevede görebiliyoruz. Ve bu noktada artık güneş enerjisi ile elektrik üretiminin artık küresel ölçekte önemli bir seviyeye geldiğini söylemek mümkün.
1: Türkiye'ye bakarsak durum nasıl?
0: Tabii bugün TİYAŞ'ın bir açıklaması var. Buna göre dün günlük bazda 1.061.607 megawatt saat elektrik üretilmiş dün. Bunun 1.054.556 megawatt saat elektriğin tüketildiğini görüyoruz. Ve şu önemli, bu 1.061.607 megawatt saat elektrik üretiminin 185.000 megawattı güneş enerjisinden üretilmiş.
1: Evet.
0: Yani bu aslında toplam elektrik üretiminin %17.4'üne tekabül ediyor. Yani ortalama bir %20'si güneş enerjisinden üretiliyor. Yani Türkiye'de
1: iyi bir önemli. Oran öyle
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii. Türkiye'de önemli bir noktaya gelmiş durumda. Şimdi hidroelektrik üretimine baktığımız takdirde o %23'lerde hani barajlarımız var ya, onlardan %23 oranında, ithal kömürden de %14 oranında elektrik ürettiğimizi görüyoruz. Ama biz sonuç itibariyle hep nedir? Yenilenebilir enerji ile elektrik üretimi noktasında ciddi yatırımlar yapmamız gerekiyor. Güneş tarlaları oluşmuş ve buradan çok ciddi anlamda elektrik üretiminin söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Ve %20'ye yaklaşan bir oran ile Türkiye'de güneş enerjisinden elektrik üretiminin sağlandığını görebiliyoruz.
1: Peki bu üretimin bütçeyle ilişkisi nedir?
0: Tabii burada 2026 yılı ilk 5 ayında %32 artışla 87 terawattlık bir yenilenebilir enerji üretimi olduğunu söylemek mümkün. Ve bu 26 yılın rekoru olarak değerlendirilebilir. Nisan'da yenilenebilir kaynakların toplam elektrik üretimindeki payı %71 iken Mayıs'ta %73 olmuş. Dolayısıyla yenilenebilir bu kaynakların elektrik üretimindeki paylarının gerçekten önemli bir seviyeye ulaştığını görebiliyoruz. Mayıs 2026'da toptan elektrik fiyatları 2011'den beri en düşük seviyede. Yani aslında bu toptan elektrik fiyatlarının düşmesi bizim merkezi yönetim bütçesi açısından da önemli bir konuma sahip olduğunu görüyoruz. Çünkü burada bu toptan elektrik fiyatlarının reel dolar bazında %48'lik düşüşü bütçeye 746 milyar dolarlık olumlu bir etki yapmış. Yani 746 milyar dolar merkezi yönetim bütçesinden para çıkmamış. Yani güzel. Daha az destek ödemiş devlet ve daha az sübvanse etmiş.
1: Bütçeye bu da, katkısı çok.
0: Tabii katkısı çok. Ama evet. Bu neyin sonucunda? Elektrik üretimimiz ciddi anlamda arttığı için, özellikle yenilenebilir elektrik boyutunda toptan elektrik fiyatı düştüğü için ve bunun da merkezi yönetim bütçesine olumlu bir yansıması olduğunu bu çerçevede ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Tabii özellikle bu biz desteklerden bahsettik. Merkezi yönetim bütçesi içerisinde bu enerjiye ilişkin destek, doğalgaz var, elektrik var. Yani burada devletin kesimleri toplumu ne yapıyor? Desteklediğini bu çerçevede görüyoruz. Peki bu destek niye ortaya çıktı? Covid sonrası artan bir enerji talebi oldu. Ve Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla ciddi anlamda bir enerji fiyat artışı ortaya çıktı. Tabii bunun sonucunda fosil yakıtı fiyatları arttı mı? Arttı. Bu toplam elektrik fiyatının mesken

0: elektrik fiyatlarının üzerine çıkmasına neden oldu. Şimdi toplam fiyat elektrik toptan elektrik fiyatı mesken elektrik fiyatının üzerine çıkmışsa aradaki farkı ne yapacaksınız? Devlet olarak siz karşılayacaksınız.
1: Evet.
0: Siz subvanse edeceksiniz.
1: Hı.
0: İşte ondan dolayı bizim merkezi yönetim bütçesinde bu noktada ciddi bir sübvansiyon olduğunu görüyoruz. Ama artık son yıllarda hem doğalgaz hem de elektrikte belirli eşikler açıldığı takdirde o desteklerin
1: Kalktı.
0: kalktığını
1: Hı.
0: söyleyebiliriz. Ve bu çerçevede enerjide hem maliye hem sanayi hem de sosyal politikaların önemli olduğunu söylemek mümkün. Ve bu noktaya ilişkin olarak tabii şunu da ifade edeyim. Hidroelektrik alanında elektrik üretimin kırılgan bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Hadi 2026'da gerçekten ciddi anlamda bir yağış oldu. Barajların dolduğunu gördük. Tamam, bu sene elektrik üretiminde hidrolik alanda sıkıntı yok ama daha sonra bir iklim değişikliği, işte kuraklık söz konusu olduğu takdirde elektrik üretiminin ciddi anlamda düşeceğini, işte bu açığın kapatılabilmesi için kullanılmayan bu güneş elektrik üretim alanlarını kullanılarak o alanda ciddi anlamda elektrik üretiminin yapılarak o açığın kapatılması gerektiğini söyleyebiliriz.
1: Peki hocam. Bir yandan da Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriler var. İlk önce Haziran ayına ait hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri yayımlandı. Ne tür sonuçlar ortaya çıktı?
0: Evet, hizmet sektörü güven endeksine baktığımız takdirde orada 1,4'lük bir artış var. Tabii burada özellikle son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talebin olduğunu görüyoruz. Önceki aya göre, Mayıs ayına göre. Ama gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi çok yüksek değil. Tamam, Mayıs ayına göre bir artış söz konusu. -0,6'dan 0,3'e yükselmiş ama yani 0,3 dolayısıyla beklentinin biraz daha zayıf olduğunu bu çerçevede görmek mümkün. Perakende ticaret güven endeksine baktığımız takdirde Mayıs ayında 0,8 iken 0,8'lik bir artış var iken bu Haziran ayında 0,3 olarak gerçekleşmiş. Yani aslında bir nedir? Düşük bir artış söz konusu. 112,5'ten 112,8'e yükseldiğini görüyoruz. Tabi burada özellikle şunu ifade etmek lazım. Son 3 aylık dönemde iş hacmi satışlarda 0,4'lük bir artış var. Ama en önemli problem burada. Mevcut mal stok seviyesinde artış var. Yani stoklarda ciddi bir artış var. Orada endeksin 2,7. Fakat en olumsuz durum da şu. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi satış beklentisi negatif.
1: Hı.
0: Dolayısıyla yani burada gelecek döneme ilişkin satışlarda bir azalma olacağı perakende sektöründe öyle bir beklenti olduğunu bu çerçevede görüyoruz. İnşaat sektörü güven endeksine baktığımız takdirde burada herhalde en önemli olumlu tablonun inşaat sektörü olduğunu söylemek mümkün. Özellikle de gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısına ilişkin beklenti burada yüksek. Çünkü herhalde işlerin açılacağına ilişkin bir beklenti var. Ve bu çerçevede 4 puan civarında bir artışın söz konusu olduğunu görüyoruz. Ama tabii alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyine baktığımız takdirde burada ciddi bir düşüş var. Onu da ifade etmemiz gerekiyor. Yani negatif -2 çerçevesinde
1: Evet.
0: şekillendiğini görebiliyoruz.
1: Türkiye İstatistik Kurumu bir de 2025 yılına ait uluslararası göç istatistiklerini yayımladı. Bunun sonuçları nedir?
0: Evet, şimdi tabii yani tabii herkes Türkiye'ye gelen var. Türkiye'den giden var. Değil mi?
1: Evet.
0: Hatta bazen yoğun tartışmalar da olur ya, yani işte beyin göçü işte Avrupa'ya gidiyor, yurt dışına gidiyor. Onları Türkiye'de muhafaza etmek gerekir
1: Evet.
0: şeklinde bir takım değerlendirmeler var. O açıdan uluslararası göç istatistiklerinin bu çerçevede önemli olduğunu görüyoruz. Tabii öncelikli olarak yurt dışından Türkiye'ye göç rakamlarında

0: rakamlarına bakıldığı takdirde 2025 yılında %25,2'lik bir artış var, yükseliş var. Ve 393.829 kişi yurt dışından Türkiye'ye gelmiş. Peki bu sayı içerisinde ne kadar Türk vatandaşı, ne kadar yabancı? Türk vatandaşına baktığımız takdirde 90 bin civarında. Ama yabancı 300 bin civarında.
1: Yani 90
0: Dolayısıyla
1: bin
0: yabancı
1: yurt
0: gelmiş.
1: dışından geriye dönen
0: Tabii.
1: Türk.
0: Yani genel itibariyle yabancıların Türkiye'ye giriş yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla dörtte bir oranında Türk vatandaşı Türkiye'ye gelmiş ama dörtte üçü yabancı.
1: Hep yabancı.
0: Şimdi diyeceksiniz ki yani
1: Hangi ülkelerden bu
0: hangi
1: yabancılar?
0: ülkelerden, değil mi? Yani Türkiye'ye göç eden yabancıların ülke bağına baktığımız takdirde birinci sırada Türkmenistan. Daha sonra Azerbaycan, Özbekistan, Mısır ve Afganistan. Tabii özellikle hizmet sektöründe bu ülkelerden gelen kişilerin yoğun bir şekilde çalıştığını söylemek mümkün.
1: Biraz ucuz iş gücü mü oluyor?
0: Tabii ucuz iş gücü aslında ucuz iş gücü de değil. Yani Türkiye'deki yerli olan kimselerin çalışmak istemediği alanlar var.
1: Mesela.
0: Ya mesela yani köylerde hayvanların bakımı için çoban
1: Çoban.
0: bulamıyorsunuz. Nereden getiriyorsunuz? Yani o bölgeden getiriyorsunuz. Afganistan'dan getiriyorsunuz. Mesela ev hizmetleri var, bakıcılık. Nereden getiriyorsunuz? Orta Asya'dan getiriyorsunuz. İşte Türkmenistan, değil mi? Yani bunu yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Ha, o zaman şimdi o göçlerde olmasa o takdirde gerçekten ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacağımızı söyleyebiliriz. Tabii bu gelenlerin de %56'sı erkek, %43'ü kadın.
1: Daha çok erkek geliyor.
0: Yani
1: Yarı
0: oransal
1: yarıya ama.
0: olarak o şekilde tabii şeye de bakmak lazım. Hangi ülkeden ne kadar erkek, ne kadar kadın, ama bizim gördüklerimiz genelde kadın olduğu için Orta Asya'dan gelenler özellikle
1: Ev hizmetleri
0: ev
1: için.
0: hizmetlerinde, ama tabii tarımsal sektörde çalışanlar tabii erkek.
1: Erkekler. Tabii ki.
0: Yani sektörel bazda da olayı değerlendirmek lazım. Şimdi bir de Türkiye'den yurt dışına giden göçe baktığımız takdirde
1: Nereye
0: bu
1: gidiyorlar?
0: önemli tabii. Veya kim gidiyor?
1: Kim gidiyor, nereye
0: Tabii.
1: gidiyor?
0: Tabii nereye gidiyor, değil mi? Evet. Şimdi baktığımız zaman %5'lik bir düşüş var 2025
1: Yurt
0: yılında.
1: dışına gidenlerde mi?
0: Tabii Türkiye'den yurt dışına
1: Gidenlerde.
0: gidenlerde %5'lik bir düşüş var. 403.216 kişi Türkiye'den yurt dışına gitmiş. Bunun %55'i erkek, %44'ü kadın. Ve burada tablo biraz farklılaşıyor. Bu 403 bin kişinin 155 bini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Demek ki bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından yoğun bir şekilde
1: Yurt
0: yurt
1: dışına
0: dışına giden var.
1: gidiyorlar.
0: Tabii.
1: Azalmasına rağmen yine de
0: Tabii
1: gidiyorlar.
0: var. 248 bin kişi de yabancı ülke vatandaşı olup Türkiye'yi terk eden kimselerden. Peki Türkiye'de göç eden kimler? Ve baktığımız takdirde bunların da mülteci statüsünde olduğunu, Türkiye'yi geçiş bölgesi olarak kullandığını görebiliriz.
1: Ha, yani
0: Mesela
1: başka ülkeden
0: tabii,
1: gelip.
0: mesela Irak, Afganistan, işte Türkmenistan, İran. Yani bunların önemli bir kısmı Türkiye'ye gelip mülteci veya diğer statülerde olup işte diğer ülkelerden kabul aldığı takdirde o ülkelere giden kimseler. Özellikle bunu Irak ve Afganistan'da bunu görüyoruz. Ama Rusya tabi biraz daha farklı. Özellikle savaş var. Ukrayna-Rusya savaşı. Ondan dolayı Türkiye'ye gelen bayağı bir kişi var. Onlar da nedir? Burada belirli bir süre kalıp daha sonra ülkelerine dönmüş olabilirler. Şimdi bu konuya ilişkin bir diğer önemli husus da şu. Göç edenlerin yaş grubu. Yaş grubu da çok önemli. Türkiye'ye göç edenlerin yaş grubuna baktığımız takdirde çok genç bir yaş grubu olduğunu görüyoruz. Yani 20-24 yaş grubu %16'lık bir dilimi
1: E
0: oluşturuyor.
1: tabii çalışma koşullarına
0: Tabii.
1: bakarsanız orada
0: Yani gençler
1: gençlerin
0: geliyor.
1: çalışması gerekiyor.
0: Tabii 25-29 yaş grubunda ise %13, 30-34 yaş grubunda ise %11. Ama şimdi Türkiye'den yurt dışına göçte tablo biraz daha farklılaşıyor. Özellikle burası önemli. 25-29 yaş grubunda, burada oran daha yüksek, %14.
1: Neye bağlıyorsun?
0: Yani şu mesela Türkiye'de yani üniversite bitirdi
1: bitiriyor
0: mi? Tabii bitirdi mi? Dolayısıyla burada yurt dışında bir takım imkan aramak
1: evet.
0: isteyenler söz konusu olabilir.
1: İşte yüksek lisans, belki
0: tabii.
1: iş imkanı, belki
0: tabii.
1: staj imkanı,
0: tabii onlar olabilir.
1: Yurt dışında çalışma
0: veya
1: olabilir.
0: Türkiye'de okuyan işte Orta Asya'dan, Afrika'dan gençler olabilir. Onlar okulu bitirip onlar tabii kendi ülkelerine dönmüş olabilirler.
1: Hı hı.
0: Ama sonuçta bir 25 ve üstü yaş grubunun Türkiye'yi terk ettiğini ve bunlar da muhtemelen nitelikli eleman olabileceğini değerlendirmek mümkün.
1: Yani biraz daha okumuş insanlar mı gidiyorlar hocam?
0: Yani öyle gözüküyor tablo.
1: Hı hı.
0: Yani ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek lazım ama 25 ve üzeri söz konusu olduğu için yani orada bu çerçevede bir değerlendirme yapılabileceğini söyleyebiliriz.
1: Peki oranın düşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yurt dışına gidiş oranının. Bu vizelerin hani kabulündeki zorluklar bu kişileri hani yurt dışına gitmesini engelliyor olabilir mi?
0: Tabii. Avrupa Birliği'nde yani hiçbir şekilde vize anlamıyordu. Tabii onda da bir takım tekelleşme olayları falan söz konusuydu. Nedir? Randevu anlamıyor idi.
1: Evet.
0: Randevu anlamadığı için görüşme yapamıyorsunuz, vize alamıyorsunuz.
1: Hı hı.
0: Schengen vizelerinde çok ciddi anlamda problem vardı. Ama daha sonra işte Dışişleri Bakanlığı olaya müdahale ederek o çerçevede nedir? Artık randevuların alınması söz konusu oldu. Ve bu çerçevede nedir? Artık yeni yurt dışına gidişler de artış söz konusu olabilir. Ama 2025 yılında ciddi anlamda Avrupa Birliği'ne gidişte vize redleri söz konusu idi. Randevu anlamıyordu. Alınanlardan da ciddi bir red ile karşı karşıya kalınıyor idi. Ama genel itibariyle tabii nedir? Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi tabii bir takım görüşmeleri var Avrupa Birliği ile Türkiye arasında. İşte öğrencilere ilişkin,
1: hı hı.
0: çalışanlara ilişkin,
1: hı hı.
0: daha rahat, daha kolay vize kolaylığının sağlanması çerçevesinde. Tabii burada nedir? Ona ilişkin vize talebinde bulunduğunuz zaman evet kolaylık sağlanıyor. Rahat bir şekilde vize alabiliyorsunuz. Ama bazen de vize anlamadığı durumlar söz konusu. Kişi diyelim ki orada okuyacak, değil mi? Yani o tür durumda vize alamayanları görüyoruz. İşte İngiltere
1: okuyacak,
0: vizesinin,
1: bir organizasyona katılacak vize alamayanlar olabiliyor.
0: Tabii İngiltere vizesinin, ABD vizesinin zor olduğunu
1: özellikle
0: görüyoruz.
1: Özellikle Amerika
0: tabii,
1: için tabii.
0: tabii
1: ki çok zor
0: yani,
1: olduğunu biliyoruz.
0: Dolayısıyla o zaman nedir? Kişiler gitmek istiyor ama gidemiyor.
1: Peki.
0: Ve ondan dolayı da yani %5'lik bir düşüş söz konusu olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz.
1: 2026 verileri bakalım ne olacak? Onu da
0: evet,
1: karşılaştırma zamanı gelince değerlendiririz, karşılaştırırız.
0: Tabii, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum çerçevesinde acaba göç aldı mı, göç verdi mi bu çerçevede değerlendirmek mümkün. Ve son olarak şunu da ifade edeyim, en fazla göç veren ve göç alan il de İstanbul.
1: İstanbul, tabii, tabii çok kalabalık
0: tabii.
1: bir şehir, gayet tabii, normal
0: tabii.
1: bence.
0: %42 göç almış. Ama %35 oranında da göç vermiş.
1: Peki hocam, bu verilerle yavaş yavaş sohbetimizi tamamlayalım. Bu haftanın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız ekonomi penceresini sizler için hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Bugün sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Ekonomi Penceresi.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Jacques Augustin Fransa'dan yollamış ilk mektubumuzu. Özellikle güzel küresel kartı için Fransızca masasına teşekkür etmek isterim. Bu kartlar dinleyicileri mutlu ediyor ve yayınlarınızı dinlemeye daha fazla teşvik ediyor. Yayınlarınıza olan ilgimin kanıtı olarak ekteki dinleme raporunu gönderiyorum. Son dünya şampiyonasında Türk paraşütçülerin parladıklarını duydum. Bu gerçekten kutlanmaya değer. Ayrıca programlarınızdan birinde bir manastırla ilgili verilen bilgiler bende Türkiye'yi gezme isteği uyandırdı. Başka bir programda anlatılan gül şerbetini merak ettim ve tatmak isterim. Son olarak şunu yazayım. Türk kültürünü tanıtmak için seçtiğiniz şarkılar gayet güzel. Sizleri yakın zamanda yine dinlemek ve yazdıklarınızı okumak dileğiyle. Sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Venezuela peş peşe iki şiddetli depremle sarsıldı. Yumare kentinde 7,5, San Felipe'de de 7,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 164 kişi yaşamını yitirdi, yaralananların sayısı 1000'e yaklaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki depremle sarsılan Venezuela için dayanışma mesajı yayınladı. Bu acı ve zor günlerde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan, AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı akşam saatlerinde Gölbaşı'ndaki Polis Akademisi Başkanlığı'na geçecek. 13.610 öğrencinin mezuniyet heyecanına ortak olacak. Dereceye giren mezunlara diplomalarını verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programına katıldı. Erdoğan, Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik dedi. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kerbela'nın yıldönümünde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu belirterek, bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezidi'de Netanyahu hükümeti ve destekçileridir dedi.

0: dedi. Cevdet Yılmaz İstanbul'da evrensel aşura matem merasiminde hitap etti. Ankara Valiliği tarafından 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında alınacak güvenlik ve trafik tedbirleriyle ilgili açıklama yapıldı. Tedbirler zirve toplantılarına ev sahibi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile konaklama adresleri ve heyetlerin kullanacağı güzergahlarda yoğunlaşacak. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan NATO zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Dikman Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı iddiasını yalanladı. Ankara'da gözaltına alınan tema gönüllülerine yönelik işlem yapıldığı iddiasının dezenformasyon içerdiği belirtildi. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ne görevliyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Piyade Asubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Amerika'nın başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail müzakereleri takip edilirken soykırımcı İsrail unsurları Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini duyurdu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Ülkenin güneyinde evler enkaza döndü. Nebatiye başta olmak üzere birçok bölgede aileler enkaz altındaki eşyasını ve anılarını kurtarmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devreye girdi. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilemeyeceğini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın Sumi ve Zaporojye kentlerini hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna'da Rusya'nın Ufa kentine hava saldırısı düzenledi. Rusya'nın kontrolündeki Holivka'ya yönelik saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Mesupor 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika ile karşılaşacak olan A milli takımımız mücadelenin oynanacağı Los Angeles'ta ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olan çalışmaya teknik direktör Montella yönetiminde oyuncuların tamamı katıldı. Türkiye-Amerika mücadelesi 26 Haziran Cuma günü sabah saat 5'te oynanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

0: Şifanın izinde.
1: İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Yine bugün önemli bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu güzel programın ve konuların size ulaşmasını emeği geçen başta program yapıcımız Gökben Sarmaşık'a ve teknik ekipten Sefa Ak'tan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi

Bir borç biliyorum. Programı hazırlayan ve sunan ben Doktor Mehmet Uçar. Evet, gazetelerde okuyoruz, sosyal medyada duyuyoruz, eş dost akrabadan dinliyoruz. İşte ben şu vitamini alıyorum, ben şu minerali alıyorum, ben işte şu kadar gün kullandım, şu faydalıymış, şöyleymiş diyerekten birçok bilgi kulaklarımıza geliyor. Önemli midir bu vitamin ve mineraller? Hangi noktada sağlığımız için? İşte bugün bunları biraz detaylandırmak istiyorum. Vitamin ve minerallerin ve bunların desteklerinin genel sağlık için önemi nedir? Evet, yediğimiz yiyeceklerin iki ana besin kategorisi var. Bunları biz kabaca ikiye ayırıyoruz. Makro besinler ve mikro besinler. Makro besinler vücudumuza kalori sağlayan ve vücutta birçok önemli role sahip olan besinlerdir. Üç tür makro besin vardır. Bunlar karbonhidratlar, protein ve yağdır. Bu besinler genellikle gram cinsinden ölçülür. Günlük besin alımımız için önerilen makro besin miktarlarını şöyle kabaca ayırabiliriz. Karbonhidratlar günlük toplam kalorinin, dikkat buyurun, neredeyse yarısı, %45 ile 65. Protein günlük toplam kalorinin %10 ila 35, neredeyse üçte biri. Yağlar günlük toplam kalorinin 20 ila 35'i yüzde, neredeyse üçte biri. Sonuçta baktığımızda yeterli ve dengeli beslenme dediğimiz aslında bu yüzdeleri doğru bir şekilde soframıza koyabilmek. Bazen duyuyoruz. Ben işte sadece protein alıyorum. Bilmem ne diyet. Doğru değil. Ben sadece yağ. Doğru değil. Sadece karbonhidrat. Doğru değil. Sonuçta bunların yağların, proteinlerin ve karbonhidratların yeterli ve dengeli bir şekilde soframıza girmesi lazım. Neden? Kelimemiz çok net, cümlemiz çok net. Sağlığı korumak için her gün makro besin maddelerinin dengeli bir şekilde tüketilmesi önemlidir. Makro besinler sağlıklı bir beslenme düzeninin önemli bir parçası olup vücudumuza enerji sağlarken bir diğer grup vardır. Onlar da mikro besinlerdir. Onlar da aynı derecede önemlidir. Peki mikro besinler nelerdir? Mikro besinler yediğimiz gıdalarda bulunan iki tür mikro besin vardır. Bunlar vitaminler ve minerallerdir. Bu besin maddeleri genellikle miligram ya da mikrogram ve uluslararası birim International Unite cinsinden ölçülür. Makro besinlere kıyasla çok daha küçük miktarlarda ihtiyaç duysak da sağlıklı bir yaşam sürdürmede çok çok önemli rol tutarlar. Bunlardan mesela vitaminlere baktığımızda vitaminler mikro besinler grubundandır. Suda çözünen ve yağda çözünen vitaminler olarak sınıflandırılır. Vitaminler doğal besin kaynaklarında bulunan hücre yenilenmesine ve enerji üretimine yardımcı olan vücudun günlük olarak belirli miktarlarda ihtiyaç duyduğu yeterli olmadığı durumlarda dışarıdan takviye olarak alınması gereken düzenleyici ve direnci arttırıcı maddelerdir. Ancak insan vücudunda vitaminlerin birçoğu üretilemez. Bu yüzden sağlık için gerekli olan miktar doğal besin kaynakları yoluyla alınamadığı takdirde ilave olarak alınabilmektedir. Vitaminleri ne dedik? Suda çözünenler ve yağda çözünenler olmak üzere iki çeşit vitamin vardır. Suda çözünen vitaminler, vücut için gerekli olan miktar tüketildikten sonra boşaltım sistemi kanalıyla vücuttan atılır. Bu nedenle bu tür vitaminlerin düzenli olarak alınması gerekmektedir. Yani vücutta depolanmaz. Fazlası atılır. Yağda çözünen vitaminler ise biz bunlara ADEK yani A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini diyoruz. ADEK diye kısaltabiliriz.
Yağda çözünen vitaminler ise vücutta daha kolay depolanabilmektedir. Bu nedenle suda çözünen vitaminlerin yağda çözünen vitaminlere göre daha sık tüketilmesi gerekmektedir. Ama bunun sakıncası da şudur. Yağda çözünen vitaminlerin de fazlası atılamadığı için vücutta bazen zararlı olabilmektedir. O nedenden dolayı A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamininin muhakkak öncelikle ilk başta kandaki seviyesine bakıp ondan sonra hekim kontrolünde doğru şekilde destek alınıp hangi anlamda günde kaç sefer, kaç dozda alınacağı ve ne kadar süre alınacağı ondan sonra tedaviye başlanılmalıdır ki tedaviye başladıktan sonra belirli sürelerde muhakkak seviyeleri kontrol edilmelidir. Neden? Mesela D vitamini düşündüğümüzde maksimum seviyesi 60 ila 80 bandına kadar normal kabul edilir ama bundan sonrası yani 80 bandının hele 100 bandının yukarısında ciddi olarak böbrekte kum, böbrekte taş, eklemlerde sıkıntılar doğurabilecek neye gelir? Rakama gelir. O nedenden dolayı yağda çözünen vitaminlerinin bir şekilde destekleri muhakkak tıbbi hekim kontrolünde ve muhakkak kontrol edilerek olmalıdır. Mineraller de vitaminler gibi vücudun ihtiyaç duyduğu, vücut fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli olan elementlerdir. Mineraller vitaminlerin aksine inorganik maddelerdir. İnsan vücudu kendisi mineral üretemediği için besinler yoluyla veya takviye şeklinde alınmalıdır. Kemik gelişiminde hücre içinde ve dışında vücut sıvıların kontrolünde ve yediğimiz yiyeceklerin enerjiye dönüştürülmesinde rol oynarlar. Vitaminlere daha biraz geniş çaplı bakacak olursak vücudumuz için gerekli olan vitaminleri şöyle bir gözden geçirebiliriz. A vitamini. A vitamini birçok besin içerisinde yer alan yağda çözünebilen bir vitamin türüdür. Üreme, görme ve bağışıklık sistemi bakımından önemlidir. Kalp, böbrek, akciğer gibi organların sağlıklı çalışmasına katkı sağlar. İki tür A vitamini mevcuttur. İlk tip A vitamini et, balık, kümes hayvanları gibi günlük gıdalarda bulunan önceden şekillenmiş A vitaminidir. İkinci tür A vitamini ise meyve sebze gibi bitkisel gıdalarda bulunan A vitaminidir ki A vitamini besinin içerisinde doğal olarak bulunabildiği gibi süt, tahıl ürünlerin içerisine katılabilmektedir. Ayrıca gerek bulut vitamin mineral içeren gerekse de yalnızca A vitamininden oluşan takviye edici gıdalarda da mevcuttur. Peki gelelim A vitamini eksikliğine. A vitamini eksikliği özellikle çocuklarda ve hamilelerde göz kuruluğuna neden olabilmektedir. Diğer taraftan özellikle hamilelerde yüksek dozda alınan, önceden şekillenmiş, biz ona preformit A vitamini diyoruz. Önceden şekillenmiş A vitamini bazı sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. A vitamini eksikliğinde ilk olarak karanlıkta görmeyi sağlayan bir madde olan rodopsin sentezin aksamanı sonucu gece körlüğü ortaya çıkar. Bu durum tedavi edilmezse hızla görme kaybı gelişir. Gözün dış yüzeyini örten konjüktiv adı alınan epitel örtüsü kurur ve opaklaşır. Bu tabakanın üselleşmesine bağlı olarak kalıcı görme kaybı oluşur. A vitamini eksikliğinde bundan gayrı enfeksiyonlara karşı direnç azalır, kıl foliküllerinde iltihaplanma olur, iştah kaybolur, tat ve koku duyularında kayıplar görülür. A vitamini eksikliği çeken kişilerde özellikle cildin normal sağlıklı yapısı kaybolur ve deri yüzeyinde maalesef çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir. İkinci önemli vitaminimiz D vitaminidir ki artık çok iyi tanıyoruz. D vitamini gıdalar içerisinde bulunan kasların hareketine yardımcı olan özellikle kemikleri güçlendiren bir yapı maddesidir. Yağda çözünen vitaminlerdendir. Gıdalarda ve takviyelerde yer alan kemiklerin temel yapı taşı olan kalsiyumun vücutta emilmesine yani absorbe edilmesine yardım eder. Örneğin sinirler ve beyin tarafından iletilen mesajların organlara iletilmesi D vitaminine ihtiyaç duyar. Kalsiyumla birlikte yetişkinlerde kemik erimesinin önlenmesine
yardım eder. Temel D vitamini kaynağı nedir? Hepimiz biliyoruz, güneştir. Bunun

için vücudun güneşle doğrudan temas etmesi gerekmektedir. Evin içerisinde camın arkasından temas eden güneş vücuda D vitamini oluşturmaz. Havanın bulutlu olması, gölge ve koyu ten vücudun D vitamini üretimini azaltır. Çok az gıdada D vitamini yok denecek kadar azdır. Mesela çok az somonda, somon balığında, ton balığında yani yağlı bulaklarda en iyi D vitamini oradadır. Ondan gayrı ciğer, yumurta sarısı, peynir düşük düzeyde D vitamini içermektedir. Bununla birlikte bazı portakal suları yoğurtların, margarinlerin içerisine de D vitamini eklenebilmektedir. Bununla birlikte takviye edici gıdaların içerisinde de D2, D3 formunda olmak üzere iki tür D vitamini yer alabilmektedir. Her iki tür de kandaki D vitaminini arttırmaktadır. D vitamininin güneşte doğal şekli kolekalsiferol adı verilen bir maddedir ki bu D3 vitaminidir. Ciltte ultraviyole ışığa maruz kalındığında vücutta sentezlenmiş olan ya da diyetle alınan kolesterolden D3 vitamini gelişir. D vitamini eksikliğinde neler olur? Kemik, diş, tırnak oluşumunu aksatan kalsiyum anormallikleri ortaya çıkar. D vitamini eksikliği yüzünden başta östrojen hormonun yetersiz kaldığı menopoz döneminde kadınlar olmak üzere erişkinlerde hipokalsemi yani kalsiyum düşüklüğü ve kemik kaybı olur. Araştırmalar kadınlarda menopoz döneminde gözlenen kemik yıkılımı yani osteoporozda östrojen hormonunun eksikliğinden çok D vitamini ve kalsiyum yetersizliğinin etkili olduğunu özellikle 30 yaşından itibaren kalsiyum ve D vitamininin yeterli düzeyde almayan kadınların risk altında bulunduğunu ortaya koymaktadır. Büyüme sırasında kemikten mineral çekilmesi, kemik matrisine mineral çökme işleminin yetersiz olmasına yol açar ve erişkinlerde ciddi kemik bozukluklarına neden olabilir. Kemiklere kalsiyum çökmesinde ortaya çıkan yetersizlik ile birlikte büyüme sırasında mineral çökmediği için yumuşamış olan yapıların üzerine ağırlık binmesi sonucu kemiğin şekli değişir. D vitamini eksikliği kastaki fosfatın azalmasına bağlı olarak karaciğer hastalığı ve kas hastalıklarına da neden olur. Kas dokusunun kandan yeterli kalsiyum alamama sonucunda sürekli olarak kasılı kalması demek yani tetaniye neden olur. Diğer bir önemli vitamin E vitamini. Yağda çözünebilen vitaminlerden olan E vitamini birçok besin içerisinde yer almaktadır. Sahip olduğu güçlü antioksidan etkisiyle hücreleri serbest radikallere karşı korumaya yardım eder. Bağışıklık sistemini güçlendirilmesi için de vücudumuz E vitamine ihtiyaç duyar. E vitamini antioksidan etkisiyle ayrıca kanser, kalp damar gibi ciddi hastalıklara karşı da vücudumuzun korunmasına yardım eder. Birçok üründe bulunabildiği gibi E vitamini içeren takviye edici gıdalarda bulunmaktadır. Bitkisel yağlar en iyi E vitamini kaynaklar arasındadır. Mesela ıspanak, brokoli gibi yeşil sebzeler de E vitamini içermektedir. Meyve suyu, margarin gibi ürünlerin içerisinde de E vitamini takviyesi bulunabilmektedir. K vitamini. Kanın pıhtılaşmasına ve kemiklerin sağlıklı oluşumuna katkı sağlayan K vitamini, yağda çözünen vitaminlerdendir. Bitkisel yağlar, lahana, maydanoz, brüksel lahanası, fasulye gibi yeşil yapraklı sebzeler ile et, yumurta ve peynirde K vitamini bulunmaktadır. Multivitamin, multimineral takviye edici gıdaların içerisinde de K vitamini bulunmaktadır. Bununla birlikte yalnızca K vitamini içeren gıda takviyeleri de mevcuttur. Geldik şimdi bir diğer önemli bir vitamin B1 vitamini yani tiamin. Suda çözünen vitaminlerden olan B1 vitamini yediğimiz gıdaların enerjiye dönüşmesine yardım eder. Bu nedenle vücuttaki hücrelerin gelişimine ve büyümesi için çok önemlidir. Kalp ve sinir sisteminin enerji ihtiyacını karşılar. Bu vitaminin eksikliği nörolojik hastalıklarla kalp rahatsızlıklarına neden olabilir. Tiamin eksikliği genellikle başta vitamin eksiklikleri ve kalori yetersizliğiyle birliktedir. Tiamin eksikliğinde ilk ortaya çıkan belirtiler iştahsızlık,

ve anksiyete yani kaygı haline benzeyen psişik belirtilerdir. İhtiyaç duyulan B1 vitamini miktarı yaşa ve cinsiyete göre değişiklik göstermektedir. Tam tahıllarda ve takviye edilmiş ekmeklerde ve pirinçte bulunmaktadır. Et ve balıkta da B1 vitamini bulunmaktadır. Bununla birlikte multivitamin takviye edici gıdaların içerisinde de B1 vitamini bulunmaktadır. B2 vitamini riboflavin yediğimiz gıdaların enerjiye dönüştürülmesine yardım eder. Antioksidan etkiye sahiptir. Şeker seviyesini dengelemeye yardımcı olur. Yaşlanmayı yavaşlatır. Serbest radikallerin verdiği zararı giderir. B2 vitamin eksikliği sindirim problemleri sorunlarına, özellikle mide ile ilgili problemlere neden olabilir. Gelişmiş ülkelerde eksikliği nadiren görülür. Ancak subklinik eksiklikler yaygındır. Çocuklarda büyüme geriliğine neden olabilir. Yalnız başına eksikliğinden ziyade diğer vitaminlerin eksikliğiyle beraber komple bir eksiklik bulunabilir. Geldik şimdi yine önemli bir vitamine. Bizim için çok önemli B6 vitamini. Biz ona piridoksin diyoruz. Vücudumuz yüzden fazla kimyasal tepkimede B6 vitamine ihtiyaç duyar. Sinir sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına katkı sağlar. B6 vitamin eksikliğinin dudak kenarlarında yara, saç dökülmesi ve halsizlik gibi belirtileri olabilir. Balık ve sakatat B6 vitamin bakımından çok zengin gıdalardır. Patates gibi karbonhidrat içeren sebzeler ile turuşgiller dışındaki meyveler de B6 vitamini içermektedir. Besin takviyeleri içinde de piridoksin yani B6 vitamini bulunabilmektedir. Ayrıca gerek multivitamin ve minerallerin içerisinde de ayrıca yalnız tek başına B6 vitamini de takviye edici gıdalar olarak bulunmaktadır. Geldik şimdi önemli bir vitamine B12 vitamini yani kobalamin. Kobalt elementinden dolayı söylenmektedir. Beyin ve sinir sistemi, duygu durum ve kan hücrelerinin sağlıklı olabilmesi için çok önemli bir vitamindir. DNA oluşumuna da yardımcı olur. Yorgunluğa neden olan megaloblastik anemiyi önlemeye yardım eder. Hücrelerin ihtiyacını karşılayacak kadar B12 vitaminin olmaması durumunda kan hücrelerin üretimi yavaşlamakta, üretilen hücreler de kalitesiz ve güçsüz olmaktadır. Bu nedenle B12 vitamininin yeterli miktarda temin edilmesi çok önemlidir. Nadir görülen eksikliği megaloblastik anemi ve nöropati yani nörolojik hissizlik ve his kaybına ve sıkıntılara neden olabilir. Yorgunluk, halsizlik, dispne yani nefes darlığı, parestezi yani duyusal problemler, iştah ve kilo kaybı, cinsel fonksiyon bozuklukları, psikiyatrik semptomlar ve ciddi anemi ile kendini belli eder. Sinir sisteminde geri dönüşümsüz bozukluklar yapabilir. Pernisiyoz anemisi olanlar en büyük risk grubundadır. Gastrektomi sonrasında yani özellikle mide problemleri sonrasında korozyo ajanlara maruz kalımda mide mukozası zedelenirse eksiklik kesinlikle olur. Özellikle karaciğerde bunun yanında böbrek, kalp, dalak ve beyinde bulunur. Emilimi ince bağırsaklarda ve midede intrinsik faktör üretilmesi koşuluyla gerçekleşir. Emildikten sonra dokulara gideceği proteinlere bağlanır. Atılımı idrar, safra ve dışkı iledir. Vücutta çok iyi korunur. Bu yüzden de eksiklik semptomları yavaş yavaş ortaya çıkar. Işık, oksijen, asit ve alkaliye maruz kalmakla yavaşça aktivitesini kaybeder ancak ısıya karşı dirençlidir. Özellikle kırmızı et ve sakatat, özellikle ciğer en iyi B12 kaynaklarıdır. Bunun yanında et, süt, yumurtada da B12 bulunmaktadır. Multivitaminlerin çoğunda da B12 vardır. Ayrıca B12 tek başına hidroksikobalamin, metilkobalamin, siyanokobalamin formları birçok multivitamin komplekslerin içerisinde ya da tek başlarına da tablet, sprey ya da ağza eriyen, dil altına eriyen tablet şeklinde bulunabilmektedir. Ve bir şekilde kişilerin

kandaki B12 seviyelerine baktırmaları minimum 500, idealimiz 750, tavanımız 1000 şekilde B12 miktarlarının hedefini buna göre ayarlamaları lazım. Evet, yine önemli bir vitamin C vitamini. Hepimizi çok iyi bir vitamin. Suda çözünen vitaminlerdendir. Sahip olduğu güçlü antioksidan etkisiyle hücreleri serbest radikallere karşı korumaya yardım eder. Yaraların iyileşmesinde kullanılan bir protein olan kolajenler üretiminde de vücudumuz C vitaminine ihtiyaç duyar. Ayrıca vücudumuzu hastalıklara karşı korumak için bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardım eder. Eksikliğinde skorbit hastalığı oluşmaktadır. Skorbit de deride peteşi, yani ufak kanamalar, ekimoz tarzında kanamalar, diş etlerinde şişme ve kanamalar, idrarda kanama, bir mide bağırsak kanalında kanamalar en çok dikkate çeken bulgulardır. Deri kaba ve kuru bir hal alır. Kalça ve bacaklarda kıl foliküllerinde özellikle sertlikler, değişiklikler oluşur. Kemiklerin büyümesi durur, kemik mineralini yitirir ve osteoporoz ortaya çıkar. En önemli C vitamini kaynağı turunçgiller, portakal, limon, greyfurt, mandalina gibi turunçgillerdir. Diğer taraftan çoğu multivitamin içerisinde C vitamini vardır. Ayrıca tek başına da C vitamini bulabilmektir. Ve son vitaminimiz folik asit. Vücutta kan yapımı, hücre oluşumu, kas yapımı için ihtiyaç duyulan vitaminlerden birisidir. Özellikle hamilelik öncesi ve sonrasında vücudun ihtiyaç duyduğu folik asit ihtiyacı artabilmektedir. Folatlar hücre bölünme ve olgunlaşma aktivitelerinde çok rol oynarlar. Folik asit ile B12 vitamin arasında işlev açısından sıkı bir bağlantı vardır. Folik asit anne karnındaki bebeklerin sinir sistemi oluşturan yapıların oluşumunda önemli rol oynar. Kan yapımı sırasında ve metabolizmanın hızlandığı durumlarda folik asit gereksinimi artar. Folik asit eksikliğinde alveol ve akküver sayısında azalma, yani kansızlık, anemi ortaya çıkar. Ağızda ve sindirim kanalında yaralar oluşabilir, saç oluşumu ve uzaması durur. Folik asit eksikliği olan gebelerin çocuklarına nöral tüp defekte verilen durum ortaya çıkmakta. Bebeklerin omurilinde ve merkezi sinir sistemi oluşturan yapılarda Allah korusun bozukluklar izlenmektedir. Nerede var folik asit? Sakatatlarda var. Yumurtada var, süt ve yoğurtta var. Ayrıca baklagillerde de var. Takviye edici olarak da alınabilir. Evet kıymetli dinleyicilerim, bugün özellikle vitamin ve minerallerden konuşmaya gayret ettik. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yayına gelmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Ve bir diğer mektup Almanya'dan Hans-Jörg Zondermann yazmış. Bugünkü yayınınızı özellikle son 3 aydaki birçok bilgilendirici, eğlenceli ve öğretici radyo saatleri için size teşekkür etmek için bir fırsat olarak görüyorum. Sizin programlarınız favorimdi, hala da favorim. Tekrarlar sayesinde hiçbirini kaçırmadım. Katkılarınızı derlerken profesyonelliğinizden, zekanızdan ve dil becerilerinizden her zaman etkilendim ve heyecanlandım. Müziğin kompozisyonunu beğendim, mesajlarınızın doğrulandığını takdir ediyorum. Kültürel katkılarınız beni genellikle hoş bir şekilde şaşırtıyor. Açık arayla en iyi program posta kutusunu TSR yayınlıyor. Mektubumun başında özellikle son 3 aya değindim. Bunun kişisel nedenleri var. Kısaca kendimi tanıtırsam anlayacaksınız. Eğitimli uzun yol kaptanı olarak bugün deniz pilotu olarak çalışıyorum. Amatör bir astronom olarak iyi havalarda hareket halindeyken, kötü havalarda son 3 aydır olduğu gibi kısa dalga alıcılarımın önünde seyahat tutkusuyla oturuyorum ve dünyayı böyle dolaşmaya çalışıyorum. Sizinle iletişime geçmemin sebebi, Ocak ayında doğduğum için programınızda bana bilmeden gönderdiğiniz doğum günü tebriklerinizdi. Bunun için teşekkür ederim. Bunun geleneksel bir sinyal raporu olmadığını biliyorum. Ancak küçük bir küresel kartı memnuniyetle karşılanacaktır. Sonuncusundan bu yana 10 yıldan fazla zaman geçti. O zamanlar bir dünya haritasını küresel kartıyla süsledim. Saygı ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin, güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün, her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkçe sözlü hafif müzik dinleyeceksiniz.

Dün gece içtim kadehler dolusu yine sensiz. Dolaştım sokaklarda, ıslak kaldırımlarda. Gözlerime yaşlar doldu, soğuk bir rüzgar okşadı yüzünü. Ayrılık rüzgarı, tanıdım onun ıslak nefesinde. Allah, bilmem neden geldi bunlar başıma. Birdenbire kapıldık ayrılık rüzgarına. Oysa hayat akıp gider sanki bir şey olmamışçasına.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 25 Haziran 2026 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Sefa Aktan var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz, İngiltere'de yaşanan son gelişmeleri aktaracak bize. Son bölümde konu başlığımız ekonomi olacak. TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez konuğumuz olacak.
2: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada eşi benzeri olmayan bir teşkilat gücüne sahibiz dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti olarak bugün

0: Dünyada eşi benzeri olmayan bir teşkilat gücüne sahibiz. 11 milyon 500 bine aşkın üyemizle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük, en yaygın siyasi hareketlerinden biriyiz ifadelerini kullandı. Erdoğan, Mah-ı Muharrem oruç açma programında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hicri 61 yılının 10 Muharrem gününde bedenler bir bir toprağa düşse de hak ve hakikat yere düşmemiştir. Çadırlar ateşe verilse de Ehlibeyt muhabbetinin çerağı hiç ama hiç sönmemiştir. Şu hakikati hepimiz çok iyi biliyoruz. Ehlibeyt'e duyulan hürmet ve bağlılık bu milletin özüdür, mayasıdır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanyalı mevkidaşıyla görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Old Sheikh El Ghosani ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Moritanya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Venezuela'da ard arda iki büyük deprem meydana geldi. Olağanüstü hal ilan edildi. Venezuela'da bir dakikadan kısa bir süreyle 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ülkede geniş çaplı hasara ve yıkıma yol açan sarsıntıların ardından olağanüstü hal ilan edildi. Metro ve tren seferleri durduruldu. Havalimanı kapatıldı ve derslere ara verildi. UNICEF, Gazze'de yaşanan sözde ateşkes sürecinde 260'tan fazla çocuğun öldürüldüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu sözcüsü James Elder, Gazze'de Ekim 2025'ten bu yana yaşanan sözde ateşkes sürecinde 260'tan fazla çocuğun öldürüldüğünü bildirdi. İran donanması Hürmüz Boğazı'nda Umman tarafından duyurulan geçici deniz koridorunu reddetti. İran Devrim Muhafızları Donanması, Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemiler için geçici deniz koridoru oluşturduğuna dair haberler üzerine, Boğaz'da geçişe izin verilen tek güzergahın İran tarafından ilan edildiğini, gemilerin yalnızca donanmayla koordineli olarak bu güzergahlardan geçiş yapması gerektiğini açıkladı. Son haberimiz, NATO Genel Sekreteri Rutte, İran hiçbir şekilde nükleer silah kapasitesine sahip olmamalı dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran'ın nükleer silah edinmesinin tüm dünya için tehdit oluşturacağını savunarak, İran hiçbir şekilde nükleer silah kapasitesine sahip olmamalı dedi.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankasen Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol stüdyomuzda konuğumuz. Hocam hoş geldiniz
1: Hoş bulduk
0: programımıza.
1: Arzu Hanım. Teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz hocam. Çok hareketli bir gündem var diplomasi başlığı altında. Mesela Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki Türkiye'deydi. Önemli bir ziyaretçi. Bu ziyaretin zamanlaması, gündemi de önemli. İki ülke ilişkilerinin geleceği açısından da önemli bir ziyaret. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani çok net yeniden inşa halinde olan bir dünya var. Ve bu yeniden inşa halindeki dünyada Batı'nın, özellikle Avrupa'nın geleceği konusunda ciddi soru işaretleri var. Ama daha da ötesi, bu belirsizlikler bağlamında artık tüm aktörlerin ulus devlet refleksiyle bir şekilde yeniden konumlanma ve bu anlamda işbirliklerini

0: tekrardan burada yeniden yapılandırma süreçleri söz konusu. Bugün Polonya'ya baktığımızda Polonya özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte daha öncesi itibariyle Almanya ve şu an itibariyle bakıldığında Rusya noktasında orada oldukça her geçen gün profili yükselen ve bu anlamda Baltıklardan Karadeniz'e doğru bir hat üzerinde bir taraftan Rusya tehdidine karşı diğer taraftan da Avrupa Birliği içerisinde kendisini başlı başına Almanya'dan belki Fransa'dan daha bağımsız bir aktör olarak orada konuşlandırma hedefinde olan bir ülke. Ve bugün Avrupa'ya baktığınızda Polonya içinde fazlasıyla geçerli olan ciddi bir güvenlik arayışı var. Bir takım tehdit algıları var. Ve bu yeni güvenlik mimarisinde de Türkiye'nin vazgeçilmez bir yeri var. Şimdi Türkiye'yi Polonya Avrupa Birliği bağlamında bu tür bir mimarinin içerisinde ne kadar görebilir? Bununla ilgili soru işaretleri söz konusu. Bunu neye göre söylüyoruz? Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri tarihine bakıldığında eğer bu tam üyelik süreci gibi bir süreç olacaksa bu güvenlik mimarisi SAFE programına da bakıldığında orada bir takım işaretler, emareler veriyor. O yüzden konuşmamın en başında belirttiğim artık her koyun kendi bacağından ya da her ulus devlet kendi bu anlamda tehdit risk algılarına veya çıkar ilişkilerine bağlı olarak ne yapıyor? Bu ilişkileri geliştirmek istiyor. Ve bu anlamda da Polonya Cumhurbaşkanlığı Türkiye ziyaretine bakıldığında ben bunu tarihsel bir takım vurgulara da orada özellikle yapılan oradaki açıklamalar bazında da gördüğümüz üzere güvene dayalı güvenliği merkeze alan yeni bir ilişkinin tesisi noktasında yol haritası inşası ile ilgili bir ziyaret olarak görüyorum ve bu kapsamda da Polonya son yıllarda bakıldığında Türkiye'ye, Türkiye ile olan ilişkilere de fazlasıyla önem veriyor. Son bir husus da şu, Avrupa Birliği dışında burada tabii Polonya'nın diğer aktörlerle özellikle Birleşik Devletler ve İngiltere ile olan ilişkilerine de bakıldığında biz Polonya'nın daha özel bir politika arayışında olduğunu ve bu kapsamda ilişkilerini geliştirmeye çalıştığını ve Türkiye'ye de burada en başta savunma sanayi dahil olmak üzere ayrı bir yer ayırdığını rahatlıkla ifade edebilirim.
1: Tabii Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki öncelikle mutabakat zaptı, sonra İsviçre'deki zirve ve 60 günlük bir süre müzakere süreci var. Bu süreç nasıl ilerliyor? Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Bir de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian Pakistan'daydı. Bu
0: Evet.
1: ziyareti de nasıl
0: Şöyle
1: okumak lazım?
0: baktığımızda aslında başta Trump olmak üzere artık herkes yeni bir kriz istemiyor. Ve bu anlamda Trump'ın işte İsrail'e dönük politikalarından tutun şu an İran'la her ne kadar bir takım Trump'ın üst düzey üst perdeden bir takım açıklamaları olsa da en nihayetinde bugün İran ve ABD arasındaki bu mutabakat zaptı çerçevesinde barışa doğru giden sürecin kurumsallaştırılması ve bununla ilgili bir mekanizmanın tesisi burada tarafların niyetiyle ilgili önemli bir göstergeyi bize işaret ediyor. Bir diğer husus tabii burada bakıldığında süreç sadece ABD ve İran bağlamında yürümüyor. İşte burada Pakistan ziyaretine de bakıldığında bu sadece bir teşekkür değil. Teşekkürün daha ötesinde bu savaş sonrası itibariyle İran'ın yakın çevresi ağırlıklı olmak üzere bölgesiyle tekrardan güvene dayalı, güvenliği merkeze alan bir işbirliğini ne kadar gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği ile ilgili. Bu noktada Pakistan, Türkiye ve benzeri aktörlerin ama özellikle Pakistan ve Türkiye'yi burada merkeze aldığımızda İran-ABD krizinin ya da savaşına paralel olarak sonrasını da hedefleyen yeni bir bölgesel denklemin inşası ve bu bölgesel denklem içerisinde İran'ın nasıl ve ne kadar yer alabileceği ile ilgili bir arayışın sonucu diye değerlendirebiliriz bu ziyarette. Son bir husus, peki buna Birleşik Devletler ne der? Şu ana kadar bakıldığında açıkçası Birleşik Devletler'in

0: özellikle Trump'ın mevcut yaklaşımı bölge üzerinden İran'ı bir şekilde sistemin içinde tutma. Ve bölge devletleriyle İran arasında daha önce çok daha farklı olan işte İran tehdidi üzerinden bölgeyi kontrole dönük Birleşik Devletler artık yaklaşımının ortadan kalktığını, buna karşılık o denklem içerisine İran'ın daha güçlü bir şekilde dahil edilmesiyle birlikte Birleşik Devletler'in kaynaklar ve koridorlar noktasında hedefine büyük ölçüde yaklaşmayı hedeflediğini söyleyebiliriz. İşin özeti şu, bana göre Birleşik Devletler savaşla ve şu anki mutabakat zaptıyla birlikte barışa giden süreçte bu süreçleri İsrail'e ya da daha başka varsa bir takım aktörler ona göre desteklemeye devam edecek. Bu kapsamda Trump'ın bir takım böyle ifadeleri de açıkçası hani böyle çok gayri ciddi gibi görünse de aslında öz itibariyle dikkatlice değerlendirildiğinde orada güçlü bir mantığı ve hedefi orada amaçladığı çok net bir şekilde görülüyor.
1: Peki hocam. Bir de Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda İran'a karşı askeri harekatı engellemeyi amaçlayan savaş yetkileri tasarısının onaylandığını görüyoruz. Bu hamleyi nasıl değerlendirmek
0: Trump
1: gerekir?
0: tabii çok hoşuna gitmedi. Benim elimi, kolumu, ayağımı her bir şeyimi bağlıyorsunuz diyor ama zaten şu an için bakıldığında yani bu sembolik gibi de değerlendirilebilecek bir karar ama daha ötesinde şu var. Birleşik Devletler ya da Senato bir kere yetkiler ve savaş noktasında orada bir tavır ortaya koymuş oluyor. Ve bunu bu kararla birlikte Trump'a bir kez daha hatırlatıyorlar. Ama daha ötesi şu an uluslararası kamuoyuna da verilen bir mesaj var. İran tarafına dolayısıyla müzakere sürecinin kendisine dönük doğrudan bir mesaj da söz konusu. İran bunu suistimal etmediği sürece ki ben edeceği kanaatinde değilim. Burada İran-ABD arasındaki ilişkiler ya da bu süreç İsrail tarafından çok ciddi anlamda sabote edilmediği sürece zaten burada bir savaş olasılığı yoktu. Onun için ben bu kararı resmiyetten daha öte defakto olarak da zaten çok hani bu mevcut süreci etkileyebilecek bir gelişme olarak görmüyorum. Zaten süreç bu şekilde işliyor. Hiçbir şekilde ne Amerika ne Amerika'daki oradaki güç merkezleri ya da aktörler zaten böyle bir savaşı çok tasvip etmiyordu. Nitekim Senato'nun yaptığı oradaki açıklamaya ya da Amerikan iç siyaseti içinde yapılan eleştirilere bakıldığında Trump'ın bu çıkışı zaten yani tırnak içinde saçma sapandı. Bize zarar verdi. Biz yeni bir saçmalığın önüne geçmek için bu adım attık diyorlar.
1: Peki. Tabii Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu mutabakat zaptı ve süren görüşmelerden İsrail çok rahatsız.
0: Evet.
1: İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Lieberman, Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki anlaşma, İsrail devletinin kuruluşundan bu yana İsrail'in yaşadığı en büyük siyasi felaket ifadesini
0: Evet.
1: kullandı. Bu açıklamalar kimi, neyi hedef alıyor hocam?
0: Çok açık. Yani bir Netanyahu, iki Amerika Birleşik Devletleri ve Trump. Yani bakıldığında hem ona hem öbürüne burada tepki var ciddi anlamda. Çünkü İsrail açısından bir kere Birleşik Devletler artık kullanışlı bir aktör olma pozisyonundan çıkmış vaziyette. Daha önce Savunma Bakanlığı yapmış olan bir isim Lieberman ve bugün bakıldığında şunu görmüş vaziyette. Düne kadar biz Amerika'yı, Amerikalıları bir şekilde ikna edebiliyorduk ve sonuna kadar bir projeye başladığımızda ya da bir sürece başladığımızda gidiyorduk. Ama bugün yarı yolda bırakılıyoruz ve yine açık kaynaklara da bakıldığında İran ve Birleşik Devletler arasında bir süreç yürütülüyor ama bunun detayına hakim değiliz. Yani masanın dışında sadece saha değil, diplomasi masasının dışında da olmak bugün İsrail'de ciddi anlamda bir diplomatik ve siyasi başarısızlık olarak artık değerlendiriliyor. Ve bundan dolayı da Lieberman veya Lapid'e baktığımızda bütün bu kimseler artık Netanyahu'yu ve bu anlamda İsrail'in Amerika ile olan mevcut durumunu ve bu kapsamda şu an yaşadıkları İran-ABD

0: krizi üzerinden yaşadıkları durumun önümüzdeki dönemde çok daha farklı aktörler ve olaylar bağlamında yaşanabileceği ile ilgili endişelerini ortaya koyuyorlar. Bunu daha somut bir şekilde ifade etmek gerekirse, İran'la biz bunu yaşadıysak, İran hadisesi üzerinden, yarın Lübnan'ı, belki Gazze, Filistin'i, Suriye'yi işte bir anlamda hedef haline getirmeye çalıştıkları bir Türkiye var. Bu noktalarda Birleşik Devletleri ne kadar yanımızda göreceğiz diyorlar. Bugünkü itirazların temelinde yatan bu.
1: Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesinde Washington'da gerçekleşen İsrail-Lübnan doğrudan müzakereleri var. Beşinci turu başladı bu müzakerelerin. Bu müzakereler sonucunu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Yani şu an bu müzakerelere rağmen Lübnan'ı vuruyor mu? Vuruyor. Gazze'yi de biliyoruz. Ama tamamen Amerika'yı çektiğiniz takdirde bu müzakerelerin bitmesi Amerika'nın siyaseten ya da diplomatik anlamda oradaki varlığını çekmekle eşdeğer. Amerika'yı çektiğiniz anda Lübnan'ın önünü açmış olursunuz. Bu her şeyden öte İsrail'e verilen bir mesaj ve aynı zamanda İran tarafına verilen de bir mesaj. Biz bunun takipçisiyiz ve burada süreci kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Bunun bir benzer hadisesi mesela Rusya tarafı da bunu yüksek sesle artık dile getiriyor. Diyor ki şu anki diplomasi sürecinden ya da ateşkes arayışı süreçlerinden Birleşik Devletler diplomatik olarak çekildiği için bugün Rusya-Ukrayna savaşı farklı bir noktaya doğru gidiyor. Bu da şunu gösteriyor. Amerika'nın olmadığı bir masada ne yazık ki aşama kaydedilemiyor. Onun için bu 5. toplantının orada gerçekleşmesi en azından Lübnan ve Lübnan üzerinden İsrail'e ve ABD-İran arasındaki bu bahsettiğimiz ateşkes ve barışa giden süreçle ilgili önemli bir orada varlık olarak karşımıza çıkıyor.
1: Rusya-Ukrayna savaşında da önemli bir açıklama var. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile İstanbul'da sağlanan anlaşmalar temelinde barış müzakerelerine hazır olduklarını bildirdi. Bu açıklamaları nasıl okumak gerekir?
0: Bir taraftan hazırız diyorlar, diğer taraftan da birbirlerini vurmaya devam
1: Evet,
0: ediyorlar.
1: evet.
0: Ve bugün
1: Her
0: bakın,
1: savaşta, her müzakerede, her görüşmede aynı
0: bunu
1: yöntem
0: ABD
1: var.
0: İran'da da gördük. Bu belki diplomasinin ya da işte bu sürecin bir enstrümanı gibi değerlendirilebilir. Bunu işin doğası gereği kabul etmek aslında lazım. Çok olağanüstü bir durum değil. Fakat şöyle bir husus var. Rusya'nın beklentisi özellikle Alaska zirvesi ve sonrası itibariyle ki Trump onunla ilgili de güçlü sinyaller vermişti. Açıkçası herkes öyle bir beklentiye de girdi. Yani Zelenski'yi uyarma, işte bir an önce ateşkesin sağlanması. Bugün bakıyorsunuz ne Trump ortada ne masa ortada. Hiç kimsenin umurunda değil. Geriye kala kala tekrar Putin açısından da İstanbul. Yani Türkiye zaten bunu defalardır, aylardır söylüyor. Daha öncesine kadar Putin bu kadar yüksek sesle bunu işaret etmiyordu biliyorsunuz. Şimdi bugün bu tekrar barış masası noktasında artık görüyor ki Putin bunu İran ve ABD krizinde de çok net bir şekilde anladı. Türkiye olmadan burada belli bir aşama kaydedilebilmesi çok mümkün değil. Doğru tespit, doğru adres, doğru çağrı. Ben önümüzdeki süreçte şu NATO zirvesini müteakiben bu konunun daha güçlü bir şekilde gündeme geleceği kanaatindeyim.
1: Peki, bir de Ermenistan ve Azerbaycan'ın önde gelen telekom şirketleri bölgesel bağlantıyı güçlendirecek ortak bir internet transit projesi için anlaşmaya vardı. Bu önemli gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz hocam?
0: Evet, bir taraftan da Avrupa Birliği'nden bir burada ziyaret
1: Ermenistan'a
0: söz
1: destek.
0: konusu Ermenistan'a. Salı günü bu ziyaret bir aksilik olmazsa gerçekleşecek. Her iki bu gelişmeyi ön plana koyduğumuzda bir kere Azerbaycan Karabağ Savaşı sonrası itibariyle şu mesajı veriyor. Diyor ki biz yapıcıyız, bölgede istikrar ve güvenlik istiyoruz. Bu Türkiye'nin de çağrısı. Fakat diğer taraftan Ermenistan'dan beklenen bir şey var. Nedir? Anayasa değişikliği. Burada iki aşama vardı. Birincisi Paşinyan'ın tekrar kazanmasıydı. Kazandı. Şimdi Azerbaycan tarafı bu iyi niyetini devam ettirmek suretiyle diyor ki anayasa değişikliğini bekliyoruz. Diğer taraftan Erivan'a dönük Avrupa Birliği ilgisine de baktığımızda bu önemli. Paşinyan'ı ya da Ermenistan'ı ne kadar bu

0: anayasa değişikliğine davet edecek ya da bir baskı oluşturacak. Ya da Macron'un yaptığı gibi gel seni silahlandırmaya devam edelim, sen mevcut pozisyonunu koruma diyecek. Bu oldukça önemli. Eğer Avrupa Birliği gerçekten koridorlar ve kaynaklar noktasında, özellikle koridorlar boyutuyla burada Ermenistan'ın denkleme dahil olmasını arzu ediyorsa, bu Avrupa'nın hem tedarik zincirleri noktasında hem de kaynaklar noktasındaki bağımsızlığını ciddi anlamda koruması ya da devam ettirmesiyle ilgili. İki, bölge bağlamında Türkiye'yi de Azerbaycan'ı da içine alan bu işbirliği alanını genişletmesiyle de bence oldukça yakından bir ilgi taşıyor. Şu ana kadar benim gözlemlediğim, Avrupa Birliği gerek Orta Asya'da gerekse de Kafkaslar'da kendine göre bir gündem oluşturmaya çalışıyor. Fakat bu gündemin Avrupa Birliği'ne istediği sonucu tek başına getirebilmesi mümkün değil. O yüzden Azerbaycan'ı da Türkiye'de dahil bölgeyi, bölgedeki yeni realiteleri göz önünde bulundurarak Avrupa Birliği'nin bir yol haritası izlemesi ve buna göre adım atması en başta kendilerinin menfaatini olacak. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Ermenistan artık bazı şeylerin farkında. Ermenistan şunun da farkında. Gürcistan'a AB üyelik süreciyle ilgili bir takım vaatlerde bulunuldu. Gürcistan'ın durumu ortada. Ukrayna'nın durumu da ortada. O yüzden Ermenistan artık şunu fark etmeli. Daha önce İran ve Rusya ile hareket ederek bir takım maceralara girdi. Tablo ortada. Bundan sonraki süreçte de buna benzer bir takım yanılgılar açıkçası Erivan'ı ve Paşinyan'ı zor durumda bırakır. Onun için önerimiz önce 3 artı 3'ün orada Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan boyutunda güçlendirilmesi, güvene dayalı bu ilişkilerin tesisi. Bunun yolu da anayasa değişikliğine geçiyor. Daha sonra buna Gürcistan dahil edilir. Gerekirse Türkiye çok daha öncesinden de ifade etti Azerbaycan'la birlikte. 3 artı 3 halen önümüzde duruyor, masada.
1: Peki. Peki hocam, evet, bugünün önemli başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür
0: Ben de
1: ediyoruz
0: teşekkür ediyorum.
1: katıldığınız
0: Sağ
1: için
0: olun.
1: hocam. Ankesan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz hattımızda bizi bekliyor. Zeynep Er Yılmaz merhaba.
1: Merhaba, merhaba Aziz.
0: Sözü hemen size bırakıyoruz. İngiltere'de gündemde hangi başlıklar var?
1: Evet, İngiltere'de en önemli gündem başlığı tabii ki geçtiğimiz günlerde Keir Starmer'ın istifasıydı. İstifasını pazartesi günü resmi olarak duyurdu. Tabii kendisini bu karara götüren temel süreçler var. Örneğin seçim mağlubiyeti gibi. İşçi Partisi geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan yerel seçimlerde ciddi başarısızlık yarattı. Bu da parti içinde muhalefeti canlandırdı. Atama krizlerini hatırlatmak gerekir. Epstein bağlantılı Washington Büyükelçisi Peter Mandelson'un atanması parti içinde bardağı taşıran son damla oldu. Bakanlar istifa etti. Örneğin Sağlık Bakanı, Savunma Bakanı istifa etti. Tabii uluslararası gerilimler var. Diğer taraftan İsrail'e yaklaşımı var, Filistin'e yaklaşımı var. Bunlar hep kamuoyu tarafından sorgulanan başlıklardı. Ve Starmer yeni liderlik yarışı tamamlanana kadar, yani adaylar açıklanıp yeni lider belirlenene kadar geçici olarak görevine devam edecek. Ancak şunu söylememiz gerekiyor. Eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham şu anda başbakan olmaya en yakın isim konumunda. Starmer'ın istifası ardından İşçi Partisi içindeki en güçlü lider adayı haline geldi. Kendisine bir anlamda Kuzey'in kralı deniyor. Şimdi bugün itibariyle yeni takvim açıklanacak ve İşçi Partisi'nde kim seçilecek olursa o da başbakan olacak gibi gözüküyor ama biraz önce de söylediğimiz gibi bu Temmuz ayı ortalarını bulur. Birkaç haftalık bir süreçten bahsediyoruz. Ve Andy Burnham şu anda İngiltere'nin bir sonraki başbakanı olmaya en yakın isim konumunda ve İngiltere'de en fazla konuşulan başlıklardan bir tanesi bu. Ve

0: Pazartesi itibariyle Londra'da önemli bir etkinlik düzenlendi. Ve bu etkinliğe Türkiye'den katılan isimler de vardı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. İki bakan da yer aldılar. Ayrıca bu iklim etkinliğinde Londra'da ayrıca Türkiye Enerji Dönüşümü Yatırım Fonu'nda da iki bakan yer aldı. Hem Bayraktar hem de kurum burada Türkiye'nin gelecek vizyonunu ve yatırım hedeflerini uluslararası yatırımcılarla paylaştılar. Örneğin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamaları vardı. 200 milyar dolarlık yatırımdan bahsetti ve Türkiye'nin 2035 yılına kadarki enerji dönüşüm haritasını ve net karbon hedefini gerçekleştirmesi için 200 milyar dolar seviyesinde yatırıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Bölgesel işbirliklerinden de bahsetti. Diğer taraftan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da açıklamaları vardı. Hatırlanacağı üzere Kasım ayında Antalya'da COP31 düzenlenecek ve bunun öncesinde Türkiye'de aslında İngiltere'ye iklim zirvesiyle bir çıkarma yapmış oldu ve burada Türkiye'nin küresel yenilikçi gücünün sergileneceğini söyledi. Eylem ajandasının COP31 için artık sadece taahhütlerde değil, yeşil sanayi, elektrikli araçlara geçiş gibi somut uygulamalara odaklanacağını belirtti. Ve son başlığımız gündemi de oldukça yer eden bir başlık. İngiltere'de kırmızı alarm. 3 gündür İngiltere yanıyor desek yeridir. Özellikle başkent Londra olmak üzere rekor sıcaklıklar hayatı durdurma noktasına getirdi. Salı gününden itibaren bugün de dahil olmak üzere meteoroloji ardı ardına 3 gün boyunca kırmızı alarm verdi ki bu kırmızı alarm İngiltere'de çok fazla, çok sık rastlanan bir durum değil hava muhalefeti nedeniyle. Avrupa'yı etkisi alan ısı kubbesi İngiltere'de de görülüyor. Bu çok nadir görülen bir durum. Ve yarın akşam saat 9'a kadar bu kırmızı alarmın devam etmesi bekleniyor ki 3 gün ardı ardına yayınlanması gerçekten çok nadir. Ve bu durum 1976'dan beri kırılmayan Haziran ayı sıcaklık rekoru 35.6 idi. Ve bugün tekrar o rekor kırılmış oldu. 36.1 santigrat derece olarak söylendi. Hayati tehlike olduğu belirtiliyor. Hükümet ve sağlık kuruluşları insanları bu noktada özellikle dikkatli olmaya çağırıyor. Örneğin günlük yaşamda şunu görüyoruz. Okullar kapatılıyor Arzu Türkdoğan.
1: Evet.
0: Pek çok okul burada eski binaları olduğu için ve okullarda ve evlerde, bunu da belirtelim, Türkiye'deki gibi ya da başka ülkelerdeki gibi klima olmadığı için sıcaklıklara karşı yalıtım yok. O nedenle okullar bir bir kapatılıyor, bunu söyleyelim. Ulaşımda seyahat etmeyin çağrısı yapılıyor. Özellikle demir yollarında rayların bükülme riski olduğu için bundan 2-3 sene önce gene çok yoğun sıcaklıklar yaşandığına raylar bükülmüştü. Neredeyse kazalar yaşanacaktı. İşte bu risk nedeniyle yeniden ulaşımda çok zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin riski yapılıyor. Sağlık sisteminde alarm var, iptaller var. Hastanelerdeki yoğunluk çok artıyor. Hatta bugün son olarak Ulusal Sağlık Kurumu bir açıklama yaptı ve bir günde neredeyse 650'den fazla kişiye son dakika sıcaklar nedeniyle yardım edildiği belirtildi. Ve özellikle tropikal gecelere dikkat çekti uzmanlar. Gecelerin sıcaklıkların 20-25 dereceleri bulması da ülkede durumu oldukça zorlaştırıyor.
1: Zeynep Er Yılmaz, çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için kolaylıklar diliyoruz size. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz hattımızdaydı.
2: Ekonomideki son gelişmeler günün özetinde.

0: Son bölümde ekonominin gündemini konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızda konuğumuz TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Bu hafta

0: Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası tarafından güven endeksleri açıklandı. Sektörel enflasyon beklentileri, hane halkı beklenti anketi, tüketici güveni, hizmet, perakende ticaret ve güven endeksi ile finansal güven endeksi verileri açıklananlar arasında. Bu veriler neyi işaret ediyor hocam?
1: Evet, gerçekten bir dizi endeks açıkladı Merkez Bankası, özür dilerim, TÜİK ve Merkez Bankası sektörel enflasyon beklentilerini yayınladı. Şimdi TÜİK'in açıkladığı veride tabii şeye dikkat çekmeye çalışıyoruz. Yani hane halkı, reel kesim ne durumda, talep canlılığı var mı, ileriye yönelik nasıl bir beklenti içindeler? Bunları okumaya çalışıyoruz. Tabii bu güven endeksleri bizim için bir yerde büyümenin öncü göstergesi olarak da kabul ediliyor bu veriler. Şimdi sektörel olarak baktığımızda TÜİK'in açıkladığı, isterseniz oradan
0: Evet,
1: başlayayım.
0: buyurun.
1: Orada şimdi sektör olarak değerlendirdiğimizde beklentileri, şimdi hizmet sektörü biliyorsunuz çok önemli. Merkez Bankası özellikle bunu monitör ediyor. Çünkü orada bir katılaşma var. Yani mallardaki fiyat inişi, yani dezenflasyonun süreç hızı ne yazık ki hizmet tarafında olmuyor. Yani orada biraz daha geriden geliyordu. Şimdi TÜİK'in açıkladığı bu güven endeksine baktığımızda, yani hizmet, perakende var, inşaat da var tabii bunun için, ama hizmeti bir satır aralarını okumaya çalıştığımızda tabii burada şöyle alt kırılımları da var. Yani son 3 ayda ne yaptınız? Son 3 ayda iş durumunuz neydi? Gelecek 3 ay dönemde hizmetlere olan talep beklentiniz nedir? Bu sorulara verilen yanıtlar, artık tırnak içinde ne yazık ki diyeyim, çünkü Merkez Bankası penceresinden baktığımız takdirde olumlu. Yani orada bir artış olmuş. Yani son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talepte %2,7 bir artış var. Yani orada talep biraz canlılığını koruyor. Yani burada hiç yanlış anlaşılma olmasın, tabii ki çok istiyoruz. Yani sektörlerin hepsinin büyümesini istiyoruz. Tabii ki istihdam yaratmalarını istiyoruz. Bunların ekonomiye tabii ki olumlu yansımaları var. Ama Merkez Bankası'nın para politikanın etkinliği açısından biraz bu taraftaki talebin baskılanması da ayrı bir önem taşıyor. Bu bağlamda hizmet sektörü geleceğe de olumlu bakıyor ve değerlere baktığımızda da, metodolojik olarak değerlendirdiğimizde de, yüzün üzeri güvenin arttığını bize gösteriyor. Ve gelecek 3 aylık dönemdeki beklentilerde hakikaten endeks değeri epey bir yükselmiş. 112,2 değerine kadar çıkmış. Perakende ticaret sektöründe güven de artmış. Yani orada değerlendirdiğimizde mesela mevcut mal stok seviyesi biraz bir şey var, arttırma eğilimleri var. Yani demek ki satış bekliyorlar. Nitekim gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi ve satışlar beklentisi sorulduğunda orada da olumlu bir beklenti gözlemleyebiliyoruz. Bunun yanı sıra tabii diğer ekonomi aktörleri de hane halkı. Yani yine Merkez Bankası'nın para politikalarında ne kadar etkili olup olmadığı, hane halkının talepleri, hane halkının ileriye yönelik beklentileri ile de ortaya çıkıyor. Ne kadar etkili bir para politikası uyguladığı Merkez Bankası'nın. Şimdi burada da hane halkı da aynen reel kesim gibi, şimdi hizmet sektörü gibi biraz daha olumlu bakmaya başlamışlar. Yani mevcut durumda yine bir önceki aya göre bir düzelme var. Yani özellikle geçen yılın eş dönemine göre baya bir düzelme var gibi bir şeyleri rapor etmişler TÜİK ankatörlerine. Gelecek 12 aylık dönemde ise ne olur maddi durumunuz dendiğinde, orada da artacağı yönünde bekleyenler biraz daha ön plana çıkıyor. Genel ekonomik durum beklentilerinde yine bir artış var. Dolayısıyla reel kesimde olduğu gibi hane halkının da ekonomiyle ilgili beklentileri olumlu. Yani daha

0: fazla ekonomiye güven duymaya başlamışlar. Dolayısıyla bu resmi, yani iki parçayı yan yana getirdiğimizde, resmi okumaya çalıştığımızda biraz Merkez Bankası'nın biraz daha gayret göstermesi gerektiği sonucu çıkarıyoruz. Yani bir direnç var, iç talepte bir direnç var. Açıkçası bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bu bağlamda tabii ki Merkez Bankası da biraz daha bazı makro ihtiyati tedbirlerle, tabii biliyor, malum artık bu faiz artışı pek beklemiyoruz. Yani %40 gecelik fonlamaya devam ediyor Merkez Bankası. Yani politika faiz onun 3 puan üzerindeydi. Yani o sıkı duruş devam edecek, öyle görüyoruz. Ama makro ihtiyati tedbirlerle bir destek gelebilir bu tarafta. Yani biraz daha para arzı, parasal tabanla ilgili olabilir. Yani ne yazık ki diyeyim ben yine, kredi hacmindeki artışın sınırlandırılması devam edecektir. Evet. Ya orada biraz oransal olarak düşürdü. Yani bankaların kredi musluklarını biraz daha kısmış oldu. Sanıyorum bir aydan biraz daha uzun süre önce böyle bir önleme de gitmişti. Dolayısıyla sıkı duruşunu koruyacak ve makro ihtiyacı tedbirlerle de para politikalarını desteklemeye çalışacak, öyle görünüyor. Evet. Biraz önce de vurguladığım gibi iç talepte bir direnç olduğunu TÜİK'in açıkladığı verilerden rahatlıkla okuyoruz. Sektörel Merkez Bankası'nın yaptığı endekse geçecek olursak, çalışmaya yani, o da sektörel enflasyon beklentilerini ölçümlemeye çalışıyor. Tabii orada iyi bir haber, düşme yönlü beklentilerde artış var. Yani 12 ay sonra enflasyon hangi seviyelerde olur sorusuna hem piyasa katılımcıları, hem reel sektör, hem de hane halkı yanıtlıyor. Bu yanıtlara baktığımızda halen en iyimser olan kesim piyasa katılımcıları. Onlar 12 ay sonraki enflasyonun %23.8 olacağını bekliyor. Reel kesim ise 33'lerde kalabilir diyor. En karamsar ekonomi aktörü de hane halkı. Yani onlar 46.13 gibi bir beklentiler var. Tabii inanın bu beklentiler çok çok önemli. Çünkü hane halkı eğer böyle bir enflasyon olacağını bekliyorsa, tabii ki bu durumda biraz daha tüketimi önceliklendirebiliyor. Yani böyle bir enflasyon var. Dolayısıyla ben işte ihtiyacım olan bir şeyi ileride alamayabilirim. Evet. Bu yüzden de tüketimimi öne çekeyim diyebiliyor. Bu yüzden de işte iç talepte biraz canlılık da ne yazık ki seyrini koruyor. Dolayısıyla yani bir şey yok, verileri tümünü bir araya getirdik değerlendirdiğimizde. Yani herhangi bir şu aşamada sorun görünmüyor. Sadece yapacağımız çıkarım şudur: Merkez Bankası bu sıkı duruşunu, diğer bir finans jargonuyla şahin duruşunu bir süre daha devam ettirecek.
1: Haftaya önemli bir veri açıklanıyor. Haziran ayı enflasyonu. Enflasyon beklentileri nasıl şekilleniyor ve siz nasıl bir sonuç bekliyorsunuz önümüzdeki haftaki verilerden?
0: Çok zor soru sordunuz. gerçekten biraz şey olacak, aynı zamanda malum Haziran ayı gerçekleşecek enflasyon verisi sonrasında maaş ayarlaması da 6 ayı doldurmuş oluyor, Ocak, Haziran'da dahil. Temmuz'da verilecek işte emekli ve çalışan memurlara verilecek maaş artışları ne olacak? Çıkan sonuca göre acaba asgari ücretlerde bir şey olabilir mi, ya da yıl sonu beklenecek? Bu soruların yanıtları da biraz belirmiş olacak. Şimdi ben yayın öncesi biraz bir tarama yaptım. Ve enflasyon beklentilerinde medyan biraz 1.4'ler civarında, çok az altına gerilemiş gibi görünüyor ama biraz daha

0: farklı düşünce şeyleri de görüşleri de dikkate aldığımızda 1.7'ye kadar çıkabilen beklentiler de mevcut. Ancak benim tahminim de 1.3-1.4 aralığında olabileceği yönünde. Eğer böyle bir rakam gerçekleşir ise o zaman yıllık bazda da enflasyon 32.8'ler civarına yaklaşmış olacak. Yani geçen senenin 2025 yılının Haziran ayı enflasyonu 1.37 idi. Umarız bu rakamın altında olur ki neden? Çünkü dezenflasyonist süreç devamlılığı açısından. Eğer geçen yıl enflasyonu 1.37'nin çok az altında bir enflasyon olur ise 3 Temmuz itibariyle açıklanan Haziran enflasyonunda o zaman yıllık enflasyonda 32.6 civarında olacak. Ve bu demektir ki bir süredir enflasyon yıllık bazda yani 32'ler civarında 30'ların üzerinde seyrediyor. Burada da bir iktisadi kavram karşımıza çıkıyor ki atalet yani bir katılaşma, enflasyonda katılaşma. Umarız böyle bir tanı koymaz Merkez Bankası. Zaten biraz da ana eğilime bakıyor. Yani TÜFE rakamından öte özel kapsamlı TÜFE çekirdek enflasyon dediğimiz kendisinin ürettiği bazı indikatörler var. Onları dikkate alıp ana eğilimi zaten ön planda tutuyor ve ona göre para politikalarında bir ayarlamaya gidiyor. Ama
1: evet buyurun, buyurun.
0: çok pardon. Şimdi o biraz önce değindiğimiz güven endeksleriyle yan yana getirdiğimizde ve bu aylık beklenti Haziran 2026 TÜFE beklentilerinde eklediğimiz zaman o denklemin sonuna görünen o ki biraz önceki çıkarımız yine burada da geçerli oluyor. Merkez Bankası
1: Sıkı
0: faiz
1: duruşunu değil
0: arttırmayacak
1: mi?
0: ama sıkı duruşunu koruyacak yani.
1: Koruyacak. Faiz arttırmayacak. Yani siz bu Temmuz ayındaki para politikası kurulu toplantısında sabit kalır, pas geçer yorumunu mu yapıyorsunuz bu değerlendirmelerle birlikte?
0: Evet, kesinlikle yani pas geçecek öyle görünüyor. İçeride bu resim var ve dolayısıyla sıkı duruşunu koruyacak ama dışarıda da Merkez Bankası'nı rahatlatacak gelişmeler de oluyor. Yani hani ABD ve İran'ın biraz daha uzlaşı içinde olmaları, işte masaya oturmuş olmaları, anlaşmaya varacak olmaları, Hürmüz Boğazı ile ilgili olumlu gelişmeler tabii ki hem enerji açısından bizi rahatlatacak. Yani çünkü biz enerji ihtiyacımızın büyük kısmını ithal eden bir ülkeyiz. Bu yüzden de Brent petrol varil fiyatları da o yüksek tansiyonu düşmüş oldu. Yani 80 dolarlarında altına geriledi. Hatta 70'ler
1: Evet.
0: sınırına doğru geliyor. Bu Merkez Bankası'nı gerçekten rahatlatıyor. Yani içeride hareket alanı daraltan bazı gelişmeler var ama dışarıda da tam tersi Merkez Bankası'nı biraz nefes aldırtan gelişmeler de oluyor. İşte enerji keza burada çok etkili. Zaten bu petrol fiyatlarının artması bizim cari açısından da sıkıntı yaratabilir endişemiz vardı. O da biraz kurlara baskı yapabilirdi. Çünkü cari açık arttığı zaman ister istemez kurlar üzerinde de bir baskı oluşuyor. Tabii seviyesine göre, gelen yabancı sermaye miktarına göre o baskının dozajı değişebiliyor. Ama genel düzeyde böyle bir baskı da oluyordu. Dolayısıyla şimdi bu umarız yani daha sonra bir aksilik olmaz. Masadan tamamen uzlaşılmış bir şekilde kalkan İran ve Amerika görürüz. Ve bu denklemden tamamen çıkan bir jeopolitik risk olarak kalır. Bu durumda tabii ki Merkez Bankası açısından enerji rahatlaması olacak. Cari açık bir momentum kazanamayacak. Bu da rahat

0: rahatlatıcı bir unsur olacak Merkez Bankası açısından ve çok dikkate aldığı, hatta bazı konjonktürde fiyat istikrarından öte finansal istikrarı ne yazık ki önceliklendirmek durumunda kalıyor Merkez Bankası. Yani bir dolarizasyon olmaması adına. Şimdi bunlar da dışarıdaki bu gelişmelerde Merkez Bankası'nın biraz daha fiyat istikrarına odaklanmasında sağlayacak, öyle söyleyebiliriz. Yani içerideki gelişmeler keşke şöyle olsa diyebiliyoruz ama kötü de değil tabii ki. Hı hı. Ama dışarıdaki gelişmelerde Merkez Bankası açısından olumlu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz.
1: Peki, önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon oranları önemli. Sonrasında da Temmuz Para Politikası Kurulu toplantısının sonucunu dikkatle takip edeceğiz. Bugünün ekonomi evet. başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik hocam. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olunuz. TOB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Günün özeti.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne, Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tedbirlere ilişkin itirazları reddetti. NATO zirvesi kapsamında Ankara'da trafik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. 18 milyon öğrenci için yaklaşık 3 aylık yaz tatili yarın başlıyor. Venezuela peş peşe iki büyük depremle sarsıldı, 164 kişi yaşamını yitirdi. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı, dedi. Erdoğan, millete hizmetkarlık yapmak için geldiklerini vurguladı. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler ifadesini kullandı.
2: 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. İlkemiz bellidir. İnanç özgürlüğü. Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Dahası 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Küçük, dar bir zümre laiklik kavramını istismar ederek bu millete yaşam tarzı dikte edemez. Eskiden olduğu gibi bir avuç müstekbirin topluma parmak sallayarak azarladığı, kadınları kılık kıyafetine göre ayrıştırdığı, Anadolu insanını irticacı, gerici, yobaz diyerek tahkir ettiği günler artık geride kalmıştır. Biz bu görevlerde olduğumuz müddetçe o karanlık dönemler inşallah bir daha asla geri dönmeyecektir.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu, İhraçları istenen bazı isimlerin tedbir kararına ilişkin itirazlarına görüştü. 4 il başkanı ve 1

Belediye Başkanı'nın itirazı reddedildi. İhraçlar gibi kurultay hazırlıkları da CHP'nin gündemindeydi. Genel merkezde kurultay için hazırlık komisyonu toplanacak. 6 kişilik hazırlık komisyonu çalışmalarını yarın sürdürecek. Özgür Özel ise il başkanları tarafından verilen imzaların gündeme alınmaması üzerine yargı sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Gün içinde yaşanan bir gelişme de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programını iptal etmesi oldu. Kılıçdaroğlu, Muharrem ayının ve Aşure gününün siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara ve istismara konu edilmemesi için bu kararı aldığını duyurdu. Hacı Bektaş Veli'nin sözlerini hatırlattı. Eline, beline ve diline sahip olanlara bin selam olsun dedi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması derinleştirildi. Aralarında Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanlarının da olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada şüphelilerin yerel seçimler öncesi adaylık karşılığında rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri de inceleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton'da tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki altyapı işlerinde yolsuzluk iddiasına ilişkin de operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Valiliği tarafından 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında alınacak güvenlik ve trafik tedbirleri açıklandı. Tedbirler, zirve toplantılarının ev sahipliğindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile konaklama adresleri ve heyetlerin kullanacağı güzergahlarda yoğunlaşacak. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi ve Beştepe Caddesi 7 Temmuz Salı saat 7'den 8 Temmuz Çarşamba 23.59'a kadar araç trafiğine kapatılacak. Konaklama adreslerin çevresindeki bazı sokaklar ve caddeler ise 6 Temmuz Pazartesi sabahından itibaren araç trafiğine kapalı olacak. İran, Kişinev, Arjantin, Polonya ve Tahran caddelerinin tamamıyla Bülten Sokak, Güneş Sokak, Boğaz Sokak trafiğe kapatılacak yollar arasında. Konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla heyetlerin kullanacağı güzergahlarda da güvenlik ve trafik tedbiri alınacak. Turgut Özal, İsmet İnönü ve Ankara bulvarlarıyla Cinnah, Çankaya ve Simon Bolivar caddeleri sadece konvoy geçişleri esnasında araç trafiğine kapatılacak. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan NATO zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı iddiasını yalanladı. Ankara'da gözaltına alınan tema gönüllülerine yönelik işlem yapıldığı iddiasının dezenformasyon içerdiği belirtildi. Operasyonun sivil toplum kuruluşu üyeliği nedeniyle değil, terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik düzenlendiğine dikkat çekildi. Fırat Kalkan Harekat bölgesinde görevliyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devreye girdi. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. Yaklaşık 1100 denizci tahliye edildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sular kapsamında olduğunu söyledi. Hiçbir devletin Boğaz'da geçiş için ücret talep edemeyeceğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılmasıyla ABD'de petrolün varil fiyatı 72,69 dolarla savaş öncesi seviyeye geriledi. İran devrim muhafızları Hürmüz'de gemilerin yalnızca İran tarafından izin verilen güzergahlardan geçebileceğini açıkladı. ABD ile İran arasındaki mutabakatta Lübnan başlığı öne çıkıyor. Lübnan'da İsrail saldırılarının sona ermesi, mutabakatın uygulanması açısından kritik. Ancak katil İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. Son olarak bir araç hedef alındı, 3 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan

0: Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 4.230'a ulaştığını açıkladı. ABD'nin başkenti Washington'daki Lübnan-İsrail görüşmelerinde İsrail'in işgal ettiği bazı bölgelerden çekilmesi ele alındı. Soykırımcı İsrail unsurları ise işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam ettiklerini duyurdu. Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aştı. İsrail saldırılarının harabeye çevirdiği güneydeki Nebatiye kentinde aileler eşyalarını kurtarmaya çabalıyor. Bölge sakinleri İsrail'in askeri varlığına rağmen hayatlarına devam etmeye çalışıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi milletvekilleriyle bir araya geldi. İstişare ve değerlendirme toplantısında Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD'ın yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Filistin'e gönderilen yardımların İsrail tarafından engellendiğini vurgulayan Çiftçi, Gazze'yi ve Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programına katıldı. Erdoğan, Türkiye'yi yönetme vazifesine devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik dedi. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu.
1: Milletimizin teveccühüyle Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren bu ülkenin her vatandaşına aynı hissiyatla yaklaştık. İnancından, mezhebinden, meşrebinden, dünya görüşünden ötürü kimseye farklı bir muamelede bulunmadık. Herkese Yunusça nazar kıldık. Bilhassa Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik. Her türlü sorunlarıyla çok yakından ilgilendik. 2022'de ihdas ettiğimiz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile Cemevlerimizdeki hizmetlerin kurumsal bir zeminde etkin ve verimli bir surette yürütülmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Alevi vatandaşlarımızın yanında olmayı siz kıymetli canlarımızla hemhal ve hemdert olmayı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz. Şu samimi muhabbetimiz, şu arı duru kardeşliğimiz inşallah daim olsun diyorum.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kerbela'nın yıl dönümünde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu belirterek, bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezidi'de Netanyahu hükümeti ve destekçileridir dedi. Cevdet Yılmaz, İstanbul'da Evrensel Aşura Matem Merasimi'nde hitap etti.
2: Evrensel Aşura Matem Merasimi vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela'daki şehadetinin 1387. yıl dönümünde gerçekleştirilen bu buluşma, onun uğruna can verdiği hakikat, adalet ve izzet davasının nesiller boyunca taşınan gücünü ortaya koymaktadır. Bugün Kerbela Gazze'dir. Gazze'de yaşananlardır. Bugünün Yezidleri de Netanyahu hükümeti ve onun destekçileridir. Bir soykırım işlendi dünyanın gözleri önünde ve maalesef bu soykırıma birçok çevre sessiz kaldı. İşte bunun karşısında insanlığın vicdanını harekete geçirmemiz lazım. Ben buradan bu Muharrem ayında dini, milliyeti ne olursa olsun dünyanın farklı bölgelerinde vicdanlı, erdemli insanlar olarak Gazze'de yaşananlara tepki gösteren tüm insanlığı selamlıyorum.

0: Öğrenci ve öğretmenler için yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili yarın başlıyor. Öğrenciler karnelerini alarak okula ve derslere mola verecek. Öğretmenlere yönelik 29-30 Haziran'daki çalışma semineri ise çevrim içi düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde atılan adımların Türkiye'yi dünyanın sayılı ülkeleri arasına yükselttiğini söyledi. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısındaysa dünya ortalamasının üzerinde olduğunu vurguladı. Rize'de konuşan Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitim kalitesinde Avrupa'daki ilk 5 ülkeden biri olduğunu kaydetti.
1: Türkiye'nin genelinde eğitimin hem fiziki altyapısını, hem teknolojik altyapısını, hem de akademik altyapısını devrim olarak okutulacak şekilde dönüştürdük. Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle dünya ortalamalarının üzerine çıktık elhamdülillah. Uluslararası göstergeler itibariyle de Türkiye parmakla gösterilen bir ülke pozisyonuna geliyor. Geçtiğimiz yıl OECD'nin TIMSS skorları açıklandı. Türkiye OECD ülkeleri ve Avrupa ülkeleri içerisinde ilk 5'in içerisinde.
0: Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın Sumi ve Zaporijya kentlerine hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna'da Rusya'nın Ufa kentine hava saldırısı düzenledi. Rusya'nın kontrolündeki Horlivka'ya yönelik saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna'nın son aylarda Rus petrol tesislerine yönelik saldırılarını arttırmasının yol açtığı yakıt sorunu büyüyor. Rusya'da akaryakıt kısıtlaması uygulanan bölge sayısı 16'ya yükseldi. Sahada çatışmalar yoğunlaşırken Rusya, ABD'ye Alaska'daki mutabakatı sorunca Washington'dan anlaşma yoktu, olsaydı savaş sona ererdi yanıtı geldi. Venezuela'da peş peşe 2 şiddetli deprem yaşandı. Yumare kentinde 7,5, San Felipe'de de 7,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 164 kişi yaşamını yitirdi, yaralananların sayısı 1000'e yaklaştı. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Okullar tatil edildi, metro ve tren seferleri askıya alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki depremle sarsılan Venezuela için dayanışma mesajı yayımladı. Bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız ifadelerini kullandı. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tedbirlere ilişkin itirazları reddetti. NATO zirvesi kapsamında Ankara'da trafik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. 18 milyon öğrenci için yaklaşık 3 aylık yaz tatili yarın başlıyor. Venezuela peş peşe 2 büyük depremle sarsıldı, 164 kişi yaşamını yitirdi. Spor. Dünya Kupası'nda gruplarda 3. maçlar oynanıyor. Günün programı şöyle. 23 Curaçao Fil Dişi Sahili TRT Spor, 23 Ekvador Almanya TRT 1. 2 Japonya İsveç TRT 1, 2 Tunus Hollanda TRT Spor. 5 Paraguay Avustralya TRT Spor, 5 Türkiye ABD TRT 1, tabii TRT Radyo 1. Galatasaray yerli rotasyonunu derinleştirmek için Trendyol Süper Lig'den bazı isimleri listesinde tutuyor. Çaykur Rizesporlu Taha Şahin ve Corendon Alanyasporlu Ümit Akdağ savunma takviyesi için düşünülen isimlerden. Ersin Destanoğlu'na bir talip daha çıktı. Daha önce İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City ve İspanya temsilcisi Girona'nın gündemine gelen 25 yaşındaki kaleci için bu kez Deportivo La Coruña da devreye girdi. Erkek milli voleybol takımımız Milletler Ligi 2. haftasında 2. sınavına çıkacak. Ay Yıldızlılar ev sahibi Polonya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21'den itibaren TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.
2: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in Toroslar mevkii, göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Tekirdağ'ın batısı, Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle. Ankara, Bartın ve Hakkari 17, İstanbul, İzmir, Denizli ve Gaziantep 22, Bursa, Sakarya, Muğla, Ordu, Trabzon ve Rize 19, Edirne, Yalova, Kahramanmaraş, Samsun ve Diyarbakır 20, Afyonkarahisar, Kütahya ve Malatya 15, Antalya ve Mersin 25, Zonguldak, Düzce ve Aksaray 18, Bolu 14, Erzurum 9, Kars 8 ve Van ve Bitlis 13 derece.
2: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: kanun ne diyor?
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan her hafta yayınlanmakta olan Kanun Ne Diyor programına hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programı sizler için Avukat Serengül Yiğit ve Avukat Meryem Türkan Yaman birlikte hazırladı. Program yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Orhan Yaşar ve ana kumanda masasında Merih Demirezer'le çalışıyoruz. Efendim Kanun Ne Diyor da bu hafta denetimli serbestlik konusunu konuşacağız. Konuklarımız programımızı hazırlayanlar Avukat Serengül Yiğit ve Avukat Meryem Türkan Yaman. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yiğit, sizinle başlamak istiyorum. Türkiye'de denetimli serbestlik kararı olan ve yurt dışında yaşayan bir vatandaşımız bu yükümlülükleri yaşadığı ülkeden yerine getirebilir mi? Neler söylersiniz bu konuda?
2: Denetimli serbestlik sistemi dediğimiz bu sistem aslında Türk infaz makamlarının özellikle denetimli serbestlik müdürlüklerinin yürütmüş olduğu bir infaz ve takip sistemi. Burada denetimli serbestlikte hükümlü olan kişi, bu kişi hakkında denetim planı hazırlanıyor müdürlük tarafından. Bu planda kamuya yararlı bir işte çalışma, belli yerde denetim ve gözetim altında bulunma ya da belirli yerlere gitmeme ya da belirli programlara katılma gibi yükümlülüklerinden bir ya da birkaçı denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından hükümlü hakkında uygulanabiliyor. Burada bizim önemli bir ayırdığımız nokta var. Bu da bir kişinin hakkında denetimli serbestlik kararı olması tek başına mutlaka bu kişi hakkında aynı zamanda yurt dışına çıkış yasağı var anlamına da gelmiyor. Bu kişinin hakkında ayrıca bir mahkeme tarafından ya da suç ceza hakimliği tarafından yurt dışına çıkamama şeklinde bir adli kontrol tedbiri verilmemişse ve kişi denetimli serbestlik yükümlülüklerini burada hiçbir şekilde aksatmıyorsa kişinin yurt dışına çıkmasına engel bir durum kesinlikle yok. Yani ama burada aslında bizim dikkat ettiğimiz hukuki olarak da mevzuatımızda da düzenlenen kısım denetiminde buradaki serbestlik yükümlülüklerinin aksatılmıyor olması. Eğer burada yükümlülükler herhangi bir aksatma söz konusu olursa kısa süreli evet gidip gelebilir ama herhangi bir imzada, bir görüşmede, bir seminere katılmama ya da bir tedaviyle alakalı, kamu hizmetiyle alakalı yükümlülüklerini fiilen yapamayacak bir hale gelirse, yani burada yükümlülüklerini aksatacaksa, burada artık tamamıyla özgür bir şekilde yurt dışına gidip gelebilir şeklinde bir kanıya varamıyoruz maalesef. Bu şekilde değil yani bizim mevzuatımız hali hazırda. Bizim uygulama kapsamında en sık karşılaştığımız sorun imza yükümlülükleriyle alakalı oluyor genellikle. Kişi de haftada belli günlerde bir denetimli serbestlik müdürlüğü olabilir, bir kolluk olabilir ya da belirlenen bir kamu görevlisine başvurma şeklinde bir yükümlülük getirilebiliyor. Ve yurt dışında yaşayan bir vatandaş için tabii ki bu durum kendi hayatı için oldukça zor bir hale gelecektir. Çünkü burada imza yükümlülüğü haftada bir olabilir, haftada üç olabilir ya da ayda iki kere olabilir, ayda bir kere olabilir vesaire. Tamamen kişinin kendi hüküm almış olduğu suça göre değişen bir husus bu. Bu tabii ki kişinin hayatını doğrudan etkileyecek bir husus. Burada kişinin işi olabilir, bir oturumu olabilir, ailesi, çocuklarının okulu vesaire oldukça kapsamlı hususlar karşımıza çıkıyor burada ama evet yurt dışında bir hayatı var ama aynı zamanda Türkiye'de de bir denetim süresi

İkisinde olduğu için aslında kişi ikisinin arasında bir denge kurulması kesinlikle gerekiyor. Burada mevcut uygulamada şu an bizim mevcut mevzuatımızda konsolosluklar da denetimli serbestlik müdürlüğü gibi çalışmıyor kesinlikle. Bu çok bilinen bir yanılgı aslında hukuki olarak. Konsolosluklar rutin biçimde bir imza vererek Türkiye'deki bu denetimi sürdürmek gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Dinleyicilerimiz de buradan belirtmiş olalım. İkisi çok farklı şeyler. Denetim dediğiniz şey tamamen Türk İnfaz Kurumu'yla alakalıdır. Türk İnfaz Yargısı ile alakalıdır. Konsolosluklar da hiçbir şekilde böyle bir denetim sistemine girmezler. Buna alakalı bizim Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karar var. Bu emsal bir karar aslında. Buradaki adli kontrollerle alakalı. Burada kişi dolandırıcılık suçundan bir hükümlü bulunuyor ve sonrasında kişi Almanya'da çalıştığını, izin için Türkiye'de bulunduğu dönemde bu şekilde bir şey yaşadığını söylüyor ve ne dönmezse işi çalışma izni iptal edeceğini, oturumu almayacağını vesaire gibi şeylerle burada bir infaz hakimliğine başvuruda bulunuyor. Aslında başvurusu en başta infaz hakimliği tarafından kabul ediliyor. Ayda bir olacak şekilde ve erteleme şeklinde kademeli aslında tertipli dediğimiz sıralı bir şekilde yaptırımlar söz konusu oluyor kendisine. Akabinde buradaki husus da Yargıtay'ın önüne taşınıyor bu karardan sonra. İnfaz hakimliğinin vermiş olduğu karardan sonra. Ve Yargıtay'ın şöyle bir kararı var burada. Kişinin ne olursa olsun evet bir yurt dışında bir hayatı olabilir, çalışıyor olabilir, bir oturumu olabilir vesaire ama bizim mevzuatımızda böyle bir şey düzenlenmediği için infaz hakimleri tarafından verilen bu kararı kabul etmiyor Yargıtay ve mevzuatımızda olmadığı için böyle bir şey uygulayamazsınız diyerekten bu kararı kaldırıyor. Yani burada evet kişi yurt dışında yaşıyor olabilir, oturumu olabilir, işi, ailesi vesaire çocukluğu olabilir ama denetimli serbestlik dediğimiz buradaki mevzuat aslında buradaki müessese tamamen Türk yargısına özel bir şey olduğu için burada da kesinlikle bunlar aksatılmadan devam ediyor olması oldukça önemli. Dediğimiz gibi burada tabii ilk akla gelen şey bir çözümü var mı? Tabii ki var ama burada çözüm tamamen ben konsolosluğa gideyim. Sonrasında imzamı atayım şeklinde kesinlikle değil. Önce kişinin kendi dosyasının bulunduğu denetimli serbestlik müdürlüğüyle temas kurması gerekiyor ve durumunu belgeleriyle ispatlı bir şekilde anlatıyor olması lazım. Oturum belgesi olabilir kişinin, çalışma sözleşmesi olabilir, işvereni tarafından bir yazı olabilir ya da aile durumunu gösterir vesaire. Belgelerin kesinlikle burada denetimli serbestlik müdürlüğüne sunulması gerekiyor. Yine burada müdürlük tarafından süreçte yükümlülüğün değiştirilmesi, ara verilmesi, nakil veya itiraz gibi talepler de tabii ki müdürlük tarafından değerlendiriliyor ve buna göre bir karar veriliyor aslında müdürlük tarafından. Burada tamamen başvuru yapıldı, otomatik evet izin verildi anlamına kesinlikle gelmiyor. Bunu da özellikle belirtmiş olayım. Başvuruda burada kesinlikle bir yazılı bir gerekçe bildirilmiş olması lazım ve dosyanız sizin başka müdürlüğe gönderilecekse ya da mevcut yükümlülükleriniz değiştirilecek olsa bile burada değiştirilene kadar yani yeni karar size tebliğ edilene kadar geçerli hale gelene kadar yükümlülükleri aksatmıyor olmak oldukça önemli ve sizin oradaki müdürlüğün yetki alanından izinsiz bir şekilde ya da mazeretsiz bir şekilde çıkmıyor olmak oldukça önemli. Bununla alakalı da aslında eğer bir ihlal olması halinde da farklı yaptırımlarda hatta sizin artık ceza infaz kurumuna ki tekrardan dönme şeklinde sıkıntılar yaşanabileceğini özellikle söylemiş olalım burada. Burada aslında bizim için istisnai yol dediğimiz şey uluslararası adli işbirliği çerçevesinde düzenlenmiş olan infazın devri dediğimiz bir müessese var. Bu infazın devriyle alakalı uluslararası adli işbirliği kanununda bu düzenlenen bir müessese ve Türk mahkemelerince verilen bir mahkumiyet kararının yabancı devlette de infazının talep edilebilmesi anlamına geliyor. Ama tabii ki her şeyde olduğu gibi bunun da kesin usulü şartları var infazın devri kurumunda da. Burada en başta kanunda hükümlü olan kişinin infazın devredileceği devlette bulunuyor olması ya o devletin vatandaşı olacak ya da o devlette güçlü sosyal bağlarının bulunuyor olması gerekiyor. Yani ailesi orada olabilir, tamamen çalışıyor olabilir, Türkiye'ye belki yıllardır gelmiyor olabilir kişi. Bu gibi şeylerin güçlü bir şekilde aslında dosya kapsamında emarelerin olmasını bekliyoruz biz infazın devrinden yararlanabiliyor olmak için. Bununla alakalı da sonrasında kendisi hakkında verilen bir kararın ceza kararının kesinleşmiş olması gerekiyor. Ve fiilen bu yabancı devlet hukukuna göre de aynı şeyin o devlet kapsamında da o devletin mevzuatında da ceza şeklinde yani bir suç olması gerekiyor. Yani hem bizim mevzuatımızda suç olarak düzenlenmiş olacak hem de infazın talep edilen, infazın gerçekleşeceği ülkede de aynı şekilde suç olarak düzenlenmiş olması lazım. Yine buradan
Aynı şekilde hem cezaları, denetimli serbestlik tedbirleri de uygulanacak şekilde düzenlendiği için infazın devrinde, kişi burada infaz devriyle alakalı başvurusu kabul edildiğinde, yine Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüş yazısı geldiğinde vesaire bütün şartlar oluştuğunda aynı şekilde denetimli serbestlik altında olan kişi

0: kişiler de burada yaşayabiliyorlar. Yani infazlarını o şekilde devredebiliyorlar. Bununla alakalı bunları söyleyebilirim.
1: Evet. Sayın Yaman, sizinle devam ediyoruz. Haklarında yurt dışı adli makamlarınca verilen denetim altındaki Türk vatandaşları Türkiye'ye tatile geldiğinde hangi hukuki risklerle karşılaşabilir?
2: Evet, sormuş olduğunuz soru aslında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sıkça yanılgıya düştüğü ve ciddi mağduriyetler yaşadığı spesifik konuların başında yer alıyor. Konuyu uluslararası ceza hukuku prensipleri çerçevesinde doğrudan giriş yaparak anlatmak istiyorum. Yurt dışında örneğin Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız Fransa veya Hollanda'da yaşamış ve yargılanmış, haklarında bir ceza ertelemesi, adli kontrol yahut denetimli serbestlik kararı verilmişse vatandaşlarımızın hukuken bulundukları yargı çevresinin dışına çıktıkları takdirde, bir yurt dışı ziyareti gerçekleştirecekleri takdirde kural olarak bir izin almaları gerekecek. Kamuoyunda yaygın ve son derece tehlikeli bir yanlış bir bilgi mevcut. Türkiye bağımsız bir devlet. Benim Avrupa mahkemelerinden almış olduğum adli kontrol kararlarım Türkiye sınırlarında görünmeyecektir ve beni bağlamayacaktır gibi düşünceler olabiliyor. Ancak bu varsayımlar hukuki açıdan tamamen asılsız ve ağır yaptırımlara da gebedir aslında böyle bir yaklaşım. İlk temel risk bu açıdan ihlal ve tutuklanma müzekkerisi çıkartılması olacaktır. Dinleyicilerimizin en çok yanıldığı nokta yabancı devletin izinsiz seyahati fark etmeyeceğini düşünmekteler. Oysa ilgili ülkenin mahkeme kararında açıkça veya zımnen ülkeyi terk etmeme yükümlülüğü bulunuyorsa, yetkili denetim memurlarından resmi bir yazı alınmadığı takdirde Türkiye'ye gerçekleştirecekleri bir seyahat durumunda bu denetim şartlarının kesin ihlali anlamına geleceği için belirli yaptırımlara maruz kalabilirler. Avrupa'daki adli kontrol veya denetim serbestlik kararları mahkemenin çünkü kişiye duyduğu kaçma şüphesi olmadığına dair tutuklama yerine adli kontrolle serbest bırakılma gibi aslında bir güven üzerine kuruludur. Habersizce ülke sınırlarını terk etmek bu güveni doğrudan tabii ki yıkacağı için de belirli yaptırımlara vatandaşlarımız maruz kalacaklar. Memurun örneğin rutin bir kontrolünde vatandaşımızın yerinde olmaması durumunda ya da vatandaşımızın bir imza için çağrıldığı takdirde kendisinin ülkede bulunmadığı gibi durumlarda bu sistem tabii ki otomatik olarak işleyecektir. Otomatik olarak vatandaşımız yerinde bulunmadığı için belirli kurallara, belirli cezai yaptırımlara maruz kalacaklardır. Örneğin vatandaşımız Türkiye'de ailesiyle tatilini yaparken bulunduğu ülkedeki mahkeme kararı, erteleme kararını iptal ederek hakkında artık bir yakalama kararı çıkartılmasıyla karşı karşıya kalabilir. Bu durumun en acı tablosu tatil bitiminde yaşanıyor genellikle maalesef. Dönüş yolunda vatandaşımız uçağıyla döndüğünde havaalanında doğrudan bu denetimli serbestlik adli kontrol kararlarına uygun hareket edilmediği için gözaltına alınarak vatandaşlarımız infaz kurumlarına sevk edilme riskine bulunduklarını ve bu çok yüksek bir derecede aslında bu riskin bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle bu konuda özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. İkinci risk, Türkiye Cumhuriyeti sınır kapılarında karşılaşılan doğrudan müdahaleler olabilir. Örneğin Türkiye benim Avrupa'daki dosyamı nereden görecek düşüncesi de aslında günümüzün dijital dünyasında, dijital çağda büyük bir yanılgı. Çünkü uluslararası adli yardımlaşma sözleşmeleri olsun, Interpol, bilgi sistemleri olsun ki bunlar çok tabii ki farklı suçlardan bahsediyoruz. Kırmızı bültende aranan suçlar ya da difüzyon mesajları aracılığıyla adli makamların çok hızlı bir şekilde bilgilendirilmiş olabileceği gözden kaçmasın. Hatta Seren Hanım'la birlikte programı hazırlarken sıkça duyduğumuz bir diğer yanılgı vatandaşlarımıza genellikle çifte vatandaşlık durumu oluyor. Ancak çifte vatandaş olması da vatandaşlarımızın bu adli kontrol ve denetim yükümlülüğünü tabii ki bertaraf etmeyecektir. Kesinlikle yine bu yükümlülükleri devam edecektir. Yani vatandaşımız ister Alman, Fransız veya Hollanda vatandaşı olsun, eş zamanlı olarak çifte vatandaş da olsun, bir yabancı mahkemede verilmiş olan adli kontrol kararları ve denetim yükümlülükleri tabii ki Türkiye'ye geldiklerinde de devam edecektir. Türkiye sınırlarına girdiğiniz anda tabii ki vatandaşımız Türk vatandaşı olarak kabul edilecek. Ancak yurt dışında verilmiş ve infaz devam eden kararlarda karşılarına çıkacaktır. Nitekim bu kararlardan niteliğine göre pasaportunuza eğer ihlal durumu tespit edilirse idari veya adli şerh konulmasına kadar da sebebiyet verecektir. Pasaport polisin ekranında beliren bu tahdit sonucunda yine pasaporta el konulma durumu da söz konusu olacaktır. Üçüncü ve sıklıkla atlanan diğer risk ise Türk Ceza Kanunu madde 11'deki yargı yetkisi oluyor. Bunu biraz açayım. Bir Türk vatandaşı yurt dışında Türk kanunlarına göre alt sınırı bir yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir suç işlerse ve bu suçtan dolayı yabancı ülkede verilmiş hüküm henüz kesinleşmemiş ve infaz edilmemişse, Türkiye'de bulunduğu sırada şikayet veya re'sen bir soruşturma şartları oluştuğunda

Türk mahkemelerince kişinin yurt dışında yaşamış olduğu bu olayla ilgili yargılama olabiliyor. Yani örneğin olayı vatandaşımız Almanya'da veya Fransa'da yaşamış olsun. Oradaki denetim veya mahkeme süreci henüz tamamlanmadığı takdirde vatandaşımız Türkiye'ye adım attığında Türk adli makamları bu konuda devreye girebilir ve yargılamayı Türk mahkemeleri tarafından yapılabilir yargılaması vatandaşımızın. Kısacası sadece yurt dışındaki adli süreç değil, o süreç Türkiye'ye giriş yaptığınızda bağımsız bir soruşturmanın konusu haline bile gelebilir. Nitekim bu kanun maddesi, Türk Ceza Kanunu madde 11'de koruma altına alınmıştır. Yani bu nedenle vatandaşlarımızın eğer yargılaması tamamlanmamış, henüz kesinleşmiş ve infaz edilmemiş bir olayla ilgili bir ceza yargılaması ile ilgili Türkiye'de de haklarına bir karar çıkabileceğini söyleyebiliriz. Yine dördüncü kritik risk şudur. Hukuki literatürde biz buna zincirleme etki olarak bahsediyoruz. Bunu bir domino taşı gibi düşünebiliriz aslında. Yurt dışına denetim altındayken örneğin vatandaşımız Türkiye'ye geldiğinde Türkiye'deki aslında çok eskiden kapanmış dosyaları olabilir ancak burada UYAP veya MER sistemlerinde bir güncelleme yapılmadığı için haberi olmamış olabilir. Örneğin geçmişten kalan ödenmemiş bir nafaka dosyası olabilir ya da kesinleşmiş bir icra takip dosyası olabilir ya da askerlik yoklama kaçağı gibi durumlar olabilir ya da tebligatı yapılmamış bir asliye ceza dosyası nedeniyle havaalanında ifadeye yönelik bir yakalama işlemi yapılması olabilir. Pasaport kontrolünde vatandaşımız bu gibi durumlarda durdurulacaktır ve adliyeye sevk edilecektir. İşte asıl felaket senaryomuz da tam olarak burada başlıyor Orhan Bey. Bu işlemler nedeniyle kişi Türkiye'de mecburen kalacaktır ve mecburi oturum süresi uzatılacaktır. Yurt dışındaki imza veya denetim yükümlülüğünü kaçırma ihtimali bu gibi durumlarda çok fazla oluyor. Örneğin ifade alınıp serbest bırakılsa bile bazen mahkemeler yurt dışı yasağı koyabiliyor kişi hakkında yargılama devam ettiği için ve vatandaşımız da Türkiye'den çıkamadığı için Avrupa'daki denetim memuruna hesap veremeyecektir. Sonuç olarak Türkiye'deki basit ya da gözden kaçırılmış bir husus nedeniyle kişi yurt dışındaki denetim süresini kaçıracak. Bunun sebebi de zaten ne oluyor? UYAP sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmemesi ya da MERNİS sistemlerinin yani tebligat adreslerinin güncel tutulmaması sebebiyle bu tür risklerle karşı karşıya kalabiliyorlar. Peki bu tür riskleri bertaraf etmek adına nasıl bir yol izleyebiliriz? Seyahat öncesi mutlaka yetkili denetim makamından vatandaşlarımızın yazılı izin belgeleri alması gerekiyor. Denetim memurunun örneğin süre olarak bakıldığında kişinin örneğin 15 güne bir imza atma yükümlülüğü vardır ve kişi imza attıktan sonra geriye kalan ileri dönük 15 günlük süre içerisinde Türkiye'ye gidip geleceğini söyleyebilir. Bu gibi durumda tabii ki imza yükümlülüğü olmayacağı için memurlar tarafından gidebilirsiniz bir problem olmaz gibi sözlü beyanlarda bulunulabiliyor. Ancak bu şekilde ki sözlü beyanların hukuken hiçbir geçerliliği olmadığını, bir bağlayıcılığı olmadığını söyleyebiliriz. Gidiş dönüş uçak biletleriniz, seyahat tarihleriniz ve Türkiye'de geçireceğiniz süre boyunca kalacağınız açık ikamet adresinin yer aldığı resmi bir belge sunulup bu konuda ıslak imzalı bir onay alınmadığı takdirde sözlü olarak gidebilirsiniz bir problem olmaz süre yönünden hiç sıkıntı yaşamazsınız gibi beyanlarla Türkiye'ye gelmemelerini öneriyoruz. Olası bir sistem hatası veya vatandaşımız hakkında başlatılabilecek haksız bir denetim ihlali soruşturmasında elinizde resmi bir belge olması vatandaşlarımızın hukuki güvencesini ve savunma kalkanını oluşturacaktır. İkinci olarak söylemiş olduğumuz gibi UYAP'tan dosya ve yakalama durumunu sorgulatmalarını biz vatandaşlarımızın öneriyoruz. Havaalanına pasaport kontrolüne geldiklerinde polis refakatine alınma sürpriz yaşamamaları adına aslında bu durum, bu önlem. Türkiye'ye hareket etmeden önce UYAP üzerinden vatandaşlarımızın hakkında aktif bir yakalama kararı var mı? Kesinleşmiş bir icra takibi veya yurt dışı yasağı bulunup bulunmadığının kapsamlıca teyit edilmesi gerekiyor. Örneğin vatandaşlarımızın yıllar önce unutmuş olduğu basit bir tartışma veya kapanmamış bir dosya hakkında bugün karşımıza ifade alınacak gibi hakkınızı asla zorla getirme veya yakalama kararı çıkarılmış olabilir. Bu nedenle bunların henüz vatandaşlarımız yola çıkmadan tespit edilmesi gerekiyor. Gerekli hukuki müdahalelerin alınması gerekiyor. Son olarak da bu konuda bu hususları, bu riskleri bertaraf etmek adına yapılması gereken son adım da adres beyanlarınızı güncel tutun diyoruz biz vatandaşlarımıza. Bunu aslında her program konumuz için söyleyelim. Çünkü vatandaşlarımızın haberi olmadan haklarında verilmiş olan hukuki kararlar onlara tebliğ edilmediği takdirde ya da tebliğ edilip onların haberi olmadığı takdirde çok ciddi bir hak kayıpları doğuracaktır. Çünkü biz hep diyoruz yani konsolosluktaki güncel adres beyanlarınızı güncel tutun. Mernis adreslerinizin doğruluğunu mutlaka kontrol edin. Çünkü Türk hukukunda, diğer hukuklarda da, Avrupa hukukunda da bu şekilde tebligat aşaması davanın bel kemiğini oluşturuyor. Adresiniz Türkiye'deki eski eviniz

0: sizdeki adresinize gitmiş olabilir. Mahkeme evrakları bildirmediğiniz adres, bildirdiğiniz bir adres olmadığı için ulaşamamış olabilir. Bu gibi durumlarda kişiler dosyalarından haberdar olmadıkları için aslında haklı oldukları dosyaları bu tebligat sürecinde kaybedebiliyorlar. Bu nedenle vatandaşlarımıza son olarak buradan adres beyanlarını güncel tutmalarını önerebiliriz.
1: Sayın Serengül Yiğit, denetimli serbestlikte imza, adres bildirimi veya programa katılım şartı gibi işlemler yurt dışında yaşayanlar için nasıl uygulanır?
2: Bu denetim serbestlikte aslında ceza tamamen bitti, artık herhangi bir şey yok diye düşünmemek gerekiyor. Oldukça bu şekilde düşünürse aslında oldukça sıkıntılı bir süreç anlamına gelecektir. Kişi burada cezaevinden çıktıktan sonra cezanın kalan kısmını toplum içinde geçirecek, denetimli serbestlik dediğimiz hususta. Fakat bu sürede hem denetim hem de kurallara bağlı bir süre. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü burada hükümlünün durumuna göre kamuya yararlı bir işle çalışmasını hükmedebilir. Konutta veya belirli bir bölgede denetim söyleyebilir ya da belli yerlere gitmeme, belirlenen programlara katılma gibi yükümlülükler kendisine verebilir. Ve bu yükümlülükler kişinin kendi denetim planına yazılıyor ve sonrasında kişi kesinlikle bu plana uymak zorunda. Yani ceza ben cezaevinden çıktıktan sonra cezam bitti şeklinde kesinlikle düşünülmeyecek. Cezanın diğer kalan kısmı da aslında toplum içerisinde geçirilmiş olacak bu gibi yükümlülüklerle. Yurt dışında yaşıyor olmak aslında tek başına denetimli serbestliği ortadan kaldıran bir durum değil. Kişi hakkında ayrıca bir yurt dışına çıkamama yönünde bir adli kontrol kararı yoksa denetimli serbestlik, az önce de bahsetmiştim, bu yükümlülükleri aksatmamak şartıyla kişi yurt dışına çıkabilir. Ama bununla alakalı da yani sadece bir pasaport şeklinde düşünmemek gerekiyor bu meseleleri. Asıl mesele burada dediğimiz gibi denetim planındaki yükümlülüklerin aksayıp aksamadığı, bu plana uyuyor mu bu kişi hükümlü, bu plan devam ediyor mu, herhangi bir aksama vesaire var mı? Müdürlük tarafından aslında dikkat edilen ve infaz hakimliğince zaten dikkat edilen temel hususlar bunlar. İmza yükümlülüğü kapsamından uygulama aslında şu: kişiden belirlenen gün ve saatlerde denetimli serbestlik müdürlüğü olabilir, bir kolluk kuvveti olabilir, bir muhtarlık olabilir ya da müdürlüğün belirleyici bir kamu görevlisine başvurması istenebilir. Ve buradaki kişinin hükümlünün buradaki risk durumuna göre de imza sıklığı değişebiliyor. Yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli kişiler için de farklı yoğunlukta başvurular gündeme gelecektir. Müdürlük tarafından böyle bir değerlendirme yapılıyor. Örneğin yüksek riskli birisi varsa haftada 3 kez imzaya gider. Ama daha düşük bir riski varsa örneğin ayda 1 kez gider vesaire. Bunu zaten müdürlük kendisi re'sen gözetecektir bu kararları verirken. Ama bununla alakalı da yurt dışında yaşadığını güvenerek insanların bir ayda bir konsolosluğa imza atarım şeklinde bir güvenceleri olmadığını tekrardan hatırlatmış olalım. Çünkü bizim mevzuatımızda halihazırda böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Bu da oldukça önemli. Burada imza yükümlülüğünden sonra bir diğer bizim yükümlülüğümüz, sıklıkla karşılaştığımız yükümlülük de adres bildirimleriyle alakalı oluyor. Bu da kesinlikle imza kadar önemli bir husus. Yine Türkan Hanım da zaten az önce değindi kendisi. Denetimli serbestlikte kişi burada yerleşim yeri adresini değiştirdiğinde yeni adresini müdürlüğe kesinlikle bildirmek zorunda. Yeni adres bildirilmediğinde ve yine adres kayıt sisteminde de bulunamadığı takdirde tebligatlar eski adrese yapılacak ve bu tebligatlar artık geçerli sayılacak. Yani kişi burada bu tebligat benim elime ulaşmadı ya da benim böyle bir değişimden haberim yoktu. Ya da yükümlülüğüm örneğin artırmış da olabilir müdürlük burada yükümlülüğünüzü. İmza yükümlülüğü değilim, haftada 3 de yapmış olabilir, ayda 1'den yine farklı bir şekilde düzenleme yapmış olabilir. Bunu kesinlikle tebligat size yapıldıktan sonra eski adresiniz olduğunda geçerli bir tebligat haline geleceği için bunun aksini iddia edemezsiniz. Yani benim haberim yoktu şeklinde bir savunma kesinlikle mevzuatımız kabul etmiyor. Bu da oldukça önemli bir husus tabii ki. Yine bununla alakalı da usulüne uygun bir şekilde bildirimin yapılıyor olması oldukça önemli. Kişi burada ya yurt dışına çıkacaksa ya da zaten yurt dışına yerleşik de olabilir burada. Yapılması gereken en doğru hareket aslında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne yazılı bir başvuruda bulunmak. Bu başvuruda hem oturum belgesini, çalışma belgesini, iş yeri kaydı olabilir, kira sözleşmesi olabilir vesaire. Bu gibi evrakların da aynı şekilde müdürlüğe sunulması gerekiyor ve burada yine önemli bir evrak da yurt dışındaki açık adresle alakalı olacak. Yurt dışında yaşamış olan, yaşadığı yerle alakalı adresinde kesinlikle ilgili müdürlüğe bildiriliyor olması lazım. Burada talepte de aslında imza yükümlülüğünün değiştirilmesi, belirli bir süre izin verilmesi olabilir, programın ertelenmesi ya da başka uygun bir yöntem belirlenmesi şeklinde bir talepte bulunabilir. Bununla alakalı da müdürlük kesinlikle buradaki talepleri inceleyecek ve hem sizin gerçek yaşamış olduğunuz somut olayla alakalı hem de buradaki yükümlülüklerinizle alakalı dengeli bir karar kuracaktır. Bununla alakalı bir diğer yükümlülük de programlara katılım şartı. Program dediğimiz şey yalnızca bir seminer olarak düşünmemek gerekiyor. Burada bireysel bir görüşme olabilir, bir grup

0: çalışması olabilir ya da bir tedavi ve iyileştirme programı olabilir ya da meslek edindirme faaliyeti olabilir. Birçok faaliyeti kapsayan buradaki program dediğimiz şey aslında bu. Bununla alakalı da bu program kararından itibaren en geç 3 ay içerisinde bu programlar başlıyor. Bu programların yükümlülükler başlıyor aslında. Yükümlülükler başlayana kadar eğer bir yurt dışı vesaire gündemi varsa, bir yerleşik hayat söz konusuysa kesinlikle program başlayana kadar da bu bildirimlerin eksiksiz bir şekilde mazeret sunulacaksa mazeretlerin kesinlikle sunuluyor olması lazım. Burada da yükümlülüklere uyulmadığında da tabii ki sonuçları maalesef ağır sonuçlar oluyor. Denetim serbestlik kararının infazında eğer bu yükümlü olan kişi bir yıl içerisinde mazeretsiz ve kasıtlı bir şekilde, burada kasıt arandığını özellikle belirtmiş olayım dinleyicilerimize, herhangi bir şekilde mazeretsiz ve kasıtlı bir şekilde bir yıl içerisinde 3 defa bir ihlal olursa, burada artık kişi yükümlülükte uymamakta ısrar sayılıyor bizim mevzuatımıza göre ve İkinci uyarıdan sonra da üçüncü bir ihlal tespit edildiğinde dosyası kapatılacak. Yani kapatılması ne demek aslında? Bu kişinin kalan sürecinde toplum içerisinde değil de tekrardan açık bir ceza infaz kurumunda geçireceği anlamına geliyor. Bununla alakalı da kesinlikle hem yükümlülüklerin ne zaman olduğu, nasıl olduğu ve tebligatların vesaire güncel olup olmadığını kontrol ediyor olmak oldukça önemli.
1: Sayın Yaman, son 4 dakikamıza girerken hızlıca şunu sormak istiyorum. Avrupa makamlarınca verilen denetimli serbestlik veya alternatif ceza kararlarının Türkiye'de uygulanması ve infazı ile ilgili yasal süreçler hakkında neler söylersiniz?
2: Evet, Avrupa'da yaşarken hayatın akışı içinde bazen istemeden hukuki durumlarla karşı karşıya kalınabiliyor. Trafik ihlallerinden küçük çaplı ticari uyuşmazlıklara ya da ceza hukukun alanına giren daha büyük meselelere kadar geniş bir yelpazede yargılamalar söz konusu olabiliyor. Günümüzde modern ceza hukuk sistemleri özellikle ilk kez suç işleyen veya toplum için Selena'nın da bahsettiği yüksek tehlike arz etmeyen kişileri doğrudan cezaevine göndermek yerine alternatif yöntemlere başvuruyor. Bunların başında da tabii ki denetimli serbestlik düzenlemesi geliyor. Bu kamu yararında çalışma, yine aynı şekilde ücretsiz çalışmalar söz konusu olabiliyor. Yine belirli yerlere gitmekten yasaklanma veya elektronik kelepçe gibi alternatif yaptırımlarla kişiler karşı karşıya kalabiliyorlar. Peki Avrupa mahkemeleri tarafından verilen bu denetimli serbestlik kararları veya hapis cezasına alternatif yaptırımlar kişi Türkiye'ye geldiğinde ne olacak? Türkiye bu kararları tanıyacak mı? Konuyu anlayabilmemiz için aslında öncelikle hukukun en temel taşlarından biri olan mülkiyetçilik, yani yerellik ilkesini bilmemiz gerekiyor. Bir devletin mahkemesinin verdiği ceza kararları o devletin egemenlik hakkının bir parçasıdır. Dolayısıyla bir ülkenin ceza mahkemesi kararı başka bir ülkede tabii ki otomatik olarak geçerli olmayacak ve doğrudan infaz edilemeyecek. Uluslararası özel hukuk açısından yabancı mahkeme kararları için biz programımızda defaatle söylemiştik. Türkiye'de bunun bir anlam ifade edebiliyor olması için tanıma ve tevhid mekanizmaları ile bu yolun aslında geçerli hale getirilmesi gerekiyor. Ancak burada bizim sıklıkla programımızda da bahsettiğimiz hususta bu kararların hukuk davaları için geçerli olduğunu, yani boşanma, alacak tazminat, sözleşmeler gibi sivil uyuşmazlıklara tabi uyuşmazlıklarda gündeme geleceğini buradan da söylemiş olalım. Yani Avrupa mahkemelerinden verilmiş bir hukuk davaları neticesinde örneğin bir boşanma kararı tabii ki Türkiye'de de bir ifade edecektir tanıma ve tevhid sürecine geçtiği takdirde. Ancak Avrupa mahkemeleri tarafından verilmiş, yargılanması tamamlanmış gibi mahkumiyet kararları, denetimli serbestlik kararları veya adli para cezaları bu klasik tanıma ve tevhid sürecinin tamamen dışında kalacak. Yani teknik olarak Almanya'da ya da Fransa'da bir mahkemenin vermiş olduğu denetimli serbestlik kararları Türkiye'deki bir asliye ceza mahkemesine götürülerek Türkiye'de de bu aynı şekilde tabii ki uygulama alanı bulmayacaktır. Burada tabii ki bu ayrımı da gözetelim. Biz her zaman söylüyoruz aslında tanıma ve tenfiz hususunu da Selen Hanım'la geçtiğimiz programlarda açıklamıştık. Tanıma ve tenfiz yapılabilmesi için tabii ki bunu ceza hukukunu da tabii ki tam devre dışı bırakmadan ama daha çok %90 olarak hatta söyleyelim. Hukuk davaları için bu hususun sürekli gündeme geldiğini. Ancak tabii ki ceza mahkemeleri için de verilmiş olan durumlarda bunun bazı yollarla resmi bir bürokratik süreç itibariyle tabii ki ne gündeme geldiğini ancak tabii ki hafif veya alternatif cezalarla ilgili durumlarda genellikle tanıma ve tenfiz sürecinin devreye girmeyeceğini söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bize ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Sayın Yaman ve Sayın Yiğit'e değerli katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Programı Avukat Serengül Yiğit ve Avukat Meryem Türkan Yaman birlikte hazırladı. Program yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Orhan Yaşar, ana kumanda masasında Merih Demirezer vardı. Bu hafta Kanun Ne Diyor da denetimli serbestlik konusunu konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın efendim.

0: Boyalar suya düşer, sonra dağılır yavaşça. Hayata ait ne varsa dönüşür bu teknede. Hayata ait ne duyuyorsa yürek, tutunur boyalara, uzar gider. Yüzyıllardan gelen bir izdir bu. Ebru'dur. Kimi zaman hayat bürünür surete bu teknede, kimi zaman aşk. Hayatın sudaki izidir Ebru. Suda iz bırakmak zordur elbet. Bu nedenle Ebru sanatı sürprizlerle doludur. Bazen ansızın karışır boyalar birbirine, yepyeni bir desen olur teknede. Tıpkı yaşamın başlangıcı gibi. Bazen gül dalından fırçanın arkasıyla ayrılır birbirinden renkler. Suyun yüzünde beliren desenler, bir Ebru sanatçısı için tasarladığından çok üstündür bazen ya da çok öte. Renkler ilk kez kitreli suya ne zaman düştü bilinmiyor. Kitre, Anadolu'da yetişen bazı dikenli bitkilerin zamkından elde ediliyor. Bu zamk suyla karıştırılıyor. Uygun bir kıvam elde ediliyor. Bu kıvam, boyanın suda hemen çözünmemesini sağlıyor. Güzel bir Ebru deseni için renklerin uyumu çok önemli. Kitreli suyun döküldüğü kaba tekne deniyor. Kağıt ve sapı gül dalından, ucu at kuyruğundan fırça gerekli bir de Ebru için. Ebru teknesinde suda iz bırakmak ya da sudaki izleri aramak için. Sudaki izler yumuşak, gizemli adımlarla çıkar tekneden kağıdın yüzünde. Ne için çıkmıştır Ebru boyayan eller suyun yüzündeki yolculuğa, kağıtta ne belirmiştir bilinmez. Yüzyıllardır böyle bilinir bu öykü. Gelecek yüzyıllara da böyle taşıyacak öyküsünü.
1: Turkuaz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu gönderdim.

göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve

politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren Posta Kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun kıymetli dinleyicileri, musikiye gönül vermiş değerli musiki severler, kalplerimizi notaların huzur veren ikliminde buluşturmak üzere ayın konseri programıyla sizlerleyiz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor, teknik masada Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, hepinize hürmet ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Efendim, programımızın 6. bölümünde gönül penceremizi yine Türk müziğinin unutulmaz ustalarından birine, Türk müziği solisti ve bestecisi Mustafa Muzaffer İlkar'a açıyoruz. Stüdyomuzda büyük usta Mustafa Muzaffer İlkar'ın eserlerini canlı icralarıyla sunacak kıymetli misafirlerimiz, TRT Personel Korosu Başkanı ve Şefi Sayın Emine Gümüş'ün rehberliğinde, Kültür Bakanlığı Saz Sanatçıları Keman'da İsmail Kabacı, Kanun'da Özgür Ahmet Şarman, Klarnet'te Gökhan Yıldır bizimle. Ritim'de ise Murat Günaydın eşlik ediyor. Hoş geldiniz efendim. Şimdi değerli saz üstadlarımızın zarif eşliğiyle gönüllere dokunan güzel bir esere kulak veriyoruz. TRT Personel Korosu Başkanı ve Şefi kıymetli sanatçımız Emine Gümüş'ün yorumuyla güftesi Kemal Yakar'a, bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait Hicazkar makamındaki Çiçekler Derleyeyim, Bir Demet Eyleyeyim adlı eseri dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Ay'ın konseri devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan güftesi Kemal Yakar'a, bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait Hicazkar makamında Çiçekler Derleyeyim, Bir Demet Eyleyeyim adlı eseri dinledik. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Efendim, bugün Türk müziği solisti ve bestecisi Mustafa Muzaffer İlkar'ın sanat hayatını konuşacağız. Sayın Gümüş, Mustafa Muzaffer İlkar kimdir? Hayatını sizden dinleyelim.
1: Muzaffer İlkar İstanbul'da dünyaya gelmiş. Bildiğim kadarıyla doğum tarihiyle ilgili kesinleşmiş bir tarih yok. Ama işte mezarında 1904 yazıyor. Ancak birçok kaynakta 1910 yazmakta. İşte ilk müziğe olan hevesi ise 6 yaşındayken Muzaffer İlkar, Kemani Cevdet Çağla ve Vamik Bey'in Çubuklu Gazinosu'ndan Beykoz'daki evine dönerken sandalda okudukları gazelin etkisinde kalarak başlamış.
0: Evet.
1: İşte ondan sonra Muzaffer İlkar ilkokul sıralarında yine müzik öğretmeninin ilgisini çekmiş. Ve müzik öğretmeninin olmadığı zamanlarda müzik derslerini sınıfa tekrarlatmak için mümessil tayin edilmiş. O şekilde Muzaffer İlkar müziğe adımını atmış.
0: Muzaffer İlkar'ın musikiye yönelişinde çok zarif, neredeyse bir film sahnesi gibi anlatılan bir hatıra. Az önce ifade ettikleriniz.
1: Evet.
0: Henüz 6 yaşındayken Kemani Cevdet Çağla ve Vamik Bey'in sandalda okudukları gazelden etkilenmesi.
1: Evet, çok ilginç değil mi?
0: Bir çocuk gönlünde musiki aşkının böyle bir anda filizlenmesi gerçekten çok kıymetli.
1: Evet.
0: İsterseniz hiç vakit kaybetmeden sizden bir eser daha dinleyelim.
1: Memnuniyetle.
0: Değerli dinleyenler, şimdi Hicaz makamının içli ve zarif havasında gönül dünyamıza seslenen bir eserle devam ediyoruz. Sözleri Şemsi Belli'ye, bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait Gönül Penceresinden Ansızın Bakıp Geçtin eserini kıymetli sanatçılarımızın icrasıyla dinliyoruz.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Ay'ın konseri devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan sözleri Şemsi Belli'ye, bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait Gönül Penceresinden Ansızın Bakıp Geçtin eserini dinledik. Çok teşekkür ediyoruz. Var olunuz.
1: Rica ederim, sağ olun.
0: Efendim, bugün Mustafa Muzaffer İlkar'ın sanat hayatını konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Kıymetli Gümüş'le. Sayın Gümüş, İlk eğitim yıllarına ve musiki kabiliyetinin fark edilmesine dair neler söylersiniz?
1: Evet, biraz önce de ifade ettiğim gibi müzik öğretmeni onu sınıfta mümessil tayin etmiş. İşte Kadıköy İdadesi'ne de okula devam ederken Şark Musiki Cemiyeti'ne girmiş. Orada Leon Hancıyan, Bogos Efendi ve Doktor Hamit Bey'den ilk müzik bilgilerini almaya başlamış. Ve pek çok eser meşk etmiş orada. Hatta Muzaffer İlkar'ın 38 yaşındayken Nevres Ağrı'yla bir röportajında kendi ifadesinde de belirttiği gibi işte ilkokul sıralarında bir müzik öğretmenimiz vardı. Sesimi beğenir ve sık sık sesin, kulakların terbiyeye çok müsait. Ben olmadığım zamanlar arkadaşlarınla alakadar ol diyerek beni taltif ve teşvik ederdi. Bilahare Kadıköy Şark Musiki Cemiyeti'ne aza kaydoldum. Burada Leon Hancıyan, Bogos Efendi, Doktor Hamit Bey'den dersler aldım. İlkokulu ve Beykoz Ortaokulu'ndan sonra Kadıköy Lisesi'ni bitirdim diye bir röportajında kendi ifadesi de var. Hı.
0: Sayın Gümüş, öğretmeni olmadığı zamanlarda arkadaşlarına müzik derslerini tekrar ettirmekle görevlendirilmesi, onun daha çocuk yaşlarda bir musiki istidadı taşıdığını gösteriyor bize.
1: Evet,
0: yani bu ilkokul, o yaşlarda bir kabiliyet var.
1: Evet, ilkokul çağlarında tabii müzik öğretmeni varmış ama bizim ilkokul zamanımızda branş öğretmenleri yoktu.
0: Hı hı.
1: Her derse girerdi hocalarımız. Sağ olsun, Allah rahmet eylesin, benimki de vefat etti. Çok sevdiğim bir hocam vardı. O da beni böyle çok teşvik ve taltif ederdi, sağ olsun, Allah rahmet eylesin.
0: Evet, amin. Muzaffer İlkar'ın erken yaşta fark edilen bu kabiliyeti ilerideki sanatçı kimliğini şekillendirmiş diyebiliriz. Zaman su gibi akıp geçiyor. Bazı eserler vardır. Hatırayı, özlemi ve unutulmayan bir sesi aynı namede buluşturur. Şimdi böyle derin anlamlar taşıyan bir eser dinleyeceğiz. Güftesi ve bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait Hicaz makamındaki Gözlerimden Yüzün, Kulaklarımdan Sesin Silinmedi Senelerce adlı eser sizlerle.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Ay'ın konseri programını dinliyorsunuz. Musiki yolculuğumuz devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan güzel bir eser daha dinledik. Güftesi ve bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait. Hicaz makamında gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerce. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Aşk böyle bir şey değil mi? İnsan
1: Öyledir
0: sevdiğinin
1: herhalde.
0: sesini, yüzünü hiçbir zaman unutmuyor.
1: Evet.
0: Öyle güzel bir eser bu da.
1: Öyle söyleniyor.
0: Evet, bugün sizinle Mustafa Muzaffer İlkar'ın sanat hayatını konuşuyoruz. Onun İstanbul Radyosu yıllarına dair ve ustalarla temasına dair neler anlatırsınız bizlere?
1: İşte biraz önce bahsettik. Bu Kadıköy Şark Musiki Cemiyeti'nden sonra Cemal Reşit Rey'in öğrencisi, aynı zamanda İstanbul Radyosu piyanisti ve yakın aile dostları olan Fulya Akaydın'ın da ilgisini çekerek fasıllara katılmaya başlamış Muzaffer İlkar. Ve ondan dersler almış. Fulya Hanım'ın Muzaffer İlkar'ın yetişmesinde çok katkısı olmuş. Akaydın'ın teşvikiyle 30 yılında, 1930 yılında İstanbul Radyosu'na ses sanatçısı olarak girmiş. İşte o zaman sanatçılarından Safiye Aylemin, Nurettin Selçuk gibi zamanın tanınmış ve takdir edilmiş sanatkarlar da o tarihte radyoda okumaktaymışlar. Fantezi şarkılardan oluşan programlar yaparmış. Kemani Raşit Erer, Mesut Cemil Bey ve Kaan Vecihe Daryal'dan oluşan hocalardan dersler almaya başlamış. İşte tambur çalmasını öğrenmekle birlikte enstrümanını sahnede kullanmamış Muzaffer İlkar. İşte ekonomik sorunlar nedeniyle İstanbul Radyosu yayınına ara verince Muzaffer İlkar geçimini sağlamak için ticaretle uğraşıyormuş. 1938 yılında Ankara Radyosu'nun açılması ile de İstanbul'daki iş yerini kapatıp kendisini tamamen musikiye vererek Ankara'ya yerleşmiş.
0: Evet, Muzaffer İlkar'ın sanat hayatında İstanbul Radyosu'nun çok önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ettiniz az önce.
1: Evet.
0: Fulya Akaydın'ın teşvikiyle radyoya girmesi,
1: Evet.
0: Safiye Ayla ve Münir Nurettin Selçuk gibi büyük isimlerle aynı atmosferi paylaşması, ardından Mesut Cemil Bey, Vecihe Daryal ve Kemani Raşit Erer gibi hocalardan da istifade etmesi elbette çok kıymetli.
1: Evet, kesinlikle.
0: Hayatını konuşmaya devam edeceğiz. Yine sizden bir eser dinleyelim.
1: Memnuniyetle.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızda şimdi ayrılığın sitemini ve gönülde bıraktığı izi Hicaz makamının duygulu diliyle anlatan güzel bir eser var. Güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait. Madem ki gidiyorsun bırakıp burada beni eserini kıymetli sanatçılarımızdan dinliyoruz.

0: Mustafa Muzaffer İlkar'a ait. Madem ki gidiyorsun bırakıp burada beni eserini dinledik. Çok güzel icra ettiler. Teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Sohbetimize kaldığımız yerden devam
1: Evet,
0: ediyoruz.
1: işte
0: Mustafa Muzaffer İlkar'ı konuşuyorduk.
1: evet.
0: Az önce İstanbul Radyosu yıllarını anlattınız, ustalarla temasını.
1: Evet.
0: Şimdi de Ankara Radyosu dönemini konuşalım isterseniz.
1: İşte Ankara Radyosu açılınca Ankara'ya yerleşmiş. Orada Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Ruşen Ferit Kam ve Mesut Cemil gibi titiz üstatların eğitimine tabi tutulmuş Muzaffer İlkar. Makam, üslup ve nazariyat bilgilerini ilerlettikten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 3 yıl Cevat Memduh Atlar, Nurullah Şevket Taşkıran, Ulvi Cemal Erkin ve Saadet İkesus'tan Batı müziği alanında dersler almış. 1955 yılında Ankara Radyosu Türk Müziği Şefliği görevine getirilmiş. Gerek idarecilik gerekse kişilik olarak herkesin beğenisini kazanan bir üstat Muzaffer İlkar. İşte Ankara Radyosu'nun Türk Müziği Müdürlüğü'nden de 1975 yılında yaş haddinden emekli olmuş. Bir süre sonra İstanbul'a yerleşmiş. Maalesef 1987 yılında Muzaffer İlkar'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin.
0: Evet, sizden bir eser daha dinleyelim hiç vakit kaybetmeden. Kıymetli dinleyenler, musikimizde kimi eserler vardır, derdi de hasreti de incelik de dile getirir. Şimdi Hicaz makamında güftesi Zeki Uluruh'a, bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait Bu Yara Başka Yara, Dertliyim Yardan Yana adlı eseri dinliyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ay'ın konseri devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan Hicaz makamında güftesi Zeki Uluruh'a, bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait Bu Yara Başka Yara

0: Dertliyim Yardan Yana adlı eseri dinledik. Yardan yana dertli olmayan var mı acaba?
1: Var mı?
0: Herkes dertli sanırım. Sayın Gümüş, Muzaffer İlkar pek çok makamda eser vermiş bir bestekar.
1: Evet.
0: Ancak görüyoruz ki Hicaz makamı onun gönül dünyasında ayrı bir yere sahip.
1: Evet.
0: Pek çok da sevilen eseri var. Neler söylersiniz buna dair?
1: Tabii Hicaz, Nihavend, Gürrü Licazkar, Acem Gürdi birçok makamda eser vermiş. Ama onun her bestekarın gönlünde yatan bir makam olduğu gibi onun da Hicaz makamı favorisiymiş. İşte herkesin dilinde olan, biraz önce de icra ettiğimiz gibi, madem ki gidiyorsun bırakıp burada beni, beni canımdan ayırdı, gönlümü yıktı temelden, gönül penceresinden ansız bakıp geçtin, tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın, gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir, gönlümün şarkısını gözlerinde okurum gibi zamanın da çok meşhur olan eserleri ve Türk müziğinin de popüler sanatçılarının gözde şarkıları olmuş. Günümüze kadar da bu şarkılar tazeliğini korumuş.
0: Evet. O halde yine ondan güzel bir eser dinleyelim. Şimdi Suzinak makamının kendine has rengiyle, kırgınlık ve sitem duygusunu zarif bir üslupla taşıyan bir eserle devam edelim. Güftesi Rıfat Ayaydın'a, bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait Gülüp Geçtin Ben Ağlarken Şimdi Sitemin Niye eserini kıymetli sanatçılarımızın sesinden dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Ay'ın konseri devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan güftesi Rıfat Ayaydın'a, bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait Gülüp Geçtin Ben Ağlarken, Şimdi Sitemin Niye eserini dinledik. Çok teşekkür ediyoruz. Ay'ın konseri devam ediyor. Mustafa Muzaffer İlkar'ın sanat hayatını konuşuyoruz Sayın Gümüş'le. Sayın Gümüş, İlkar'ın klasik tavrına ve halkın gönlüne ulaşan şarkılarına dair neler söylersiniz?
1: Muzaffer İlkar klasik tavra dayalı eserler vermemiş. Yine de klasik tavra dayalı eserler vermemiş olsa da Türk müziğinde adını gönüllerimizin tellerine kaydettirecek güzel şarkıları var. İşte biraz önce de birkaçını ifade ettim. Hatta icra ediyoruz. Besteleri bir zamanlar radyolarda, plaklarda en fazla çalınan eserlerin başındaymış.
0: Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, güzel bir eser daha dinliyoruz. Sıradaki eser, duygusunu güçlü bir ifade ve asil bir duruşla ortaya koyuyor. Kürdeli Hicazkâr makamındaki bu güzel eserin güftesi Erol Sayan'a, bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait. Ne Senin Aşkına Muhtaç, Ne Esirin Olacağım adlı eseri kıymetli sanatçılarımızdan dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, güftesi Erol Sayan'a, bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait Kürdili Hicazkar makamındaki bu güzel eseri kıymetli sanatçılarımızdan dinledik. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Sayın Gümüş, Mustafa Muzaffer İlkar'ın bestekarlık serüvenine dair neler anlatırsınız bize?
1: Muzaffer İlkar 1929 yılında Nihavent makamındaki Bu Aşkın Namesiyle Coşmuştu Gönül şarkısıyla ilk bestecilik hayatına başlamış. TRT kayıtlarına göre elimizde 100 kadar bestesi var. Müzikolog Yılmaz Öztun'a Türk Musikisi sözlüğünde İlkar'ın 9 saz semaisi ve 198 şarkı bestelediğini belirtmekte.
0: Evet, çok sayıda eserin sahibi.
1: Evet.
0: Evet, hiç vakit kaybetmeden sizden bir eser daha dinleyelim. Ve şimdi gurbetin insan gönlünde bıraktığı sessiz hüznü Nihavent makamının sıcak ve derin nameleriyle hissedeceğimiz bir eser var. Güftesi ve bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait Gurbete Düştüğüm Günlerden Beri adlı eserle programımıza devam ediyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Ay'ın konseri devam ediyor. Güftesi ve bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait Gurbete Düştüğüm Günlerden Beri adlı eseri sevgili sanatçılarımızdan dinledik. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederiz.
0: Sayın Gümüş, Sayın İlkar'ın eskiye duyduğu bir hayranlığı var.
1: Evet.
0: İsterseniz bize biraz da bunlardan bahsedin ve nasıl bir sanat anlayışı vardı?
1: Muzaffer İlkar Nevres Ağrı ile yaptığı bir söyleşide Nevres Ağrı'nın bir sorusu üzerine işte eskileri ve eskinin eserlerini kimleri beğenirsiniz diye sorar Nevres Ağrı. O da eskileri ve eskinin eserlerini der. Nevres Ağrı niçin yenileri değil diye sorduğu zaman onların da kendilerine göre hususiyetleri vardır ama eskilerin dehası, duyuş ve kudretleri bambaşkadır. Esasen klasiklerin aşıkıyım. Klasik eserler asırlar boyunca kıymetlerini muhafaza eden ve edecek olan abide gibidir der. Nevres Ağrı'yla Muzaffer İlkar 38 yaşındayken yapmış olduğu bir söyleşide Nevres Ağrı ses sanatkarlarından kimleri beğenirsiniz diye sorar. İlkar, malumdur ki meydana getirilen eserler birer kıymettirler ve hepsi de göz nuruyla ıslanmış, gönül gözüyle bezenmiştir. İstismar etmemek, hakkının kıymetini vere vere kendi ritmiyle süsleyerek okuyan her sanatkarı beğenir ve takdir ederim diye ifadeleri var Muzaffer
0: Evet.
1: İlkar'ın.
0: Nevres Ağrı ile yaptığı söyleşide Muzaffer İlkar'ın eskileri ve eskinin eserlerini beğendiğini söylemesi çok dikkat çekici.
1: Evet.
0: Klasik eserleri asırlar boyunca değerini koruyan birer abide gibi görmesi, onun sanat anlayışını da ortaya koyuyor esasında.
1: Tabii ki.
0: Bir başka cevabındaysa eseri hakkıyla, kendi ritmiyle ve istismar etmeden okuyan her sanatçıyı beğendiğini söylüyor. Bu da çok zarif ve ölçülü bir sanatçı duruşu.
1: Evet.
0: İşte sanatçı da olması gereken.
1: Kesinlikle.
0: Evet, böylece programımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz size. Kıymetli icralarınız için, programımıza katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki ay tekrar buluşmak dileğiyle.
1: İnşallah. Ben teşekkür ederim. Değerli yapımcımız Şule Hanım'a, size, teknik yönetmen arkadaşımıma ve değerli saz üstadlarına teşekkür ediyorum.
0: Kıymetli dinleyenler, sevgili musiki severler, gönül penceremizi musikimizin önemli isimlerinden Türk müziği solisti ve bestecisi Mustafa Muzaffer İlkar'ın yaşam öyküsüne ve sanatına araladığımız Ay'ın konserinin sonuna geldik. Sanatkarların zarif dünyalarından süzülüp gelen namelerle gönüllerinizde hoş bir sada bırakabildiysek ne mutlu bize. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Stüdyomuzda bize eşlik eden ve eserleri canlı icralarıyla yeniden kalplerimize taşıyan değerli konuklarımız, TRT Personel Korosu Başkanı ve Şefi Sayın Emine Gümüş'e, Kültür Bakanlığı Saz Sanatçıları Kemanda İsmail Kabacı'ya, Kanunda Özgür Ahmet Şarman'a, Klarnet'te Gökhan Yıldır'a, ayrıca ritimde Murat Günaydın'a kıymetli icraları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim, Hüzzam makamının içli ve dokunaklı havasında güzel bir eserle sizlere veda ediyoruz. Güftesi ve bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait olan Kalbime Koy Başını Doktor, Nabzımı Bırak adlı eseri kıymetli sanatçılarımızın yorumuyla dinliyoruz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle, musikiyle, muhabbetle ve esenlikle kalınız. Hoşça kalınız.

1 dakika. Uzayın derinliklerinde görünmez halde milyonlarca kara delik vardır. Güneşten daha ağır dev yıldızlar ölürken kara delikleri oluşturur. Ölmekte olan yıldızın milyarlarca ton ağırlığındaki malzemesi artan kütle çekim kuvvetiyle merkezindeki küçücük bir hacme sıkışır. Saniyeden daha az bir zamanda çökerek kara deliği oluşturur. Kara deliklerin çekim gücü sınırsızdır. Yakınlarındaki yıldızları, gezegenleri içlerine çekerek yok ederler. Uzaktaki ışığı bükebilir, yakınındakileri ise yutarlar. Bazı gök adaların merkezinde güneşten 140 milyon kat daha büyük dev kara delikler vardır.

0: Kara deliklerin kenar bölgelerine olay ufku denir. Burası çekim kuvvetinin sınırsızca arttığı, zamanın durduğu noktadır. Buraya yaklaşan bir cismi izleyebilme şansımız olsaydı önce yavaşladığını, sonra da tamamen durduğunu görürdük. Orada kısa zamanda gerçekleşen her şey bize çok yavaş görünürdü. Oysa algılayabildiğimiz zamanla oradaki zamanı anlayabilmemiz asla mümkün değildir.
1: Bir dakika.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor.

0: Sevgili dinleyiciler, sedef kalkma sanatı ahşap üzerinde çeşitli formlarda açılan yuvalara sedef parçalarının kakılmasıyla yapılan bir ahşap bezeme sanatı olarak tanımlanıyor. Ustasına da sedefkar deniyor. 2023 yılında Türkiye ve Azerbaycan adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmiş. Konuğumuz sedef kalkma sanatçısı ve geleneksel sanatlar kültürel miras taşıyıcısı Ahmet Taner Kılıç. Bu programımızda onun yıllar içinde sabırla, emekle yoğrulmuş ustalık hikayesine yer veriyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ahmet Taner Kılıç'ı dinleyicilerimize kısa olarak nasıl tanıtabilirsiniz?
1: 1964, Sivas doğumluyum. Babamın memuriyeti sebebiyle Anadolu'da değişik illerde İlk ortaokul ve üniversite hayatına atıldım. Daha sonra Ankara'ya geldiğimde Gazi Üniversitesi Teknoloji bölümünde, ahşap bölümünde akşam gece derslerini aldım. Hem de Gaziantep'e giderek sedef kalkma kursları aldım. Yani hem eğitimli hem alaylı iki dalda olarak çalıştım. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müracaat ederek somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı unvanını aldım. Sedef kalkma ve ahşap oyma üzerine. Aslında o kadar Anadolu'nun şehrini gezdikten sonra bu sanata başladığımda bana böyle bir katkı sunacağımı hiç aklıma gelmezdi. Daha sonraları gördüm ki birçok ili görmem, oranın kültürlerini almam, oranın gelenek göreneğini görmem bana bu sanatta çok şey kattı. Oradaki motifleri, desenleri, o yörenin nasıl bir şey yapılacağını, o desenler ve motifler üzerinde veya bu sanat üzerinde bana çok şey kattığına inanıyorum. Daha sonra birçok halk eğitimlerde, belediyelerde özel dersler verdim oralarda. En sonunda şu anda da Ayrancı'da kendi atölyemi açarak kursiyerlerimle beraber atölyemde çalışıyorum.
0: Sedef kalkma sanatıyla hikayeniz nasıl başladı peki? Ankara Kalesi'nde yürürken duyduğunuz o ahşap kokusu hayatınızın rotasını değiştirmiş. Ya, o seneler evveline gidelim mi acaba?
1: Tabii. Çok eskiye gitmemiz gerekecek. Bir gün bir marangozhaneye girmiştim. Bir koku geldi. Daha çocuktum ama. Tahmin ediyorum Samsun'daydım o zamanlar. O koku hiç burnumdan gitmedi. Yıllar sonra işte Ankara'ya tayin olduktan sonra Ankara'ya geldiğimizde işte Ankara'da nereye gidilir? İşte Anıtkabir, kale gibi bir kaleye gittim. O aynı kokuyu aldım. O kokuyu alınca direkt beni o koku o atölyeye götürdü. Atölye de beni bu işe başlamama vesile oldu. Bu işte beni ta bu zamanlara kadar getirdi.

0: Yani o unutulmaz bir şeydi, anı benim için çok güzel bir şeydi o. Onun kokusu hala burnumdadır. Bizde öyledir. Yani en güzel koku ahşabın kokusudur diyebiliriz yani.
1: 20 yıl aşkındır ahşap ve sedef kalkma hayatınızda diyebiliriz. Ve hobiyle başlayan bu uğraş hayatınızın merkezine de oturmuş durumda. Başlangıçta bu sanat ne ifade ediyordu? Gün geçtikçe ne ifade etmeye başladı sizin için? Şimdiki siz için ne ifade ediyor? Dinlemek isteriz sizden.
0: İlk başta hiçbir şey ifade etmiyordu. Şöyle ki hani bir ağaç parçasını alıyorsunuz, işte bir yapıştırıyorsunuz, ediyorsunuz. Ama zaman geçtikçe o bana bir sabrı öğretti, nasıl yapılması gerektiğini öğretti. Hayatımı çok değiştirdi. Bir de ahşap bize hükmetti. Biz de ahşaba hükmedeceğimize, o ahşaptan aldığımız diyelim enerji bize hükmetmeye başladı. Bu çok inanılmaz bir hükmedişti. Onun karşısında boynumuzu eğmekten başka bir şey yoktu. Ve bu sayede ona doğru yönelmeye başladım. Başladıkça içine girdik, başladıkça içine girdik. Derya Deniz'de derken bugünlere kadar geldik. İyi ki girmişim diyorum.
1: Sayın Kılıç, röportajlarınızdan birinde sık sık bu sanatın özeti sabır, sabır, sabır diyorsunuz. Hatta moraliniz bozuksa desenleriniz kötü çıkar. O anki ruh halinizi yaptığınız işler yansıtır diyorsunuz. Peki atölyenizin kapısını kapattığınızda dünya ile ilişkiniz nasıl kesiliyor? Testere ve sedef arasında geçen o saatlerde zihninizde neler oluyor? Bu süreç sizin için neden bir terapi acaba?
0: Şimdi ahşabı yapacağımız objeyle öyle bir bağ kuruyoruz ki bütün dünya ile ilişkimiz bizim kesiliyor. Yani öyle bir şey yapıyoruz. Bazen kısa bir anekdot düşeyim hemen buraya. Bazen şu bile oluyor. Yaptığımız ürünü satamıyoruz. Yani öyle bir bağ kuruyoruz ki onunla bir hani evlat, anne, baba yani öyle bir bağ kuruyoruz. Satamıyoruz. Onun için yani bütün dünya ile ilişkimizin kesilmesi de buradan geliyor. Bizdeki en önemli şeylerden bir tanesi zaten sabır. Sabrı olmazsa bu işi yapmak çok zor. Burada sabır aslında bir olgunlaşmış bir şeydir. Yani bir olgunlaşma halidir sanatta sabır.
1: Yani sabrı öğretiyor size değil mi?
0: Kesinlikle
1: Yani
0: yani
1: ilk
0: onun şeyi
1: başladığınızda
0: yok.
1: mesleğe ve şimdiki
0: Çok
1: halinizi
0: farklı, çok farklı.
1: arasında çok fark var.
0: Önceden şu vardı. Bir an önce objeyi yapayım da işte onu sanata sunayım gibi. Hani hemen onu piyasaya süreyim işte mal yetiştirelim veya İşte hemen yapalım edelim. Şimdi ise öyle bir duygu yok. Kesinlikle ona yöneliyorsun. Yavaş yavaş yavaş ilmik ilmik döşeyi yaparak yapıyoruz. Ve o anki ruh haliniz iyi değilse o ahşapta kesinlikle bir zarar verirsiniz. Yani ya bir tarafı patlar ya bir tarafında kırılır ya bir şey olur bir şeylik olur. O bizim çok önemlidir. Yani moralimiz bozuksa ben kesinlikle ahşabı elime almam. Çünkü iyi bir sonuç çıkmaz. Bazen öyle olur ki öyle bir bağ kurarız ki ahşapla. Yemek yemeyi bir unuturuz. Yani bize 12 saat, 24 saat yemek verirse hiç şeyimiz olmaz. Yanımızda çayımız durur. Hiç aklımıza bile gelmez bu. Yani bizim bağımız çok kuvvetli olur.
1: İşin başlangıcı ve bitişi aslında sizde belirli değil diyebiliriz,
0: Yok,
1: değil mi?
0: kesinlikle belirli değil. Zaten bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri odur. Mesela bir şey alırsınız, derler ki işte bir hafta içinde yetiştir. Ya bu bir hafta da olur, 10 gün de olur. Yani biz özellikle hani o ürünün bize ait olacağı için, kendi yorumumuzda olduğu için o ürünün güzel çıkmasını isteriz biz. Bizde şu var, para ikinci sırada kalır. Yani para ikinci sırada çünkü o sanatı yaptığımız, icra ettiğimiz için onun ne kadar güzel çıkartırsak bizim için o bize ömürlüktür. Zaten onun karşısına geç, o zaman çayını da iç yeterli bize
1: Yani ayrılmak istemediğinizi de söylediniz ya,
0: yani.
1: yani
0: Yok
1: satarken
0: hayır.
1: bile belki zorlanıyorsunuz
0: Ya
1: onları
0: çok
1: satarken.
0: zorlanıyoruz çok. Hatta bir öyle bir ürünüm var. Satamıyorum yani onu saklıyorum. Halbuki ufak bir kolye. Ama o kolyede yaşanmışlıklar var. O ağacın ne bileyim işte o ağaç rüzgardan etkilenmiş, yanmış bir ağaçtan aldım ben o parçayı tesadüfen. Yani onu yaşatmak istiyorum. Onu da kendi ellerimde yaşatmak için satmıyorum. Onu öyle kullanıyorum yani. Bir tane sedef aynam vardı. O çok emek verdim ona. Çok da güzeldi. Onu yaparken ondan sonra büyük oğlum işte dünyaya gelmişti. Hem o bir taraftan o bir taraftan o derken onunla bir organik bağ kurdum. Ama tabii bu iş böyle satmak zorundasınız bir şekilde devam ettirebilmeniz için. Onu sattım ama geldi
1: Zor,
0: çok
1: evet, çok
0: zorluk
1: zor oldu.
0: oldu. Ama sonradan gördüm o ayna. Bana tekrar geri geldi. Bakımını yaptım. Tekrar iade ettim. Yani bir bakımını da elden geçirip onu vermiştim.
1: Size en çok zorlayan anlar, haller neler oluyor? Örneğin günlerce uğraştığınız bir parça zarar gördüğünde ne hissediyorsunuz?

0: yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Sabrı bu kadar yüksek tutmanın sırrı ne acaba bir de?
1: Tabii şöyle hemen onu da şey yapalım. Beni en çok zorlayan şey motif çalışmasıdır. Yapım aşaması değil, ilk aşama beni en çok zorlayan. Onu yerleştirdiğim zaman motifleri kafama göre, yani kendi şeyimi, aha tamam bu oldu dediğim an işin %60'ı bitmiş demektir.
0: Motifi oluşturma aşaması mı?
1: Tabii. Yani o objeye, işte birisi size geliyor, şunu yapar mısınız diyor. O kişinin işte ruh halini, kendisinin işte şeyini, kimi diyor ki ben şu burcum diyor, şöyle olsun böyle olsun. O motifi oraya tutturmam lazım benim. Ki beğenmem lazım. Yani ilk önce benim beğenmem lazım, sonra kendisinin beğenmesi lazım. Onun için bende en zor ki aşama motif oturtturmadır. Motif oturtturduktan sonra zaten işin dediğim gibi %60'ı bitmiş demektir. Ondan sonrası kolaydır. Yani ondan sonrası zanaatkarın zaten el becerisine bağlı olan bir süreç odur.
0: Peki mesela bir parça zarar gördü, kırıldı. O zaman ne yapıyorsunuz?
1: İçimiz gidiyor. Onun için
0: geriye dönüp tekrar
1: onu şöyle yapıyoruz. Eğer tamir etme şansımız yoksa bırakıyoruz onu. Ama ufak bir parçaysa oraya bir motif yerleştirmeyi seçiyoruz. Hani oradan kurtarabilir miyiz diye oraya bir motif gibi bir şey yerleştirmeyi düşünüyoruz. Ama büyük bir parçaysa onu bırakıyoruz, yeni bir şeye başlıyoruz. Onun için biraz önce dedim ya, kendimizi iyi hissetmediğimiz anda, moralimiz bozuksa yapmayalım dediğim işte olay tam da bu. Çünkü kesinlikle moraliniz bozuk yaparsanız bir yerden bir şey çıkacaktır.
0: Saatlerce hiçbir şey yemeden, içmeden, sedefle haşır neşir olabildiğinizi söylediniz biraz önce. Bu kadar uzun süreli bir odaklanma ve sabır hali günlük hayatınıza peki nasıl yansıyor? Sabırlı bir insanın hayatı bambaşka bir yola giriyor diyorsunuz. Bunu biraz açabilir miyiz bir de?
1: Tabii. Yani şöyle diyebilirim. Sabır çaresizlik değil, aksine bir direniş. Sabır küçük şeylere takılmamak, aslında büyük resmi görmektir. Biz o büyük resmi görmeye çalışıyoruz. Yaşanan zorlukların ardından aslında böyle bir hayır, bir hikmet olduğunu bilmektir. Sakin kalmak, işin sonuna kadar gidip sebat göstermektir. Biz bunu gördük, öğrendik. Bu sanat bize bunları böyle güzelce, huzurla, telassız bir şekilde sürdürmeye gayret ediyoruz. Zaten sabırla beraber ortaya inanılmaz bir eser çıktığında bizim bütün yorgunluklarımız gidiyor.
0: Eseri İstanbul, Viyana, Şam ve Kudüs işi olarak tanımlıyorsunuz. Dört farklı teknikten bahsediyorsunuz. Bu teknikler arasında size en çok hitap eden hangisi peki?
1: Ya İstanbul'la Şam işi.
0: Şam bizim, daha çok
1: Antep
0: işi kullanılıyor demiştiniz.
1: Evet. Evet, Şam daha çok Antep işi. Bir de İstanbul işi var. Orada da geometrik desenlerle yapılan. Orada da işte kaplumbağa bağı kullanılan. Filota dediğimiz ahşabın yine bir parçası var. O parçaların kullanıldığı bir tekniktir.
0: Sadece kutular ve rahleler yapmıyorsunuz.
1: Hayır hocam, şöyle tabii
0: geniş bir yelpazeniz var. Bunu biraz açalım istiyorum. Sanatınızı nasıl tanımlıyorsunuz? Gelenekçi misiniz, modern misiniz? Ne dersiniz?
1: Aslında şöyle, hem gelenekçiyim hem de modern. İkisini bir sentez olarak görüyorum. Çünkü o zamanki ustalar, o zamanki devirde bunu yaptıklarına göre biz de bu devirde kendimize öz bir şeyler katmamız lazım ki bu sanatta ileride gene diyecekler bize eski ustalara, yıllar geçtikten sonra biz de ona bir şey katacağız. Yani illa eskiye değil, geleneğe değil, biraz da bu gelecekten birkaç motif almak. Mesela benim şöyle bir şeyim de vardır. Artık bizim gözlerimiz öyle ki hani bu sanatla ilgili olunca bir yere girdiğimiz zaman hani mesela bir lokantaya gidiyorsunuz. Diyelim ki ben hemen tavanlara bakarım, sağa sola bakarım. Niye? Bir desen yakalamaya çalışırım. Yani yemek sonra gelir bende. Veya bir camiye gittiğiniz hemen camiye bir tararım şöyle. Hangi desen var, hangi parçayı alabilirim gibilerinden. Yani bunlar kafamda o kadar çok desen oluşur. Onları gelir ki aktarırım kağıda. Ki o desenleri kullanmaya gayret ederim. Yani burada dediğim gibi hem geçmişten hem gelecekten bir şeyler katmak istiyorum ki onu yapan usta ben olayım diye. Yani bir başkasının direkt aldığımız zaman onun şeyini, motifini ben gelmişim kutuya, rahleye veya işte bir herhangi bir aynaya işlemiş olurum. Ama ben katarsam o benim eserim olması için ona çok büyük gayret sarf ediyorum.
0: Peki gelenekçi ve moderni tanımlamak için belirli ölçütler var mı?
1: Ya tabii biraz önceki desenlerden bahsetmiştik. Mesela geçmişte işte geometrik desenler, yaprak, hatayi motifler, bunun gibi desenler. Mesela biz

0: motiflerin yanına ne katabiliriz diye düşünüyoruz. Mesela bizim eski kilimlerimizde olan eli belinde birçok o kadar çok motifimiz var ki. Ya bu coğrafya o kadar çok güzel bir desen şeyi var ki siz yeter ki görmesini bilmeniz lazım. Yani onu oradan çıkarmanız lazım. Onun için biraz önce de dediğim gibi bir yere gittiğim zaman hep ben tararım. Yani bir kilimdeki başka bir motifi direkt oraya işleyebilirsiniz.
1: Dokumalardaki değil
0: Tabii tabii
1: mi?
0: hocam yani o kadar çok ki inanılmaz desen var. Yani doğa bir de o kadar çok veriyor ki. Şimdi ben mesela buraya gelirken ağaçlara bakıyorum. Hani başkası bir yere bakar. Ben o ağaçlardaki desenleri yakalıyorum mesela.
1: Ceviz, gül, abanoz, her ağacın bir karakteri olduğunu da söylüyorsunuz. Sedefle buluşacak ağacı neye göre belirliyorsunuz peki?
0: Hocam şöyle her ağacın bir karakteri vardır. Her insanın bir karakteri olduğuna göre evet ağacın da bir karakteri vardır. Ağaç topraktan beslenir, havadan beslenir, sudan beslenir, onu yetiştiren insandan da beslenir. Ağacın yaşanmışlıkları nedir bunlar? O sene gördüğü işte fırtınayı mı, kuraklık mı, yangın mı? Bunlar aslında bütün ahşabın yaşanmışlıkları onun karakterini belirler. Biz böyle işte genellikle hani direkt ağaç almayız, böyle bir süzeriz ederiz. Onları az buçuk anladığımız için o tür ağaçları seçmeye çalışırız. O ağacın karakterini bizim için çok önemlidir. Aynı insanın karakteri olduğu gibi de her ağacın bir karakteri vardır. Bir yaşanmışlığı vardır yani onların da.
1: Sayın Kılıçay, girdiğim ortamda desenleri ararım demiştiniz. Sedef kalkmada kullandığınız motifler genelde Selçuklu Osmanlı motifleri, geometrik desenler ve barok tarz
0: Evet.
1: diyorsunuz. Bir de seni seçerken peki nelere dikkat ediyorsunuz?
0: Ya desenleri seçerken öncelikle yapacağımız objeye göre seçiyorum. Yani bir rahle yapacaksam rahleye ne gider onu ayarlamaya çalışıyorum. Veya bir ayna yapacaksam ayna güzellik bir şeydir. O aynaya göre bir motif bulmam lazım. Yani rahledeki motifi ben gidip aynaya koyamam. Veya bir baston yaparken bastondaki motifler ayrı olmalı. Yani onu gidip bir aynaya veya bir cep aynası, büyük aynaya veya masadaki bir kullandığım motifte kullanamam. Onun için desenleri seçerken yapacağım objeye göre o desenlerin hepsi değişiyor. Bazen öyle oluyor ki mesela rahlede sedefin yanına ne gider diyorsun? Ahşap oyma da katıyorsun oraya mesela. İç kısmına güzelce sedef yerleştirirken dış kısmını da ahşap oymayla tamamlamaya çalışıyorsun. Bir bütünlük elde ediyorsun. Onun için desenleri objeye göre seçiyorum hocam.
1: Peki hiç beklenmedik bir anda gördüğünüz bir şeyi desene aktardığınız oldu mu?
0: Tabii biraz önce dedim size buraya gelirken ağaçlara baktım diye. Yolda bir tane kuru yaprak gördüm. O kuru yaprağı aldım ve ahşaba aktardım. Ve ikisi aynı yerde hem o kuru halde ve hem de canlısı yani kendi yaptığım obje olarak çerçelenmiş olarak duruyor. Ben atölyeye her girdiğimde onlara bakarım. Bir hafif bir gülümserim ve işime bakarım. O benim aynamdır. Çok seviyorum. Yani öyle
1: Hem doğalı hem de sizin
0: tabii
1: yaptığınız
0: hocam mesela doğaya gidiyorsun.
1: kadarıyla.
0: Tabii doğaya gidiyorum ben yürüyüşlere falan da giderim. Orada mesela hep onları yakalamaya çalışırım. Ağaçlara bakarım, yerlere bakarım. Yani onu bir şekilde mesela hocam öyle bir şey ki biraz önce de dedim ya doğa her şeyi veriyor. O kadar güzel her şeyi veriyor ki inanılmaz. Yani biz mesela dedik ya biraz önce ahşap seçiminde işte cevizi seçeriz. Biz mesela hata ararız cevizlerde. Hani bir budaktı, bir bilmem neydi. Mesela bir obje yaparken o budak kısmını göze getiririz mesela. Kaşa getiririz. Yani onu yakalamaya çalışırız. Onun için ilk önemli şey deseni yakalamak.
1: Görmeyi bilmek gerekir değil mi?
0: Kesinlikle hocam, kesinlikle ya. İşte bu meslek bize hem hani sabırı getirdi, sabırla beraber de bu bakmayı, görmeyi getirdi. Şimdi işte bazen soruyorum burada ne var? Ağaç var işte. Halbuki o ağaçta neler var?
1: Evet. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sedef Kalkma Sanatçısı ve Kültürel Miras Taşıyıcılığı unvanına layık görüldünüz. Atölyenizde sadece eser üretmiyorsunuz, aynı zamanda geleceğin ustalarını da yetiştiriyorsunuz. Öğrencilerinizin profili nasıl, yaş, cinsiyet desek neler söylersiniz?
0: Kadınların ve erkekler hemen hemen yarı yarıya yaklaşık 30-40 yaşları diyelim. Çoğu da beyaz yakalı. Çocuklar da var. İşlerinde mesela bir tane 15 yaşında var. Bir Mustafa Kemal diye bir gencimiz var. Onu yetiştirmeye çalışıyoruz. Eli de maşallah çok bereketli yani çok güzel bir şeyler yapmaya
1: Yetenekli değil
0: çalışıyor.
1: mi?
0: Çok yetenekli. Onu yetiştirmeye çalışıyorum. Ya bizde şöyle oluyor. Ben ülkeme yani bir öğrenci yetiştirebilirsem benden iyisi yok. Bir tanesini yetiştirdim. Şu an Ankara'da o. Hamam önünde çalışıyor.

0: çalışıyor. Ondan sonra orada atölye açtık ona. Yani ben bunları ne kadar çoğaltırsam benim için o kadar iyi. Çünkü bunlar hep bizde, o da onu, o da onu derken bu döngü devam etmesi gerekiyor bir şekilde. Onun için bütün öğrencilerimle, kursiyerlerimle hep arkasında olmuşumdur.
1: Öğrencilerinizden peki çok zormuş, bırakıyorum diyenler oldu mu?
0: Oldu tabii. Şöyle ki Sedef'in tozu biraz şeydir, baş ağrısı yapar. Evet, onun için şimdi maskeyle çalışılması lazım. Ama maskeyle de çalışılmıyor yani, çalışmıyorlar. Onu da şey yapamıyoruz. Bırakan oldu tabii. Yani bizimki...
1: Sağlığa zararlı mı peki o toz?
0: Zararlı. O sağlığa zararlıdır. Şimdi öyle bir şey istiyor ki gelen kişilerde, hani hemen bunu ticarete dökeyim, yapayım, satayım, edeyim öyle. Yani öyle hemen bu işler öyle bir şey olacak bir şey değil. Yani bizimki biraz zanaatkarlık kısmı, yani ticaret kısmı değil bizde. Onun için gönül veren kişilerin de bu şekilde gelmesi gerekiyor. Baştan söylüyoruz zaten, sabrın varsa ona göre. Zaten bu bir süreç, epey bir devam edip gidiyor yani. Ben neredeyse 5 yıldır işte o ilk öğrencim dediğimi 5 yıl yanımdaydı. Ondan sonra kendisini benden icazet aldı, işine döndü. Gelenler çok oluyor. Biz de onları kaybetmemek adına yavaş yavaş bir şeyler yaptırmaya çalışıyoruz yani.
1: Peki onlara ne anlatıyorsunuz öğretirken? En çok neyi anlatmaya çalışıyorsunuz?
0: Bu sanatın yok olmaya yüz tuttuğunu, onlarla beraber gelişeceğini ve yok olmayacağını vermeye çalışıyorum. Özellikle sabrı nasıl olacağını, sabrın anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde onlara ilk başta bu derslerle, zaten bu derslerle gidiyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş işin içine ağacın tanımı, ağaç nedir, karakteri nedir. Ondan sonra işte sedeflerdi, şu teldi, çakmaydı, tekniklere geçiyoruz. Yani ilk başta öncelikle bunları anlatmak zorundayız. Yani dışarıdan gözükülüyor, evet çok ışıltılı bir dünya ama bir de bunları yaşaması lazım, görmesi lazım. Bu ışıltılı dünyaya kolay elde edilmiyor.
1: Bu sanatın yavaş yavaş ölmeye başladığını ve insanların bu sanatta uğraşmak istemediğini söylüyorsunuz. Sizce bunun en büyük sebebi ne? Yani sabır gerektirmesi mi yoksa başka sebepler?
0: Hocam gençler tabii şöyle, hem ekonomik şartlar diyelim, hem de gençler sabırsız. Kimse de bir çocuğunu getirip hani bu bir sedefkar olsun demiyor. Herkes hani kendi çocuğu, ama bunlara ihtiyacımız var bizim. Yani bunlara da ihtiyacımız var bizim. Herkes işte doktor, mühendis olsun diye çabalıyor ama yani sanatkara da ihtiyacımız var bizim. Zanaatkara ihtiyacımız var. Ki bunlar yok olmaya başladığı için bunlar zaten yarın bir gün elle tutulacak. Yani onun için aileler tabii, aileler ilk başta bu konularda biraz daha hani yapıcı mı olmalı, nasıl olmalı onu tam bilemiyorum ama böyle bir sıkıntımız mevcut var.
1: Herkesin mutlaka bir hobisi olmalı. İlla sedef olacak değil diyorsunuz aynı zamanda. Bu mesajı neden bu kadar önemsiyorsunuz?
0: Hocam peki? Bu yaşam koşulları içinde şu şekilde, herkesin bir dingilliğe, kafasını rahatlatmaya bir terapiye ihtiyacı var. Bugün psikologlardan bile bana öğrenci geliyor.
1: Yani, terapi.
0: Terapi. İşte onu anlatmak istiyorum. Yani nasıl bir terapi? Ahşapla uğraştığınız zaman kafanız boşalıyor. Başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Sadece önünüzdeki işin nasıl güzel yaparım. Bir de şu var hocam, ben yaptım duygusu. Hani bir obje yapıyorsunuz ama bunu ben yaptım. O size bir haz veriyor. Birisi de evinize geldiği zaman, ya bunu kim yaptı dediği zaman, siz ben yaptım dediğiniz zaman o mutluluk hiçbir şeyle değişilmiyor. Bizde böyle bir şey var. Onu da vermeye çalışıyorum. Onun için demek istediğim, illa ahşap olarak değil, herkesin bir sanat dalına, bir hobiye ihtiyacı var. İşte kimi çini yapar, kimi resim yapar, kimi seramik yapar ama kesinlikle herkesin ihtiyacı var. Çünkü bu bir terapidir.
1: Sedef kalkma sanatının UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde yer alması. Bu sanatın geleceği için sizce umut veriyor mu?
0: Umut veriyor ve daha çok çalışılması lazım. Kesinlikle umut verici bir şey. Dünyaya tanıtmamız lazım bunu. Çünkü birçok yörede, birçok yerde bilinmiyor. Geçen ben mesela Macaristan'a yolladım. İşte Sedef ayna istediler. Oraya yolladım. Oradakiler hayret etti. Bu var mıydı? Bu nasıl bir şey? Neden yapılıyor? Bu plastik mi? Nedir? Halbuki onun işin özetini anlattığın zaman hayran kalıyorlar. Biz bu tanıtımlarda biraz zayıf kalıyoruz diye düşünüyorum. Halbuki tanıtılması lazım. Burada da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çok iş düşüyor. Yani kesinlikle tanıtılması lazım bu sanatın. Çünkü kaybolmaya yüz tutmuş sanatlarımızdan biri... Kaybolmasın.
1: Programımızın sonunda Sedef Kalkma Sanatı'nı henüz tanımayan bir dinleyiciye Bu sanatla ilgili

0: çok bilinmesini istediğiniz şey ne olur?
1: Ya şöyle diyebilirim. Sedef kakma yalnızca bir süsleme sanatı değildir. Zamanın yavaşladığı, emeğin değer kazandığı bir zanaattır. Doğadan alınan sade bir malzemenin insan eliyle göz alıcı bir zerafete dönüşmesidir bu sanatın asıl amacı. Bunu oluşturur. Her eserde geçmişten günümüzde arasında kurulan sessiz ama etkileyici bir köprüdür. Yani doğadan aldığınız herhangi bir malzemeyi etsiz, güzellik böyle etkileyici bir hale getiriyorsunuz ve onu insanların şeyine sunuyorsunuz böyle. Onun için kesinlikle yapılması gereken bir sanattır yani. Şimdi biz ustalar hancıyızdır. Ömürlerimiz vefa ettikçe yolculara hizmet ederiz. Yolcular handa talep ettikleri kadar kalırlar, talep eden talebe olur. İsteyen öğrenir. Aslında bu işi yaparken, dışımız ahşaba şekil verirken, aslında kendi içimizi de şekillendiriyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, Ahmet Taner Kılıç bize sadece sedef kakmayı değil, aynı zamanda sabrı, odaklanmayı ve bir işe gönül vermenin ne demek olduğunu anlattı. İnsan gerçekten sevdiği bir işle uğraştığında zaman başka akıyormuş. Kendisine teşekkür ediyoruz ve sizlere veda ediyoruz şimdilik.

kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyüreğin sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yüksek.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamının adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 25 Haziran 2026 ve günlerden Perşembe. Saatimiz 22 gösterdi. Yine radyoların başına gelen bütün dostlarımıza, sevgilerimize, selamlarımızı iletiyoruz. Akşamın adresindeyiz. Bu akşam da yine güzel şarkılar, dillerden düşmeyen türküler var isteklerinizi. Şimdi görüyorum. Facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz. TRT Akşamın Adresi. Evet dostlar. İlk müziğimizi dinleyelim, grup Bulutsuzluk Özleminden, sonra devam edeceğiz.

Efendim, Facebook sayfamızda sizlerden gelen güzel mesajlara bakıyorum şimdi. İlk olarak Tokat Orman Beylik Köyü'nden İlyas Aydın yazmış. Yine her zamanki gibi kamu spotlarını paylaşmış. Sıradaki müziği İhsan Özdoğan, Mithat Kalkı, İlkay Karabiber, Meryem Yılmaz, Sedat Uzun, Selami Kabakçı, Selahattin Özdemir, Rıza Yakın, Aykut Türk, Ayhan Çat, Vahdet Şen, Veysel Şahin, Gürcan Üspal, Zafer Özkara, Zeki Başoğlu, Zeki Gün, İsmet Köklü, Mustafa Kına, Mustafa

Ayla Aydemir, İlyas Öksüz, İlyas Nazeden, İlyas Yücel'e armağan ediyor. Tokat Orman Beyliği selamlar olsun. İlkay Karabiber de Burak Bey hoş geldiniz efendim. Teknik masaya ve dostlara sevgiler selamlar gönderiyorum demiş. Sizin listeden sanat müziği dinleyelim demişler. Elbette efendim dinleriz. İbrahim Kaçar'ı yayına diliyorum. Eskişehir'den selamlar diyor. Eskişehir'ime de selamlar olsun. Eksik olmayın İbrahim Kaçar. Sağ olun. Seyhan Hanım torununun mezuniyet töreninden bir fotoğraf paylaşmış, bu gururu paylaşmış. Ne mutlu size efendim. Hüzünler, sıkıntılar hepinizden uzak olsun. Ayrıca bugün Aşure günü. Hepinize selam, sevgiler, bereketli, sağlıklı bir gün dilerim demişler. Eksik olmayın. Selamlar olsun Gölcü'ye, Seyhan Irmak'a ve Irmak ailesine. Abdülkadir Yentür, TRT Radyo Güzel Eserlerin Radyosu diyor. Ceyhan'dan sevgiler gönderiyor. Gürcan Üsbal, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Burak Bey. Öncelikle bugün Gündüz Kuşağı'nda TRT Türkü yayınlarında ve şimdi buradan akşamın adresinde adıma istekte bulunan türkü dostum İlyas Aydın'a teşekkür ediyorum. Bu akşam da İlyas Aydın, Veşer Şahin ve tüm dostlara Volkan Konak'tan bir parça çalarsanız sevinirim demişler. Tabii ki efendim onu da dinleteceğiz. Seyhan Irmak, bugün Sayın Zeki Müren'den bir Bitmez Bu Şarkılar Bitmez'i istesem, seven ve sevilenlere armağan etsem diyor elbette. Onu da dinleyeceğiz efendim. Ahmet Can Ankara'dan sesleniyor. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Bugünkü isteğim Hüner Coşkuner Beklenen Şarkı TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine. Hatice Öney de Kopenhag'dan selamlar sevgiler. Çok sıcak ülkeden bunaltıcı sıcaklar var. Güzel bir eser lütfen diyor. Tabii ki Ordu'dan selamlar gönderiyor Leyla Çabuk. Sıradaki eseri dostlarıma armağan ediyorum demiş. Ve Antalya'dan Veysel Şahin, Mehtap Kar, Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol Üsbal, Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıverdiler için İsmail Altunsaray'dan türkü istemiştim. Hayırlı yayınlar dilerim. Kolay gelsin Murat Bey diyor. Teşekkürler size de. Güzel akşamlar olsun. Ve Sevinç Altunordu Adana'dan selamlar gönderiyor. Bayram Gökçen de Fethiye'den sevgiler göndermiş bize. Evet, tüm dostlara çok teşekkürler. Bolca mesaj, bolca istek var bu akşam da yine. Şöyle bir bakıyorum, gerilere doğru dönüyorum sayfamızda. İlk olarak kimlere armağan ediyorduk? İlyas Aydın'ın dostlarının isimlerini saymıştık. İlkay Karabiber, sizin listeden sanat müziği dinleyelim. Teknik masa ve dinleyici dostları armağan olsun. Avdan Köyü, Akören, Konya demiş. O zaman Adnan Şensesi dinleyelim efendim. Atmış oluruz böylece. Buyurun.

içimde durur aşkım. Hani o saçlarına taç yaptı.

0: Beyefendim, İlkay Karabiber'e selamlar olsun bir kez daha. Benim liseden Adnan Şenses'ten dinledik. Herhalde eski bir kayıttı. Ne kadar değişik bir sesi vardı Adnan Şenses'in hatırladığımızdan. Gülcan Usbal, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Bugün Gündüz Kuşağı'nda TRT Türkü yayınlarında ve şimdi burada akşamın adresinde adıma istekte bulunan türkü dostum İlyas Aydın'a teşekkür ediyorum. Bu akşam da İlyas Aydın, Veysel Şahin ve tüm dostlara Volkan Konak'tan bir türkü çalarsanız memnun olurum demiş. Buyurun efendim, dinleyelim Volkan Konak mikrofonda.
1: Şenolasın ürgüp dumanın gitmez.

gökler yağmurlu. Tuna'ya rastladım akıyor çamurlu çamur. Hey Hikmet'in oğlu, Hikmet'in oğlu.

geçiyordun Boğaz içinden, başında İstanbul havas. Çarpaydın Kadıköy iskelesine, çarpaydın çırpınaydın, vapura binerken Mehmet'le anas. Mehmet'im, karşı yaka bizim memleket. Sesleniyorum Varna'dan, işitiyor musun Mehmet? Karadeniz akıyor durmadan, deli hasret, deli hasret. Oğlum sana sesleniyorum, işitiyor musun Mehmet? İşitiyor musun Mehmet? Mehmet!

gözlerine bakmadıkça, dizlerinde yatmadıkça bitmez bu şarkılar, bitmez. Ellerini tutmadıkça, gözlerine bakmadıkça, dizlerinde yatmadıkça bitmez bu şarkı.

De yatmadıkça bitmez bu şarkılar, bitmez. Ellerini tutmadıkça, gözlerine bakmadıkça, dizlerinde yatmadıkça bitmez bu şarkılar, bitmez. Bitmez bu şarkılar.

Yanırmağın isteğiydi. Emeğine kocaman yüreğine sağlık Burak Bey. İyi ki varsınız demiş. Çiçeklerle ayrıca torunlarının fotoğrafını paylaşmış. Bitmez bu şarkılar, bitmez. Ömrüm ailem sizler. İyi ki varsınız dostlar diyor. Eksik olmayınız. İyi ki sizler varsınız efendim. Ve diğer bir istekle şimdi yolumuza devam edeceğiz. Ahmet Can Ankara'dan yazmıştı. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin bugünkü isteğim. Hüner Coşkun Er, beklenen şarkı TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin demiş. Buyurun efendim, dinliyoruz.

Ankara'dan Ahmet Can'ın isteğiydi sevgili dostlar. Hünal Coşkun Eri dinledik bu güzel şarkıda. Kopenhag'dan seslenen Hatice Öney. Selamlar sevgiler, çok sıcak ülkeden bunaltıcı sıcaklar var. Güzel bir eser lütfen demişti. O zaman Yüksel Uzel sizin için mikrofonda sevgili Hatice Öney.

Kopenhag'dan Hatice Öne içinde efendim. Bu güzel şarkıyı Yüksel Uzel'den dinledik. Yüksel Yılmaz, Ordu Ulubey Kadınlık Köyü'nde merhabalar. Nihayet burada akşamları dışarıda oturacak hava oldu. Radyomu aldım, attım kendimi bahçeye. Ayarladım kısa dalga 5960 kHz frekansı. Maşallah yayın kalitesi FM gibi, daha ne olsun. Bir de güzel bir Türk halk müziği çalarsanız tadından yenmez, radyosu başındaki herkese selam olsun diyor. O zaman sıradaki türkümüzü size de armağan edeceğiz. Çok güzel görünüyor efendim. Dünya Radyonuz'da sağ olun, sağ olun, eksik olmayın. Sedef Ekiz, merhaba Burak Bey, sizi Ankara'ma Makta Sinem'le birlikte dinliyoruz. Güzel bir eserde geçsin adımız lütfen, teşekkür ederiz, kolaylıklar diyor. O zaman İsmail Altunsaray'da sizin de adınızı almış olalım. Sedef Ekiz ve Sinem'e selamlar olsun. Evet dostlar, şimdi türkümüzü kim istemişti diye şöyle bir kez daha bakıyorum. Antalya'dan Veysel Şahin, Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çavuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol Üsbal, Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıverler için İsmail Altunsaray'dan türkü istemiştim. Hayırlı yayınlar dilerim, kolay gelsin Burak Bey demişlerdi. Buyurun efendim, dinliyoruz.

Veysel Şahin'in isteğiydi sevgili dostlar. İsmail Altunsaray'ı dinledik. Bu güzel türküde. Ayrıca Sedef Ekiz, Sinem Hanım'la birlikte dinliyorlardı Mamak'tan bizleri. Onlara da armağan ettik. Aynı şekilde Yüksel Yılmaz da Ordu Ulubey Kadıncı Köyü'nden dinliyordu. Güzel bir yaz akşamında bahçede. Evet dostlar, sıradaki İsteğimizle devam edelim diyecektim ama galiba istekleri tamamladık. Biraz da benim istemden müziklerle devam edelim o zaman. Elif Güreşçi mikrofona gelecek.

Hiç de habersiz o güzelim yıllarım adlı şarkıyı armağan etmiştim İlkay Bey. Ben de anlayamadım inanın Burak Bey diyor o güzelim yılların nasıl geçtiğini. Selamlar olsun efendim sağ olun Alkören Konya'ya ve Kevser Tanrıkut'u dinleyelim şimdi de.

Evet dostlar, son anda İstanbul'dan Abdullah Baş'tan da bir selam aldık. Selamlar olsun İstanbul efendim. Bir sesin peşine takılıp Ordu Ulubey'in fındık bahçelerinden, Ankara Mamak'ın sıcak sokaklarına, Konya Kören'in Avdan Köyü'nden, Fethiye'nin, Adana'nın, Antalya'nın o güzel kıyılarına uzandığımız güzel bir akşamın adresinin daha sonuna geldik. Bu gece mikrofon başında, radyolarımızın ışığı altında, kalbimizin ses tellerine dokunduk. Ruhumuzu yine o en tanıdık, o en can dostlarla doyurduk hep birlikte. Ne mutlu ki bize bu gece Ordu Ulubey Kadıncık Köyü'nden seslenen Yüksel Yılmaz dostumuz gibi radyosunu alıp kendini bahçeye atan kısa dalga 5960 kHz frekansından sesimizi pürüzsüzce ortak olan o güzel yüreklere ulaştık. Sedef Ekiz Hanım'ın Ankara Mamak'tan Sinem'le birlikte katıldığı o güzel yolculuğa, İlkay Karabiber'in o güzelim yılların nasıl geçtiğini ben de anlayamadım diyen o vefalı iç çekişine ortak olduk. Seyhan Irmak dostumuzun torununun üniversite mezuniyetiyle yaşadığı o muazzam aile sevincini paylaştık. Bitmez bu şarkılar diyerek sanat güneşimiz Zeki Müren'e selam durduk. Ahmet Can dostumuzun Hüner Coşkuner isteğiyle, Gürcan Üsbal Bey'in Volkan Konak tınılarıyla, Hatice Öney'le, Leyla Çabuk, Bayram Gökçen, Sevinç Altınordu, Veysel Şahin, Abdülkadir Yentur, İbrahim Kaçar, İlyas Aydın ve ismini bu koca gönül sofrasına sığdıramadığım dünyanın dört bir yanındaki tüm dostlarımıza canı gönülden minnettarım. İyi ki varsınız dostlar, iyi ki bu adrestesiniz. Şimdi bu güzel Perşembe gecesini burada noktalıyorum efendim ama ayrılık uzun değil. Yarın akşam haftanın o en keyifli cuma randevusunda saat 22'yi gösterdiğinde kalbimizin o güzel sığınağında radyoların ışığı altında biz yine tam kadro burada sizleri bekliyor olacağız. Teknik masada bu gece şarkıları, o güzel türküleri pürüzsüzce ellerinize ulaşmasını sağlayan, sesime yoldaşlık eden sevgili dostum Özkan Özdenkoş ve mikrofon başında bendeniz Burak Pekcan'a kulak verdiniz. Evlerinizin baş köşesini bu gece bize ayırdığınız için ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ediyorum dostlar. Yarın gece yeniden buluşuncaya dek akşamınız, geceniz huzurla, sevdiklerinizle ve ruhunuzu eve götüren o en güzel seslerle geçsin. Kulaklarınızdan güzel ezgiler, yüzünüzden tebessüm hiç eksilmesin efendim. Çünkü biz her zaman çok iyi biliyoruz ki efendim, zaman geçer, ses, yaşananlar ve duygular baki kalır. Burası duyguların sesle buluştuğu program, akşamın adresi. Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından tüm dünyaya sevgilerle, saygılarla, hayırlı geceler, hayırlı akşamlar efendim. Yarın gece saat 22'de görüşmek üzere, sevgiyle kalın.

0: alacağını söyledi. Muharrem ayının 10. günü olan Aşure günü yurdun dört bir yanında bereketin ve kardeşliğin simgesi olarak idrak edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugünün Kerbelası, Gazze, Yezidi'de Netanyahu hükümeti ve destekçileridir dedi. Öğrenci ve öğretmenler için yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili yarın başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Venezuela, peş peşe iki şiddetli depremle sarsıldı. 188 kişi yaşamını yitirirken 1500'den fazla kişi yaralandı. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis akademisi mezuniyet töreninde yeni mezun polislere seslendi. Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız dedi.
1: Sizler çok önemli bir misyonu deruhte ediyor. Şehit ve gazilerimizin kutlu emanetini taşıyorsunuz. Şundan eminim ki her biriniz meslek hayatınız boyunca devletimizin şefkat elini milletimizle buluşturacak, kamu düzenini hukuk ve kanunlar çerçevesinde koruyacaksınız. Sokaklarımızın, caddelerimizin, şehirlerimizin emniyet ve selametini kimi zaman canlarınız pahasına sizler sağlayacaksınız. Organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, tarihi eser kaçakçılarından sokak vandallarına, suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda okula gidip gelmesinin, anne ve babalarının evlatlarını gönül huzuruyla büyütebilmesinin teminatı sizler olacaksınız. Merhameti, ahlakı, hak ve hukuku gözetirseniz bu aziz milletin gönlünde müstesna bir yer tutarsınız. Her birinizin bu ilkeler ışığında ülkemize ve milletimize layıkıyla hizmet edeceğinden en ufak bir şüphe duymuyorum. Bizler de devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
0: Ankara Valiliği tarafından 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında alınacak güvenlik ve trafik tedbirleri açıklandı. Tedbirler, zirve toplantılarının ev sahipliğindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'yle konaklama adresleri ve heyetlerin kullanacağı güzergahlarda yoğunlaşacak. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi ve Beştepe Caddesi 7 Temmuz Salı saat 7'den 8 Temmuz Çarşamba 23.59'a kadar araç trafiğine kapatılacak. Konaklama adreslerin çevresindeki bazı sokaklar ve caddeler ise 6 Temmuz Pazartesi sabahından itibaren araç trafiğine kapalı olacak. İran, Kişinev, Arjantin, Polonya ve Tahran caddelerinin tamamıyla Bülten Sokak, Yunis Sokak, Boğaz Sokak trafiğe kapatılacak yollar arasında. Konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla heyetlerin kullanacağı güzergahlarda da güvenlik ve trafik tedbiri alınacak. Turgut Özal, İsmet İnönü ve Ankara bulvarlarıyla Cinnah, Çankaya ve Simon Bolivar caddeleri sadece konvoy geçişleri esnasında araç trafiğine kapatılacak. Türkiye, NATO'nun en önemli zirvelerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 üye ülkenin liderleri ve temsilcileri Türkiye'de buluşacak. Zirvenin en dikkat çeken konuklarından biri ABD Başkanı Donald Trump. Trump, zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle katılacağını açıkladı. Trump, 10 yıl aranın ardından Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD başkanı olacak. Barack Obama, 2009'da resmi ziyaret için, 2015 ve 2016 yıllarındaysa G20 zirveleri kapsamında Türkiye'ye gelmişti. İletişim Başkanlığı bazı

0: sosyal medya hesaplarında yer alan NATO zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Dikmen Mahallesi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı iddiasını yalanladı. Ankara'da gözaltına alınan FEMA gönüllülerine yönelik işlem yapıldığı iddiasının da dezenformasyon içerdiği belirtildi. Operasyonun sivil toplum kuruluşu üyeliği nedeniyle değil, terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik düzenlendiğine dikkat çekildi. İslam alemi hicri yılın ilk ayı olan Muharrem'in manevi atmosferini yaşıyor. Müslümanlar için bu ayın 10. günü olan Aşure gününün ayrı bir önemi var. Bereket ve kardeşliğin sembolü olarak kabul edilen günde yurdun dört bir yanında hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programına katıldı. Konuşmasında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı.
1: Milletimizin teveccühüyle Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren bu ülkenin her vatandaşına aynı hissiyatla yaklaştık. İnancından, mezhebinden, meşrebinden, dünya görüşünden ötürü kimseye farklı bir muamelede bulunmadık. Herkese Yunusça nazar kıldık. Bilhassa Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik. Her türlü sorunlarıyla çok yakından ilgilendik. 2022'de ihdas ettiğimiz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile Cemevlerimizdeki hizmetlerin kurumsal bir zeminde etkin ve verimli bir surette yürütülmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Alevi vatandaşlarımızın yanında olmayı siz kıymetli canlarımızla hemhal ve hemdert olmayı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz. Şu samimi muhabbetimiz, şu arı duru kardeşliğimiz inşallah daim olsun diyorum.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kerbela'nın yıl dönümünde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu belirterek, bugünün Kerbela'sı Gazze, İzidi'de Netanyahu hükümeti ve destekçileridir dedi. Cevdet Yılmaz, İstanbul'da Evrensel Aşura Matem Merasimi'nde hitap etti.
2: Evrensel Aşura Matem Merasimi vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela'daki şehadetinin 1387. yıl dönümünde gerçekleştirilen bu buluşma, onun uğruna can verdiği hakikat, adalet ve izzet davasının nesiller boyunca taşınan gücünü ortaya koymaktadır. Bugün Kerbela Gazze'dir. Gazze'de yaşananlardır. Bugünün Yezidleri de Netanyahu hükümeti ve onun destekçileridir. Bir soykırım işlendi dünyanın gözleri önünde ve maalesef bu soykırıma birçok çevre sessiz kaldı. İşte bunun karşısında insanlığın vicdanını harekete geçirmemiz lazım. Ben buradan bu Muharrem ayında dini, milliyeti ne olursa olsun dünyanın farklı bölgelerinde vicdanlı, erdemli insanlar olarak Gazze'de yaşananlara tepki gösteren tüm insanlığı selamlıyorum.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu, ihraçları istenen bazı isimlerin tedbir kararına ilişkin itirazlarını görüştü. 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. İhraçlar gibi kurultay hazırlıkları da CHP'nin gündemindeydi. Genel merkezde kurultay için hazırlık komisyonu toplanacak. 6 kişilik hazırlık komisyonu çalışmalarını yarın sürdürecek. Özgür Özel ise il

0: başkanları tarafından verilen imzaların gündeme alınmaması üzerine yargı sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Gün içinde yaşanan bir gelişme de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programını iptal etmesi oldu. Kılıçdaroğlu, Muharrem ayının ve aşure gününün siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara ve istismara konu edilmemesi için bu kararı aldığını duyurdu. Hacı Bektaş Bedi'nin sözlerini hatırlattı, eline, beline ve diline sahip olanlara bin selam olsun dedi. Öğrenci ve öğretmenler için yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili yarın başlıyor. Öğrenciler karnelerini alarak okula ve derslere mola verecek. Öğretmenlere yönelik 29-30 Haziran'daki çalışma semineri ise çevrim içi düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle birlikte müfredat güncellendi. Bakan Yusuf Tekin, yeni müfredatla birlikte LGS'de sınav sisteminin değişeceği yönündeki iddialara net yanıt verdi. Sınav sistemi değişmeyecek, yeni müfredata göre yeni sorular hazırlanacak dedi. Milli Eğitim Bakanı TRT Haber özel yayınında konuştu.
1: Biz sınav sistemi değişecek hiçbir yerde demedik. Değişecek olan şey şu, şu anda 5. ve 6. sınıflar, bu önümüzdeki Eylül ayından itibaren 7. sınıflar başka bir müfredatla yetişiyorlar artık. Hı hı. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli. Burada bazı konular müfredatın dışına çıkarılmış olabilir. Bazı konuların yeri değiştirilmiş olabilir. Dolayısıyla eski sorularla yeni sorular artık örtüşmüyor. Hem de mantık itibariyle beceri odaklı dediğimiz için. Dolayısıyla değiştirecek tek şey eski sorular artık yok, yeni sorular. Ama sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok. Yeni müfredata göre yeni sorular.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılında okullardaki güvenlik önlemlerinin artacağını da söyledi.
1: Güvenlik tedbirleriyle ilgili komisyon toplantıları yapılıyor ve okullarımız kategorize ediliyor. Önümüzdeki yıldan itibaren bu tedbirleri biraz daha sıkılaştıracak adımlar attık. Her okulun nevi şahsına münhasır bir tedbir silsilesi, yaz boyunca okul yöneticilerimiz buna çalışacaklar. Çocukların özellikle sosyal medyada ve oyun sitelerindeki davranışları, oralar üzerinden yürüyecek olan siber güvenlik tedbirleri diyeceğimiz tedbirler var.
0: Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görevliyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan piyade assubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadeleri kullanıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Bakanlık, gıda denetimlerini sürdürüyor, uygunsuzluk tespit edilen her ürün bakanlığın internet sitesinden paylaşılıyor. Yapılan son analizlerde, Ankara Yeni Mahalle'de %100 piliç eti olduğu beyan edilen köftede mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu. Polatlı ilçesinde bir firmanın satışa sunduğu sucukta dil tespit edildi. İstanbul'da da bir firmanın kuzu köfte harcına baş eti kattığı belirlendi. Dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen kazalarda 5 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Venezuela peş peşe iki şiddetli depremle sarsıldı. Yumare kentinde 7,5, San Felipe'de de 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 188 kişi yaşamını yitirirken yaralananların sayısı 1500'ü geçti. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Okullar tatil edildi, metro ve tren seferleri askıya alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı dayanışma mesajında bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Venezuelalı mevkidaşı Ivan Hill'le telefonla görüşerek Türk halkının geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Fidan Türkiye'nin yardımlarının

0: süreceğini belirtti. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninde yeni mezun polislere seslendi. Pusulanız vicdan, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız, dedi. ABD Başkanı Trump, Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle katılacağını söyledi. Muharrem ayının 10. günü olan Aşure günü, yurdun dört bir yanında bereketin ve kardeşliğin simgesi olarak idrak edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugünün Kerbelası Gazze, Yezidi'de Netanyahu hükümeti ve destekçileridir, dedi. Öğrenci ve öğretmenler için yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili yarın başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Venezuela, peş peşe iki şiddetli depremle sarsıldı, 188 kişi yaşamını yitirirken 1500'den fazla kişi yaralandı. Spor. Dünya Kupası'ndaki gruplarda 3. maçlar oynanıyor. 23'te 2 maç başladı. Curaçao fil dişi sahili mücadelesini TRT Spor, Ekvador, Almanya karşılaşmasını ise TRT 1'den izleyebilirsiniz. Heyecan sabaha karşı oynanacak müsabakalarla sürecek. Program şöyle: 2 Japonya İsveç TRT 1, 2 Tunus Hollanda TRT Spor, 5 Paraguay Avustralya TRT Spor, 5 Türkiye ABD TRT 1, tabii TRT Radyo 1. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlar netleşiyor. Organizasyonda Galatasaray MCT Teknik ve Trabzonspor doğrudan yer alacak. Manisa Basket'le Yukatel Merkez Efendi Belediyesi de grup aşamasına kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Beşiktaş'ın yeni sezonda EuroLeague'de yer alıp almayacağı yarınki yönetim kurulu toplantısında belli olacak. Monaco'nun mali durumuna ilişkin karar süreci devam ederken siyah beyazlılar wild card için en güçlü aday olarak gösteriliyor.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde hava parçalı, bulutlu, İç Ege'ye Akdeniz'in Toroslar mevkii, göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Tekirdağ batısı, Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Bartın ve Hakkari 17, İstanbul, İzmir, Denizli ve Gaziantep 22, Bursa, Sakarya, Muğla, Ordu, Trabzon ve Rize 19, Edirne, Yalova, Kahramanmaraş, Samsun ve Diyarbakır 20, Afyonkarahisar, Kütahya ve Malatya 15, Antalya ve Mersin 25, Zonguldak, Düzce ve Aksaray 18, Bolu 14, Erzurum 9, Kars 8 ve Van ve Bitlis 13 derece.
1: Yol durumu.
0: Trabzon-Rize yolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün 22 ile 6 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılıyor, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Sayın dinleyiciler, denizcilere 654 Taksim 26 nolu bildiridir. İstanbul Boğazı. Yat ve yelken yarışları 28 Haziran 2026 tarihi saat 11'den saat 17'ye kadar Beykoz Fenerbahçe Parkuru'nda yapılacaktır. 28 Haziran 2026 tarihi saat 11'den saat 17'ye kadar İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılacaktır.
1: Arkası yarın.

Dünya Malı Dünyada Kalır 3. Bölüm. Yazan Moss Hart ve George S. Kaufman. Türkçesi Fikret Arıt. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Bu bölümde rolü olan sanatçılar: Alice Ayşegül Devrim, Tony Kartal Tibet, Ed Ertuğrul Bilda, Esi Şükran Akın, Donald Oral Yonci, Paul Muhip Arcıman, Döpina Fuat İşhan, Penny Gülriz Sururi.

0: Herkesin kendi aleminde olduğu bir ev. Büyük baba yılan koleksiyonu yapmakta. Torunu Penny piyes yazmakta, torununun büyük kızı balerin olmak için çalışmaktadır. Büyük damat hava fişeği imalatçısı, küçük damat ağız mızıkası ve baskı makinesi meraklısıdır. Ailede dış dünya ile bağı olan tek kişi, Kirby ve ortakları şirketinde çalışan torun çocuğu Alice'dir. Alice, çalıştığı şirketin patronunun oğlu Tony ile iyi arkadaştır. Tony, bir akşam Alice'in ailesiyle tanışır ve genç kızı Monte Carlo balesine götürür. Gecenin geç saatleri olmasına rağmen büyük babanın evinde çalınan bir akordiyonun sesi alt kata kadar gelmektedir. Sonra kuvvetli bir patlama duyulur. Sükunet yerine geldiği sırada kapının kilidinde bir anahtar döner, kapı açılır.
1: Seyretsem bıkmam. Fevkalade.
2: Evet. Tiyatronun, balenin böylesi beni de son derece heyecanlandırdı.
1: Güzel bir geceydi Tony. Bittiğine üzgünüm.
2: Bitti mi? Hemen gitmem mi lazım?
1: Eğer istemiyorsan hayır.
2: İstemiyorum.
1: Soğuk bir şey içer misin?
2: Memnuniyetle.
1: Bakayım buzdolabında ne var? İyi ki aç değilsin. Buzdolabında buğday ezmesinden başka bir şey yok. Bu sana ailemiz hakkında bir fikir verir sanıyorum. Meyve suyu ister misin?
2: Tabii, ver ben açayım. Burada bardak var. Al.
1: Buz gibi.
2: Şimdi lütfen oturur musun?
1: Oturduk.
2: Bu gecenin bir dakikasını Çin'in bütün pirinçlerine değişmem.
1: İnanayım mı?
2: Hem bütün kalbinle.
1: Peki içinde çok pirinç var mı?
2: Çok da söz mü? Sarı esirleri okumadın mı sen? Artık gitmem lazım.
1: Çok mu geç oldu?
2: Evet. Fakat gitmek istemiyorum.
1: Gitmeni ben de istemiyorum.
2: Öyleyse gitmeyeceğim. Senelik iznini ne zaman alıyorsun?
1: Ağustos'un 15'inden sonra.
2: Belki ben de o zaman alırım.
1: Sahi mi?
2: İzin alınca ne yapacaksın?
1: Bilmiyorum, daha düşünmedim.
2: Bir yere gitmen ihtimali var mı?
1: Sanmıyorum, yazın şehri severim.
2: Ben de.
1: Siz hep Maine'e gidersiniz değil mi?
2: Evet, fakat yazın şehri seveceğimden eminim. Yani seveceğim eğer... Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi Alice? Sen burada olduktan sonra tabii seveceğim.
1: Burada kalsaydın iyi olurdu Tony.
2: Ne söylediğini biliyorsun değil mi?
1: Ne gibi?
2: Yazı benimle geçirmeyi her şeye tercih ettiğini.
1: Öyle olduğu anlaşılmıyor mu?
2: Pekala. Yaz için bunu böyle kabul edelim. Ya kış?
1: Evet, onu da isterdim.
2: Sonra ilkbahar geliyor. Bir de sonbahar var. Eğer bunun ifade ettiği manayı anlıyorsan.
1: Anlıyorum.
2: Bu bütün yıl demek. Unuttuğumuz mevsim olmadı değil mi?
1: Olmadı.
2: Öyleyse?
3: Alice sen misin? Saat kaç? Aa, affedersiniz Bay Kirby. Sanıyordum ki sizi rahatsız etmek istemedim.
2: Rahatsız etmediniz efendim.
1: Hayır anne.
3: Bazı kağıtlarımı almak için indim aşağı. Siz devam edin. Aa, işte burada cinsiyet tatil yapıyor. Allah rahatlık versin Bay Kirby.
2: Size de efendim. Bu ne Alice?
1: Bir şey değil Tony. Babamdır.
2: Gecenin bu vaktinde.
1: Gecenin her vaktinde. Günün her saatinde.
2: Dünyada herkesten daha güzel, daha cana yakın, daha fevkaladesin Alice. Seni öpebilir miyim?
1: Hayır Tony.
2: Niçin ama?
1: Olmaz.

0: Niçin ama?
1: Sana çok daha önce söylemeliydim. Fakat cesaret edemedim. Her şeyi oluruna bıraktım. Çünkü seni seviyorum.
0: Sevgilim.
1: Sana her şeyi anlatmalıyım. Siz bambaşka bir alemden bambaşka insanlarsınız Tony. Para ve sosyal seviye bakımından söylemiyorum. Bu aptalca bir şey olur. Fakat senin ailen ve benimki... Uymayacak Tony, uymayacak.
2: Peki senin dediğin olsun, dans edemiyor. Kendisine bu kadar parayı da onun için veriyorlar. Dans edemediği için.
3: Yaptıklarına dans demem ben onun. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
3: Bakalım siz ne diyeceksiniz? Fred Astaire'le Ginger Rogers'ın filminden geliyoruz. Bu kadının dansını beğeniyor musunuz Bay Kirby?
0: Efendim? Evet, ben beğenirim.
3: Ne yapıyor sanki? Kalkın biraz, kalkın. Siz Fred Astaire'siniz, ben de Ginger Rogers.
1: Rica ederim Esi.
3: Bir dakika müsaade et Alice. Bakın Bay Kirby.
1: Sen Ginger Rogers kadar iyi bir dansözsün Esi. Bunda hepimiz birliyiz.
3: Gördün mü Ed?
2: Evet, hadi gel. Daha fazla kalabalık etmeyelim.
3: Onlar bütün gece beraberdiler. Allah rahatlık versin Bay Kirby.
2: Hayırlı geceler.
0: Size de.
2: Çocuk yapıp yapmamamız için büyük babaya sordun mu Esi?
3: Evet, hiç durmayın dedim.
1: Gördün mü Tony? Her zaman buna benzer şeyler olacak.
0: Ne önemi var? Hem biz ailelerimizin yanında oturacak değiliz ki sevgilim. Yalnız sen ve ben olacağız.
1: Hayır, tamamıyla değil. Onları seviyorum Tony, çok seviyorum. Bazıları bu bağı koparabilirler. Fakat ben koparamam. Ha, biliyorum, oldukça garip şeyler yapıyorlar. Her seferinde ne gibi acayipliklerle karşılaşacağımı kestiremiyorum. Fakat onlar neşeli, memnun. Ne bileyim, bütün hallerinde bir soyluluk var. Belki bu budalaca bir düşünce ama bundan başka insanların uğrunda hayatlarını feda ettikleri şeylere onların hiç ehemmiyet vermemelerini kastediyorum. Onlar gerçekten fevkalade insanlar Tony.
0: Onları yalnız sen anlıyormuşsun gibi konuşuyorsun Alice, bu doğru değil. Ben bu gece hepsine aşık oldum.
1: Fakat ailen Tony, ben sana ve bana ait her şeyin bir olmasını isteyeceğim. Birbirimize ait şeyleri bir bütün halinde kabul etmeden teşebbüste bulunamam. Hep birlik olmalıyız. Sen, annen, baban... Aksi halde mutsuz olurum. Onlar da mutlu olamazlar. Biliyorum, olamazlar.
0: Her ailenin kendine göre garip tarafları vardır Alice. Ne çıkar bundan? Babam soğanı 10.000 dolara orkide yetiştirir. Akıl alacak şey mi bu? Annem ispiritizmaya meraklıdır. Bu da annenin piyes yazması kadar kötü değil mi?
1: Tamamıyla değil Tony. Annen ispiritizmaya merak sarabilir çünkü modadır. Baban orkide yetiştiriyorsa buna gücü yetiyordu ondan. Annemse sırf 8 yıl önce kendisine yanlışlıkla bir yazı makinesi verildiği için piyes yazıyor.
0: Ne çıkar sevgilim?
1: Gelelim büyük babama. 35 yıl önce bir gün çalışmayı bırakıvermiş. Yazıhanesine çıkmak için bindiği asansörle aşağı inmiş, hepsi bu kadar. Zengin bir adam olabilirdi. Fakat ona bakarsan para kazanmak çok zaman istermiş. Böylece 35 yıldan beri yılan toplayıp sirklere ve diploma törenlerine gidiyor. Kimsenin de bu hale aldırış ettiği yok.
4: Oh, affedersiniz, burada olduğunuzu bilmiyorum.
1: Zarar yok Donald.
4: Reba şeker diye tutturdu da işte size lazım değil değil mi?
1: Hayır Donald, işine bak sen.
4: Teşekkür ederim. Güzel vakit geçirdiniz mi?
1: Evet Donald.
4: Güzel yemek?
1: Evet Donald.
4: Bale güzel miydi?
1: Evet Donald.
4: Güzel.
1: Şimdi ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Omuzunda akordeon, sırtında gecelik entersi, böyle birdenbire karşına çıkıveren Donald'ı babana izah edebilir misin? Büyük baba mı? Hayır Tony, edemezsin. Bunu bilmem lazımdı. Biliyordum da. Seni seviyorum Tony. Fakat onları da seviyorum. Faydasız bu Tony, faydasız.
0: Bütün bu söylediklerinde önemli ve mantıklı olan bir nokta varsa o da beni sevdiğimdir.
1: Fakat Tony, o kadar iyi biliyorum ki.
0: Sevgilim, sanıyor musun ki başkaları aynı meseleler karşısında kalmadı? Herkesin bir ailesi var.
1: Fakat benimki gibi değil.
0: Bu birbirini seven insanları durdurmaz. Sevgilim, bana inanmayacak, beni sevmekte devam etmeyecek ve her şeyi unutmayacak mısın?
1: Nasıl yapabilirim?
0: Yaparsın. Çünkü hiçbir şey bizi ayıramaz. Bunu sen de biliyorsun, bilmelisin. Benim bildiğim gibi. Onlar senin mutlu olmanı istiyorlar değil mi? Mutlu kılmalılar.
1: İstiyorlar tabii. Fakat bundan sonra değişemezler ki. Değişmelerini de istemez.
0: Değişmelerine lüzum yok. Bu halleriyle de çok sevimli, çok cana yakın insanlar. Sen hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir şey için üzülüyorsun.
1: Acaba Tony?
0: Bahis konusu olan tek mesele bizim birbirimizi sevdiğimizdir. Doğru değil mi?
1: Evet.
0: O halde?
1: Tony.
0: Hadi artık biraz neşelenelim. Delikanlı gelir, genç kızla nişanlanır.
1: Genç kız ne der?
0: Kendisiyle nişanlandığı için delikanlıya teşekkür eder.
1: Benimle nişanlandığınız için size teşekkür ederim Bay Kirby.
0: Sonra ona kendisinin en çok nesini beğendiğini sorar.
1: Başının arka tarafını.
0: Anlamadım.
1: Paranı ve yakışıklılığını değil, sadece başının arka tarafını. Orasını beğendim işte.
0: Peki yüzümü döndüğüm zaman ne oldu?
1: Bir zaman.

0: yine de alıştım.
1: Düşün Alice, ne kadar mutluyuz değil mi?
0: Ben mutluyum. Dünyanın en mutlu kızıyım.
1: Ben de tam manasıyla bedbaht sayılmam.
0: Ne güzel değil mi Tony?
1: Evet, çok. Çok güzel, çok mesudum.
0: Çok mu Tony?
1: Hem de pek çok. Şimdi Allah rahatlık versin sevgilim. Yarına kadar.
0: Allah rahatlık versin.
1: Aynı yerde çalışmamız ne güzel. Yoksa bütün gün buralarda dolaşmam gerekecekti.
0: Yarın büroda birbirimizi gördüğümüz zaman aramızda hiç bu konuşmalar geçmemiş gibi davranmamız ne tuhaf olacak.
1: Çok şükür ki müessesenin müdür yardımcısıyım. Sana bütün gün yazı dikte edebilirim. Sevgili Alice, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum.
0: Sevgilim, çocuk gibisin.
1: Sabahleyin büroya gitmeden önce niçin pastanede buluşmuyoruz? Hı? Sana söyleyecek o kadar çok şeylerim olacak.
0: Buluşalım.
1: Sonra öğle yemeği, akşam yemeği.
2: Fakat Tony, herkes ne demez?
1: Nasıl olsa bir gün duyulacak. Saadetimi haykırmak istiyorum.
3: Bugün iyi çalıştık azizim Döfine.
4: Evet, 500 siyah sırtlan, 300 söğüt ağacı, 8 düzine de küçük çocuk bombası.
3: Oh, sen misin Alice? Yeni mi geldin?
0: Hayır, epey oldu.
3: Geceniz güzel geçti mi?
0: Güzel bir gece geçirdim baba.
3: Işıkları söndürür müsün Döfine? Evet. Yeni yaptığımız kırmızı alevi görsün Alice. Nasıl, güzel değil mi Alice?
0: Güzel baba, çok güzel. Yeryüzündeki kırmızı fişeklerin en güzeli bu.

Fikret Arıt'ın Mozart ve Georges Kaufman'dan dilimize çevirdiği Dünya Malı Dünyada Kalır isimli sürekli oyunumuzun 3. bölümü bitti. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Bu bölümde rol alan sanatçılar Alice Ayşegül Devrim, Tony Kartal Tibet, Ed Ertuğrul Bilda, Esi Şükran Akın, Donald Oral Yonci, Paul Müyüp Arciman, Dupina Fuat İşan, Penny Gülriz Sururi.

Burası Kısa Dalga, 49 metre, 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre, 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap

da sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden, Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam edelim.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Şiir Perisi yine kanatlarının altına şiiri, şarkıyı aldı, yanı başınıza geldi. Nilay Yazarkan Keleş yapım sorumlumuz, Sefa Aktan'la çalışıyoruz teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu. Birlikte olacağız yaklaşık 45 dakika boyunca. 0312 463 3419 ve elbette çift 0 90312 diye de kodlayabilirsiniz bunu, yurt dışındasınız çünkü. 463 34 21 numaralarından bizi arayabilirsiniz. Şiir Perisi'ni radyo.com

0: Arif Bey, diğeri ise Cin Uçen Tanrı Korur. Her ikisinin de ölüm yıldönümleri 28 Haziran ve biz de bugün kendilerini anmak istedik. Bugüne kadar bizlere emanet olarak bıraktığı o birbirinden kıymetli eserlerle. Volkan Hocam,
1: Buyurun.
0: siz klasik seviyorsunuz değil mi? Klasik müzik seviyorsunuz değil mi?
1: Klasik Türk müziği seviyorum.
0: Evet.
1: Uğraştığım alanda o. Dolayısıyla Türk musikisine bu kadar katkı sağlamış eserleriyle nesillere Türk musikisini halen öğretmeye devam eden 19. ve 20. yüzyılın önemli bu iki büyük sanatkarını öncelikle programa başlamadan müsaade ederseniz saygı ve rahmetle
0: Evet.
1: anıyorum. Bizler için çok kıymetliler.
0: Çok.
1: Biz hem öğrencilerimize onların eserlerini öğretiyoruz ve halen kendimiz de eserlerini öğrenmeye ve yaşatmaya devam ediyoruz. Onun
0: Devam
1: için
0: ediyorsun.
1: klasik Türk musikisi iştigale devam efendim.
0: Evet. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, Volkan hocamız aynı zamanda eğitmen bir öğretim üyesi olduğu için elbette gençlere bu bilgiyi aktarmak da çok kıymetli değil
1: Evet,
0: mi Volkan hocam?
1: kesinlikle.
0: Evet.
1: Kesinlikle. Ya zaten konservatuvarımızda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında biz öğrencilerimize hem bu kültürü aktarmaya hem musikimizi öğretmeye hem de bunun gelecek nesillere aktarılması için bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz ve bu minvalde de öğrencilerimizi yetiştirmeye gayret ediyoruz.
0: Evet. Yavuz hocam, şimdi sizin de titrinizin önünde Doktor Ahmet Yavuz Han Erdem yazıyor. Ama bu doktor olma durumu, doktoranızı müzik üzerine mi yaptınız, yoksa sizin çok bambaşka bir hayatınız mı var?
2: Benim çok bambaşka bir hayatım var. Akademik unvanım uluslararası ilişkiler alanında. Fakat musiki şu anda da çatısı altında bulunduğumuz TRT ile başlayan bir yolculuk benim için. TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu'nda 1996-2000 yılları arasında Özgen Gürbüz hocamın eğer duyuyorsa saygılarımı arz ediyorum ve diğer Vedat Kaptan Yurdakul hocam,
0: Oo, evet.
2: Yüksel Kim.
0: Onların rahleyi tedrisinden
2: Onlar rahmi
0: geçtiniz
2: tesis
0: siz.
2: hattından geçtik.
0: Çok güzel.
2: Hakikaten çok şanslıydık, şanslı bir nesildik. Rahmetli Tarık Kip hocamız oldu. Dolayısıyla benim akademik tarafım, musiki ile ilgili akademik tarafım TRT
0: Evet.
2: merkezidir.
0: Diğeri?
2: Diğeri uluslararası ilişkiler alanında, ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünde
0: Harika.
2: doktoramı tamamladım.
0: Çok
2: Akademi çalışmaları bu, o alanda devam ettiriyorum.
0: Evet.
2: Ama ne tesadüftür ki akademik alanda verdiğim ilk eser de merhum Cin Uçen Tanrı Korur'u anma vesilesiyle hazırlanan Tekirdağ Üniversitesi tarafından hazırlanan kitapta yazdığım makaledir. Katkıda
0: Aa, çok
2: bulundum.
0: güzel.
2: Makaledir.
0: Kaç
2: Dolayısıyla
0: yılında yazmışsınız?
2: o geçen sene yayınlandı. Trakya Üniversitesi, özür
1: Trakya
2: dilerim.
1: Üniversitesi.
2: Tekirdağ'daki Trakya Üniversitesi diyelim. Trakya Üniversitesi'nin yayını olarak Cin Uçen Tanrı Korur merhumun hatırasına yayınlanmıştı. Orada Tolga Bektaş hocamla birlikte hocamızın merhum hocamızın güfte beste dokusu ile ilgili bir analiz makale yazmıştık. Benim doktora unvanımı aldıktan sonra yayınlanan ilk makalem de o oldu. O da
0: Çok kıymetli.
2: musiki alanında da akademik bir katkımız olmuş oldu.
0: Evet. O zaman tüm bilgilerinizden gerek Hacı Arif Bey ile ilgili, gerekse kaldı ki Cin Uçen Bey ile ilgili bir şey çalışma da yapmışsınız. Faydalanacağız ama istiyoruz ki dinleyenlerimiz ilk eserle buluşsunlar. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi ilk eserimiz Hicaz bir şarkı. Bu eserin bestekarı ve güftekarı Hacı Arif Bey. Az sonra sizlere Hacı Arif Bey ile ilgili bildiğimiz kadar onun özelliklerini, eser özelliklerini, yaşam özelliklerini sizinle paylaşacağız. Ama bu şiir aslında güfte diyelim, yazmış olduğu bu güfte gerçekten çok çok güzel. Diyeceksiniz ki eski Türkçe, evet o kadar olacak eski Türkçe. Ben size onu biraz daha günümüze uyarlayacağım. Diyor ki, kamer çehre peruru tende canım, nigarım, dilberim, ruhi revanım, enisim, simberim, yari vefadar, nigarım, dilberim, ruhi revanım. Yani ay yüzlü peri gibi güzel sevdiğine sesleniyor burada. Ve nigarım derken de o resim gibi, bir tablo gibi güzel olduğunu söylüyor. Ruhi revan burada yüreğine su gibi akan, iyiliğiyle, güzelliğiyle akan anlamında kullanılmış. Ve bir taraftan da enisim derken, enis dost demektir, yar demektir. İşte onun simberinden, yani gümüş göğsünden bahsediyor ve vefalı bir yar olduğunu da söylüyor. Evet, bu Müsemmen usulündeki eseri Hicaz Şarkısı.

0: Şarkıyı Volkan Kopar hocamızdan dinleriz.
1: Belki aslında sohbet içerisinde bir katkı olarak bu
0: Buyurun.
1: güfte Hacı Arif Bey merhum güfteleri çoğunlukla kendisi
0: Evet.
1: yazmış ya da Mehmet Sadi Bey'in dönemdaşı ve yakın arkadaşı onun güftelerini çok kullanmış. Bu güftenin her birisinde Hacı Arif Bey'in çalkantılı hayatının bir işareti de var aslında.
0: Hı
1: Bir
0: hı.
1: hem Türkçe olarak çok güzel bir Türkçe ile yazılmış hem de
0: Hı.
1: Hacı Arif Bey'in gönül yolculuklarına da işaret eden, acılarına da işaret eden her bir isim geride bıraktığı bir eşini aslında temsil
0: Ya,
1: ediyor
0: bu
1: eserde.
0: Çeşmi Dilber'e bu.
2: İthafen bestelediği söylenir. Madem
0: Evet.
2: araya girdik hemen
0: Tabii
2: şunu
0: tabii.
2: ekleyeyim. Eserin usulü de yine Hacı Arif Bey'in
0: Müsemmen.
2: terkibidir. Hacı
0: Hı.
2: Arif Bey'in terkibi bir usuldür.
0: Evet,
2: Onu da
0: evet.
2: iletmiş olayım.
0: Hadi bakalım o zaman başlıyoruz. Buyurunuz.

0: Teşekkür ederiz Volkan Hocam. Şimdi az evvel aslında Volkan Hoca küçük bir giriş yaptı hikayeyle ilgili. Hacer Bey'in hayatına şöyle bakacak olursak sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul'da 1247'de başlayan hayatı, Zekai Dede çocuk yaşta kendisini keşfediyor, müzik ile ilgileniyor Arif o aralar ve Eyyubi Mehmet Bey'e kendisini aktarıyor. Eyyubi Mehmet Bey Efendi de Arif'i henüz 13 yaşındayken Babı Ser Askeriye'de memur olarak çalışmaya teşvik ediyor ve sonrasında da sarayın da bünyesine aldığı sevilen karakterlerden biri oluyor. İşte galiba az evvel Volkan Hocam'ın bahsettiği hikayeye dayanan aşk burada. Çeşmi Dilber'e aşık oluyor, değil
1: Evet,
0: mi?
1: evet.
0: Sarayda ve saraydan uzun zaman

0: saklanıyor bu aşk ve sonunda ortaya çıkıyor. Arif'i çok seven padişah bu durumu anlayışla karşılıyor ve Bezmi Alem Valide Sultan'ın teşvikleriyle de evlenmelerine izin veriliyor. Arif Hacı Arif Bey bu evlilikten sonra eşiyle sarayın verdiği bir konuta taşınıyor. Bu evlilikten Cemil ve Nebile isimli iki çocuğu dünyaya geliyor ve bu ikinci çocuğun doğumundan hemen sonra Çeşmi Dilber çocuklarını bırakarak bir tüccara kaçıyor. Bu olaydan çok etkileniyor Arif Bey. Onun dünyası yıkılıyor ve hissiyatını da bakın hangi esere sığdırmış. Aksak usulde Kürdi Hicazkar. Bu arada Müsemmeni bulan dedik. Aynı zamanda Kürdi Hicazkar'ın da değil efendim, mi? Evet. Onu bulan kişi. Ve niçin terk eyleyip gittin azalim? Seni sevmek midir vebalim demiş ve düştüğü durumdan haberdar olan Abdülmecit Han da Arif Bey'i tekrar saraya alıyor. Ayrı bir evdelerdi. Bu sefer Serhanende olarak görevlendiriliyor kendisi ve tekrar haremdeki musiki dersine devam ediyor Arif Bey. Sonra da Zülfü Nigar Hanım çıkıyor sahneye. Onu da sonra anlatalım olmazsa. Ne dersiniz?
1: Çalkantı çok.
0: Evet, sizin bildiğiniz var mı benim bu aktardıklarım dışında? Yani lütfen çoğaltalım.
1: 1831 İstanbul Eyüp doğumludur. 1831'de tabii şeyi bahsetmek lazım. Hacı Arif Bey'in hocaları kimlerdi? O önemli. Hı hı,
0: evet.
1: Mehmet Zekai Efendi aslında Türk musikisinde Zekai Dede ünvanını aldıktan sonra Zekai Dede olarak bilinen Mehmet Zekai Efendi Zekai Dede ilk hocalığını yapmıştır. Daha sonra da Eyyubi Mehmet Bey yine Hacı Arif Bey'in hocalarındandır. Hı hı. Aslında kendisinden 6 yaş büyük olmasına rağmen Zekai Dede, musikiyle çok ileri safhaya gittiği için Hacı Arif Bey ile yakından ilgilenip belli bir seviyeden sonra artık ilerlediğini görünce Hammamizade İsmail Dede Efendi ile tanıştırıyor ve meşk etmesine sebebiyet veriyor. Diğer hocası Eyüp Mehmet Bey de daha sonra Muzika-i Humayun'a, Türk musikisi bölümüne kaydettiriyor. Orada musiki ilerletmesi için ve orada da Haşim Bey hocası oluyor. Türk musikisinde bir önemli diğer bir bestekar olan Haşim Bey hocası oluyor ve kendisinden de istifade ediyor deyip geri kalanı daha sonra devam edelim.
0: Tamam. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, bunlar çok önemli Türk müziğinde. Müsemmen usulü, Volkan Hocam söyledi, 8 zamanlı 3 vuruşlu olan onun icracısı. Kürdili Hicazkar da bugüne kadar yani pek çok eserin zaten makamı Kürdili Hicazkar'dır. Yalnız ilginç bir yanı varmış Volkan Hocam. Ya Volkan Hocam siz de biliyor muydunuz bilmiyorum. Bir enstrüman çalmamış olması değil mi? Ve tabii, nota bilmemesi de başka bir ilginçlik.
1: Yani herhangi bir enstrümanla uğraşmıyor, nota da bilmiyor fakat çok iyi bir müzik hafızası var. Çok fazla eser biliyor. Çok hızlı bir şekilde beste yaptığı söylenir. Hatta bir gecede 8 eserin yaptığı kaynaklarda var. İşte Sultan Abdülaziz'in bir güftesine 7 ayrı makamda beste yaptığı söylenir. Yani aslında hani biz de bunu çok duyarız biz. Çok fazla eser bestelediğini ama günümüze pek azının ulaştığı. Doğru. Aynı şey Hacı Arif Bey için de geçerli. Hı hı. Yani bine aşkın eserden bahsediliyor kaynaklarda ama günümüzde şöyle baktığımızda 336 tane eseri günümüze ulaşmış. Hı hı. Ve bunun da tabii şarkı formunun ihyasını gerçekleştirdiği için belki ondan da birazdan bahsederiz. Bunun 326'sı şarkı formunda.
0: Evet.
1: Yani 336 eserin 326'sı şarkı
0: diğerleri
1: formunda.
0: Diğerleri türkü formunda mı?
1: Bunun diğer iki tanesi yine din dışı musikimizde büyük formda eserler. 8 tanesi dini musiki eseri.
0: Dini musiki.
1: Ama diğer 326'sı, kalan 326'sı hepsi şarkı formundadır.
0: Evet.
2: Tabii biraz belki döneminden de bahsetmek gerekirse. O dönem Hacı Arif Bey'in neşve bulduğu dönem diyelim. Türk musikisinde aslında biraz gerileme dönemi. Ağır eserlerin, işte kârların, murabbaların yavaş yavaş gözden düşmeye başladığı. Tabii saltanatın ilgisiyle de biraz paralel. Sultan Abdülmecid'in çok büyük bir ilgisi var Türk musikisine. Ama Sultan Abdülhamid'in, 2. Abdülhamid'in o kadar büyük bir ilgisi yok. Bu mutlaka tabii ki musikinin gelişimini bir şekilde etkiliyor. Ve yavaş yavaş artık murabba, kâr, ağır semai, beste gibi büyük formlu eserler de gözden düşmeye başlıyor. Tam o dönemde aslında Hacı Arif Bey Türk musikisine bir yaşam öpücüğü oluyor, yeni bir kan oluyor.
0: Taze bir kan.
2: Çok lirik eserler, çok melankolik eserler, en lirik eserlerin içerisinde bile bir melankoli sığdırabiliyor. Dahi düzeyinde bir bestekar. Kürdili Hicazkar aslında bunun bir yansıması. Hacı Arif Bey'in

0: terkip ettiği bu makamda ki biraz önce güftesini okuduğunuz rahmetli Cem Çan Hocam musikimizin oflu şaheserlerinden derdi. Niçin terk eyleyip gittin azalim of diye böyle derin bir ofla başlayan
1: çok
0: bir
1: güzel,
0: eser.
1: Çok güzel.
0: Hacı Arif Bey'in dolayısıyla döneminde musikimize kattığı bu kadar önemli ve gerçekten devrim niteliğinde bir değerde var evet, diyebiliriz değil mi hocam?
2: Tabii evet, kesinlikle. Şarkı formunu ihya etmiştir.
1: Evet, az sonra sevgili dinleyenlerimiz bugün yine Cin Uçen Tanrı Korur'u da andığımızı söyledik. Az sonra dinleyeceğiniz eser Cin Uçen Tanrı Korur'un bir bestesi. Hicaz Yürük Semai eser. Ancak ben belki diğer sözlerden az sonra şarkının içine sinmiş olan sözlerden biraz daha farklısını size okuyacağım. Çünkü kadın şairlerimizden Şüküfe Nihal Başar bakın sözleri nasıl yazmış ve sonrasında da Volkan Kopar hocamız bize eseri yorumlayacak. Yakut, mine, zümrüt bana birdir kayalarla. Bir gül dikeninden kanayan el neme yetmez. Kaşane, sedir, sırma, ışık onların olsun. Bir köhne kitap, bir sarı kandil neme yetmez. Ruhum ki yanıktır ve şifasızdır ezelden. Sarmak dilesem bir kara mendil neme yetmez. Dağlar neme yetmez, bağlar neme yetmez. Bir kuş ki benim derdimi ağlar neme yetmez. Yanmaz ateşinden deli gönlüm bu diyarın. Gökten bir alev bağrımı dağlar neme yetmez. Kestimse ümid artık ezelden ve ebetten. Bir eski rübab ömrü bağlar neme yetmez. Bir çölde biten dal gibi ıssızsa da ruhum. Dost aleminin ettiği kem söz neme yetmez. Vardır anacak bir gün olup ismimi elbet. Bir servinin altında dolan göz neme yetmez. Dağlar neme yetmez, bağlar neme yetmez. Bir kuş ki benim derdime ağlar neme yetmez.

0: Güzel. Vakti zamanının aşkları da böyleymiş. Şimdi bunları söyleyenleri arayın ki bulunuz, değil mi? Yaşam koşullarımız değiştiği için bu böyle Volkan Hocam. Ondan mı yoksa o inceliğimizi kaybettik mi?
1: Vallahi yani benim gördüğüm
0: Siz
1: biraz,
0: gençlerle de iç içesiniz ya, o yüzden size
1: evet,
0: soruyorum.
1: birçok şey yüzeyselleşti. Sanatta hakeza. Dinlenen eserler, icra edilenlerin güfte manaları, bu güfte derinlikleri, mana derinlikleriyle iştigal etmeyince neyle dolarsanız onunla taşarsınız.
0: Ne güzel, ne güzel.
1: Dolayısıyla bununla fazla iştigal edilmediği zaman hem kelime hazinemiz hem mana dünyamız çok da fazla gelişmiyor maalesef. Gelişmediği zaman da yaşanan her şey belli bir düzeyde kalıyor. Çok da buralardaki gibi derin bir aşkla, derin bir sevgiyle pek yaşanamıyor maalesef.
0: Yaşanamıyor.
1: Sanki
0: Ama
1: biraz daha eğilsek, hani bu tarz özellikle sanatsal değeri eserlerle, bu güftelerle, bu şiirlerle hemhal olsak belki de
0: Ne güzel.
1: bu böyle konulardaki tutumumuzun da değişme ihtimali var
0: Çok
1: diye
0: güzel
1: düşünüyorum.
0: söylediniz. Evet, bakın, insanı bence hayatını direkt etkileyen bir şey. Ben hani böyle bir yayını yapıyorum ama buradaki her söz, her dize, okuduğum, yeni bulduğum her şey benim yaşamımı da etkileyen şeyler. Dolayısıyla ben şuna da inanıyorum ama eğer konservatuardaki öğrencileriniz hala gelip sizden o dersleri alıyorsa, işte enstrümanlarla ilgili ya da işte bu şarkılarla ilgili solistik çabaları, bunların tümü hiçbir şekilde yadsınamayacak
1: Tabii.
0: şeyler ve bu çocukların her biri toplumda yeni filizler atacaklar diye düşünüyorum
1: Tabii.
0: ben. Umudumu kaybetmek istemiyorum bu
1: Tabii.
0: konuda.
1: Yok, umutsuz değiliz tabii ki. Hiçbir zaman olmayız. Sadece bunun daha fazla artması için, yaygınlaşması için belki çalışmalıyız el birliğiyle. Özellikle eserlerdeki güftenin manasını biz eğitimde çok önemsiyoruz.
0: Doğru.
1: Öğrenciler eser okuyor ama güftenin ne demek istediğini, anlamının ne olduğunu çok da fazla önemsemeden bazen okuyabiliyorlar ya da öyle yaklaşabiliyorlar. Ama önce güftenin ne demek istediğini, anlamının ne olduğunu ve eserle bütünleşip bütünleşmediğini, o güftedeki duygunun eserde olup olmadığını ve icra ederken o duyguyu nasıl yansıtması gerektiğine dair eğitimler veriyoruz. Ve böylelikle onların şiir dünyasını, güfte dünyasını da genişletmeye çalışıyoruz.
0: Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, az önce dinlemiş olduğunuz şiirin bestesi Cin Uçen Tanrı Kurra ayeti. Biraz kendisinden kısaca söz edecek olursak, zaten Yavuz Han Bey başvuracağımız ilk isim bu konuda. Benim bildiğim kadarıyla 500'ün üzerinde bestesi var. Az evvel nasıl Hacer Bey ile ilgili bulduğu usul ve makamla ilgili bir bilgi vermiştik. Şeddi Sabah makamının kendisine ait olduğunu, ona ait bir üslup olduğunu biliyoruz. Ve bestelediği eserlerin içinde Mevlevi Ayinder, Zavile Şiran ve Gülbuse makamında klasik fasılların da bulunduğunu biliyoruz. Ve siz kendisini tanıma fırsatı buldunuz, değil mi Yavuz Hocam?
2: Tanıma fırsatı buldum. O yüzden kendimi çok tabii şanslı
0: Şanslı
2: hissediyorum. Çok
0: hissediyorum.
2: şükür. Cin Uçen Tanrı Kurgu gibi bir kaynaktan istifade etme imkanı bulmak benim için musiki yolculuğumun başlangıcıdır zaten. Hani TRT Ankara Radyosu'na

0: Gençlik Korosu'na girişimizin aslında temel kaynağı merhum Cilmişen Tanrıkorur'la rahmetli babamın tanışıklığı, dostluğu. Kültür Bakanlığı çatısı altında onun özellikle Amerika'daki tedavi sürecinde
1: Evet.
0: babamın bulunduğu konum itibariyle ona vermiş olduğu destek bir dostluğa yol açtı. Ve Cilmişen Hoca hiçbir zaman o vefa duygusunu kaybetmedi. Her zaman o dostluğu ömrünün sonuna kadar da devam ettirdi. Babam Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısıydı. Tam da aynı sene Cilmişen Hoca da Kültür Bakanlığı'na devlet sanatçısı olarak girdi. Fakat tabii böbrek rahatsızlığı ortaya çıkınca Amerika'da tedavi sürecine başlaması gerekti. O süreç uzayınca bürokrasinin bazı gereklilikleri var malum. Belli bir noktada kesmesi gerekti bakanlığın ancak o dönem babamlar bir inisiyatif alarak biraz daha uzattılar ki tam o gün böbrek bulundu, uygun böbrek
1: Aa,
0: bulundu.
1: çok ilginç.
0: Tam
1: Evet.
0: böyle işte Allah denk getirdi
1: Böbrek nakli
0: diyebiliriz
1: oldu o
0: belki.
1: halde.
0: Böbrek nakli oldu. Bir
1: Evet.
0: 10 yıl daha hocadan istifade etme imkanı bulduk.
1: Evet.
0: Tabii o dostluk böyle sonuçlandı diyelim.
1: Ne güzel.
0: Cinçan Hocam Özgen Gürbüz Hoca'ya yönlendirdi. Onunla tambur çalmaya başladık. Aslında ben çocuk aklımda tabii tambur nedir çok bilmezken, ut
1: Bilmezdim.
0: çalmayı hep Cinçan Tanrıkorur'la büyüdüğümüz için
1: Evet.
0: ut çalmayı hayal ederken kucağımda tamburu buldum ve iyi ki de öyle oldu. Cinçan Hoca bir gün kulağıma eğilip ben sana bir sır vereyim dedi. Benim sırrım udu tambur gibi çalmamdır dedi. Bu aslında hocanın üslubuyla ilgili de bir işaret veriyor.
1: Virtüöz zaten ne dese tabii
0: Tabii
1: harika.
0: hoca çünkü gerçekten tamburu çok önemserdi ve ud'daki metodu, ud'daki elde ettiği ses ve ud klavyesinin kullanışı Türk musikisinin piyanosu olarak adlandırabileceğimiz tamburdan esinlenerek tamburun icra tekniğine çok yakın bir teknik. Tabii hoca onun üzerine çok şeyler kattı. Kendi kendini yetiştirmiş bir virtüöz diyebiliriz Cinçan Tanrıkorur'a. Tabii ki istifade ettiği, örnek aldığı Yorgo Bajanos gibi dahiler var. Musiki anlamında ilk istifade ettiği işte annesi, merhum annesinin ut çalışıyla zaten etkilenerek musiki hayatına başlıyor ve bir musiki çevresinin içerisinde yetişiyor. Onun üzerine kendisi çok şeyler katıyor. Üslup sahibi, akademik bir birikim, akademik bir disiplin sahibi bir büyük müzik insanıydı. Cinçan Tanrıkorur aslında bir tek başına bir virtüöz veya tek başına bir icracı veya tek başına bir bestekar olarak adlandırılmaktan ziyade bir kültür insanı. Musiki ve kültürümüzün her alanına ilişkin aslında derin birikimiyle bizlere rehber olmuş bir büyük kaynaktı
1: Evet.
0: Cinçan Tanrıkorur.
1: Ve bildiğim kadarıyla birden çok yabancı dil
0: Evet.
1: kendi ana diliymiş gibi konuşuyor. Yani bunlar arasında benim bildiğim Latince, Arapça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca var. Sizin eklemek istediğiniz var mı? Ben ihmal ediyor olabilir miyim?
0: Hoca bir kültür insanı olarak aslında yakın coğrafyamızın, bizim kültür coğrafyamız diyebileceğimiz coğrafyamızın bütün dillerine de meraklıydı,
1: Ama İstanbul
0: anlardı.
1: ağzını en iyi konuşan
0: Evet.
1: olarak da adlandırılıyor kendisi
0: Tabii.
1: bestekarlar arasında.
0: Hocanın eski kayıtları şimdi tabii kıymetli eşleri Bahri Hüda Hanım, buradan da eğer duyma imkanı varsa kendisine saygılarımızı sunalım. Onun çabalarıyla ortaya çıkan videolarını vesaireyi izlemek, onun yurt dışında verdiği konferansları dinlemek aslında bizler için de bir örnek. Ben kendi adıma yurt dışında bulunduğum musiki meclislerinde hep hocayı taklit etmeye çalıştım. Hocanın İngilizcesini, hocanın İngilizce olarak musikiyi anlatışını, yanındaki virtüözleri sunuşunu. Gerçekten bazı insanlar vardır böyle her hareketiyle örnek alırsınız. Oturuşuyla, kalkışıyla, sadece icrasıyla veya birikimiyle değil.
1: Değil.
0: Giyimiyle, kuşamıyla, bir kahve fincanını tutuşuyla örnek aldığınız insanlardan birisidir aslında Cinmişen
1: Doğru.
0: Tanrıkorur. Gül
1: Çok
0: Buse
1: güzel.
0: ve Şiddi Sabah'ın yanında Zavilaşıran makamı
1: Evet,
0: da
1: evet.
0: kendi terkibi. Ve terkip ettiği makamlarda mutlaka bir geleneğe uygun olarak takım besteliyor. Ve aslında bunda da bir öğreticilik misyonu var.
1: Evet.
0: Musiki anlayışımızın geleceğe aktarılması için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini de yaptığı işlerle gösteriyor. 505 olarak geçiyor kaynaklarda beste sayısı. Fakat bu gerçekten isterse 20 olsun. Cinmişen Tanrıkorur'un bestelerindeki her bir nazmenin, her bir ölçünün, o nota sayfalarındaki her bir ölçünün bizatihi notanın kendi yazılışı dahi aslında bir ders niteliğinde. Musikimize katkısı bu anlamda çok büyük. Kendisini rahmetle yad ediyoruz. Tabii 100 yıl arayla yaşamış iki büyük bestekarın aynı gün 28 Haziran'da vefatı da büyük bir ne diyelim bizim için anma vesilesi

0: Vesile
1: Oldu.
0: oluyor değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi hocam bir de şu da önemli bence. Bunu da vurgulamakta fayda görüyorum. Fransız radyosu için hazırlanan ilk Türk sanat musikisi içerikli uzun çalar Cin Üçen Tanrı Korur'un eseriymiş. Bence bu da çok önemli. Onun pek çok alanda mükemmel olduğunu gösteren ispatlardan birisi, delillerden birisi belki de bu. Evet, yine bir Cin Üçen Tanrı Korur eseri dinleyeceksiniz. Ancak öncelikle bir sıraya koyduğumuz Kürdili Hicazkar bir şarkı var sevgili dinleyenlerimiz. Bu eserin bestesi Hacı Arif Bey'e, güftekarını bilmiyoruz. Ama sözler de beste kadar insanın içini yakıyor. İftirakındır sebep bu nalevü feryadıma. Gelmez oldun sevdiğim hayli zamandır yanıma. Küşeyi gurbette kaldım. Gel yetiş imdadıma. Gelmez oldun sevdiğim hayli zamandır yanıma.

Der ki eser, az evvel Volkan hocamız dedi ya, hani siz güfteyi önce bir anlayacaksınız. İftirakındır sebep bu nalevi feryadıma. Ayrılığındır sebep bu iniltili feryadıma. Gelmez oldun sevdiğim hayli zamandır yanıma. Köşeyi gurbette kaldım, gel yetiş imdadıma. Yani gurbet bir köşede kaldım, gel yetiş imdadıma. Ama sen gelmez oldun sevdiğim ne zamandır benim yanıma diyerek de sizlere açıklamasını da sunmuş olalım. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, Cin Uçan Tanrı Korur'dan bahsettik ve yine Muhayyer Kürdi bir fantezi var sırada. Ümit Gülerman, Gürelman yazmış eserin güftesini.

usulünde. Güneş batınca bu kuşlar uçup gider gamda. Bulut olur anılardan gözümde her damla. Ve bir karanfili sensiz elinde koklarken hüzünlü bir gece başlar, sular akşamda.

Hüzünlü bir gece başlar sularda akşamla. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bir sonraki şarkımız aslında sizlerin de hani eğer klasik müziğe, klasik Türk müziğine ilginiz varsa belki ilk öğrendiğiniz şarkılardan birisidir. Segah bir şarkı, Hacı Arif Bey'in bestesi ve eserin güftesi Namık Kemal'e ait. Evet segah bir şarkı dedik. Olmaz ilaç sineyi sat pareme, yani paramparça olmuş kalbime. Deva yoktur diyor. Çare bulunmaz bilirim yâreme. Baksa tabibanı cihan çareme. Çare bulunmaz bilirim yâreme. Kastediyor tıyı mücen canıma. Sevgilinin kirpiklerinin okları canıma kastediyor diyor. Gözleri en son girecek kanıma. Şehredemem halimi cananıma. Çare bulunmaz bilirim yâreme. Volkan Kopar hocamızdan dinliyoruz.

0: Çok güzel dokun hocam. Teşekkür ederiz.
1: Sizin de ağzınıza sağlık.
0: Ruhumuza dokundu. Güzel sesiniz. Ben teşekkür
1: ağzınıza
0: ederim.
1: Sağlık.
0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, bu Segah şarkıyı da dinledikten sonra artık yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Ama belki eklemek istedikleriniz vardır ben yayını toplamadan. Volkan hocam, sizin Cinüçen Tanrı Koru ile ilgili söylemek
1: evet.
0: istedikleriniz mutlaka vardır.
1: Yani şüphesiz rahmetli Cinüçen Tanrı Koru ile ilgili söyleyecek çok söz var. Bir yayın buna müsaade etmez diye tahmin ediyorum. Çünkü bununla ilgili biz test çalışmaları da yaptırıyoruz.
0: Ya.
1: Her yönüyle tam bir hoca olan bir müzik adamından, bir kültür adamından bahsediyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Bestekarlığı, icrakarlığı, yazdığı makaleler, yetiştirdiği öğrenciler, kitaplar, bu müziği yurt dışında tanıtan bir kültür elçisi olması, entelektüel kişiliği ve her yönüyle tam bir sanatkar olması sebebiyle Cinüçen Tanrı Koru bu musikimiz için son derece önemlidir ve 19. yüzyılın yetiştirdiği en büyük müzik adamlarından, kültür adamlarından biridir. Bu vesileyle bilmiyorum fırsatımız olacak mı, ama teşekkür ederim ben size anla fırsatı verdiğiniz için.
0: Ederim.
1: Çok kıymetli iki büyük kültür adamını, müzik adamını ve bestekarı bir anla fırsatı verdiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Umarım eserleri, öğretileri, yaptıkları çalışmalar uzun yıllar

0: bu kültürün inşasına katkı sağlamaya devam eder.
1: Olacaktır
0: Ve
1: mutlaka.
0: öğrenmesi hem Gülşan Tanrıgor hem de Hacı Arif Bey'in yaşatılması açısından umarım uzun yıllar devam eder diye umuyorum ve tekrar size teşekkür ediyorum.
1: Ben de teşekkür ederim Volkan Hocam. Yavuz Hocam size de çok teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ediyorum ben de. Çok küçük bir şey.
1: Buyurun.
2: Fazla da vaktinizi almadan. Gülşan Tanrıgor'un en önemli yönlerinden birisi öğreticiliği, hocalığı ve nesilden nesile aktardığı hocalığı. Bizim de Cimşen Tanrıkorur'u bu kadar içselleştirmemize vesile olan Muzaffer Şenduran hocamız, onun talebesi. Ve Muzaffer Hoca'nın en büyük özelliği, Cimşen Hoca'nın eserlerini, bu kadar zor, ağır eserleri, Mevlevi Ayni formuna kadar, Kâr-ı Nevedâ, 63 makamlı Kâr-ı Nevedâ'sına kadar her şeyi bütün bir koroya, gençliğe ezberleterek öğretirdi. İlk icra, Zâvil-i Aşira Mevlevi Ayni'nin ilk icrasını Gazi Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu ezberden yaptı.
1: Harika.
2: 63 makamlı Kâr-ı Nâtı'yı ezberden yaptık. Dolayısıyla bu ateş devam ediyor. Muzaffer Şenduran'ın yetiştirdiği Volkan Kopar gibi hocalar. Biz tabii böyle daha dışarıdan Volkan Hocam davet ettikçe bu musikiye bağımızı koparmamaya çalışan birisi olarak ben en azından şahsen o ışığı ben de Volkan Hoca'dan, Muzaffer Hoca'dan devam eden, Cüneyt Hoca'dan devam eden ışığı ve nicelerinden almaya devam edeceğiz. Bu ateşi yakmaya devam edeceğiz deyip çok teşekkür ediyorum.
0: Bir şey ekleyeyim müsaade ederseniz. Değerli dostum çok önemli bir konuya temas etti. Tabii Cinüşen Bey'den birebir ders almış, birebir öğrencisi sayılacak isimler olmakla beraber yine kendisiyle hemhal etmiş ve kendi üslubunu benimsemiş öğrencileri de var. Muzaffer Hocamızı anmışken aynı zamanda ikimizin de istifade ettiği ve halen de etmeye devam ettiğimiz Profesör Doktor Tolga Bektaş hocamızı da anmak isterim. Bizim üzerimizde çok emeği vardır. Hem bu kültürü bize aktarmak anlamında hem de halen bu konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Hem de bize abilik ediyor. Bu manada kendisini de anmak isterim.
2: Yurt dışında yaşayan bir Türk olarak da selam edelim bu vesileyle bizim vasıtasıyla.
0: Evet. Dinliyorsa eğer.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Yavuzhan Hocam. Size de Volkan Hocam. Size de öyle. Evet sevgili dinleyenlerim sıradaki eserin sadece şunu merak ediyorum. Vaktimiz çok az ama kısaca söyler misiniz? Aynı eserin farklı makamda Alaaddin Yavaşçı'nın bestelediği aynı sözler var.
0: Tahir olsa
1: evet Tahir olan. Makamında. Ama burada Cinüçen Tanrıkorur yazmış ve Üstad Alaaddin Yavaşça'ya notu var. Bunun özelliği nedir?
0: Yani Yavaşça redifiyle güfte,
1: evet,
0: Yavaşça redifiyle olduğu için Üstad da bunu Alaaddin Yavaşça'ya ithafen bestelemiş. Rahmetli Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça'ya ithafen bestelemiş. Ama dediğiniz gibi Tahir makamında
1: var,
0: da bir örneği var.
1: Var, doğru. Evet. Şimdi biz Cinüçen Tanrıkorur bestesini dinleyeceğiz. Memduh Cumhur yazmış eserin güftesini. Gönül çıkar gelir yarın yoluna. Sır vermeyen dağlar ağlar yavaşça. Nicedir düşmüşüz elin diline. Bizi geçen diller ağlar yavaşça. Ezelden cihanın her bucağında, serin yaylasında, karlı dağında, yedi veren gülün sevda çağında, bülbül susar, dallar ağlar yavaşça. Cumhur yoluna varılmaz neden? Bir dem huzurunda durulmaz neden? Perişan halimiz sorulmaz neden? Sorulmadık haller ağlar yavaşça.

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu.
1: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı dedi. Erdoğan millete hizmetkarlık yapmak için geldiklerini vurguladı. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler ifadesini kullandı. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İyi Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı eğitim kurumlarından bu yıl 13.610 öğrenci mezun oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninde yeni mezun polislere seslendi. Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuz asla şaşırmazsınız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programında konuştu. Erdoğan, Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik dedi. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz açıklamasını yaptı.

biridir dedi. Öğrenci ve öğretmenler için yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili bugün başlıyor. Öğrenciler karnelerini alarak okula ve derslere mola verecek. Öğretmenlere yönelik 29-30 Haziran'daki çalışma semineri ise çevrim içi düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim döneminde okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. Okullardaki güvenlik kameralarının kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilerek emniyet birimleri tarafından takip edileceğini belirtti. Bakan Tekin yeni müfredatla birlikte LGS'de sınav sisteminin değişeceği yönündeki iddialara da sınav sistemi değişmeyecek, yeni müfredata göre yeni sorular hazırlanacak yanısını verdi. Başkent Ankara 7-8 Temmuz'daki kritik NATO zirvesi için teyakkuzda, kent genelinde 24 saat kesintisiz denetim sürecek, bazı yollar zirve boyunca kapalı olacak. İletişim Başkanlığı vatandaşların kapalı güzergahları takip etmesi ve sorun yaşamaması için bir uygulama hazırladı. Ankaralılar gideceği konumu seçip kapalı yolları ve alternatif güzergahları görebilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Bakan Gürlek'in kazandığı 150 bin liralık tazminatın Türk Kızılay'a bağışlanacağı bildirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu ihraçları istenen bazı isimlerin tedbir kararına ilişkin itirazlarını görüştü. 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay, 240 binden fazla yerel yönetimin temsil edildiği Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Altay'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanımızın belediyecilik anlayışı ülkemizde ve dünyada referans olmaya devam ediyor dedi. ABD ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede, Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilmeyeceğini söyledi. Venezuela'da 7 büyüklüğünün üzerinde peş peşe yaşanan iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e yaklaştı. Yaralananların sayısı 1500'ü geçti. Çok sayıda kişi de hala enkaz altında. Türkiye'den taziye mesajları peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu zor günlerinde Türkiye yanlarında dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de destek mesajı paylaştı. Haberleri dinlediniz.

0: Ekonomi Penceresi.
1: Ekonomi Penceresi'ne hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor? Bu yaşanan olaylar ekonomiye, hem ülkemizin ekonomisine, hem dünya ekonomisine, küresel ekonomiye nasıl etki ediyor? Her hafta programımızda bu konu başlıklarını konuşuyoruz. Programımızı sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırlıyor. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Sesimizi bugün size Sefa Ak'tan ulaştırıyor. Ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 16.40'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Programımız boyunca bizlere çift 090 312 463 34 19 ve çift 090 312 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün de önemli başlıklarımız var. Hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız'la birlikte değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz
2: çok
1: programımıza.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Arzu Hanım.
1: Evet, tabii Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakereler ve bir mutabakata varılması aslında o 60 günlük sürenin başlaması dünyayı

0: ya da ekonomik açıdan bir rahat nefes aldırdı diyebiliriz. Bu mutabakatın ardından petrol fiyatları biraz makul seviyelere indi hocam. Ne dersiniz?
1: Evet, makul seviyeye indi. Brent petrol varil fiyatı 72-73 dolar bandında seyrediyor. Ama tabii bizim için tüketiciler açısından önemli olan o petrol istasyonlarındaki rakamlara yansıması.
0: Tabii ki.
1: Bakıyorum benzin 63 TL civarında. Yani onun 50 TL'lere gelmesi lazım ki bizim tüketiciler açısından daha rahat bir pozisyonda tüketimimiz olsun. Yani dört gözle onu bekliyoruz değil mi?
0: Peki
1: Tüketici olarak.
0: o seviyelere inmesi için, yani bizim hayatımıza yansıması için ne olması gerekiyor? Ne kadar zaman geçmesi
1: Tabii şu
0: gerekiyor?
1: var. Geçen hafta bir müzakere zaptı imzalandı. Yani İsviçre'de her ne kadar program olmasa da bu şeyde Avrupa'da yapılan bir toplantıda Trump'ın Fransa'da o zaptı imzaladığını görüyoruz,
0: G7
1: biliyoruz.
0: zirvesinde.
1: Tabii. Ondan sonra tabii bir takım sıkıntılar oldu ABD ve İran arasında bir takım söylemler noktasında. Ama şu aşamada bu Hürmüz Boğazı'nda dün itibariyle bir 72 geminin geçtiğini ve 20 milyon varil petrolün taşındığını görüyoruz. Gerçekten bu önemli bir rakam olarak değerlendirilebilir. Ve 20 milyon varil petrol diyoruz. Arzu Hanım, zaten dünyanın günlük ihtiyacı 110 milyon, 115 milyon varil. Dolayısıyla
0: Karşılamıyor
1: tam,
0: aslında, değil
1: ama
0: mi
1: şu
0: daha?
1: var, bir %15 civarındaki bir rakamın dün karşılandığını söylemek mümkün. Her geçen gün artıyor. Ama orada da şöyle bir durum var. Mayınlanmış bölgeler var Hürmüz Boğazı'nda. Dolayısıyla o boğazın da ne olması gerekiyor? Temizlenmesi gerekiyor. Şu anda tabii İran geri adım attı. Hürmüz Boğazı'nın ücretlendirilmesi denetimi noktasında artık bundan sonra daha rahat bir şekilde nefes alma imkanımız söz konusu. Körfez ülkeleri açısından, tüm küresel ekonomi açısından daha rahat bir şekilde o bölgeden hem petrol hem de petrol ürünlerinin rahat bir şekilde sevkiyatının yapılması söz konusu. Bu hızla düşeceğini ben tahmin etmemiştim. Gerçekten de yani 80 dolar civarında hareket edebileceğini değerlendirmiştim. Ama gerçekten 72 dolarları gördük. Bu önemli bir seviye olduğunu görüyoruz. Hatta şunu da ifade edeyim. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki petrol üretimi savaş öncesinden daha fazla bir pozisyona ulaşmış. Yoğun bir arzın söz konusu olduğu ve ihtiyaçların karşılanması açısından önemli bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunun yanında ABD ile Rusya'nın da bu petrol piyasalarına ilişkin görüşmeleri var. Biliyorsunuz Rusya uzun süre bir ambargo ile karşı karşıya petrol satışı noktasında. Bu İran ABD savaşı çerçevesinde o ambargoların biraz hafifletildiğini ve Rusya petrolünün dünyaya sevkiyatını yapıldığını görüyoruz. Ama şu anda basına da yansıdı. ABD ile Rusya arasındaki bu görüşmeler olumlu olarak değerlendirildi ve bu çerçevede hem Hürmüz Boğazı'ndaki bu işte boğazın açılması hem de ABD Rusya arasındaki görüşmeler Brent petrol varil fiyatına olumlu bir şekilde yansıma söz konusu olduğu ve 72-73 dolarları bu çerçevede görmüş olduk. Tabii mayınsız bir durum söz konusu olduğu takdirde Körfez'de o zaman daha rahat bir şekilde sanırım 60'lı dolarları rahat bir şekilde görebiliriz.
0: Yani savaş öncesine
1: Tabii,
0: dönebiliriz.
1: çok rahat dönebiliriz. Dolayısıyla hızlı bir şekilde petrol arzının arttığını görebiliyoruz. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nde onu net bir şekilde gördük. Savaş öncesinden daha fazla bir petrol üretiminin söz konusu olduğunu görüyoruz.
0: Peki hocam. Bir yandan da altın ve gümüş fiyatlarını takip ediyoruz. Orada da bir düşüş gözleniyor. Bu düşüşü neye bağlamak lazım ve sürer mi? Piyasalara etkisi ne olur?
1: Gerçekten yani şaşırtan bir gelişme bu altın ve gümüşteki değişim. Yani bireylerin ciddi anlamda yatırım aracı olarak altını, gümüşü gördüğünü ve buna ilişkin yatırımlar yaptığını biliyoruz. Evleri satıp, arsaları satıp bu çerçevede altın aldığını görüyoruz. Hatta biz şunu da gördük. Altının onsu 5.500 dolarları gördü. 2025 yılı içerisinde 5.500 dolar o rakamı gördük. Ama şu anki pozisyona gelindiğinde biz şu anda 4000 doların altında bir seyirle takip edildiğini söylemek mümkün. Tabii bir takım şeyler var. İşte iddialar var, tahminler var. İşte destek noktasının 3850 dolar şeklinde olduğu. Buraya kadar salınabileceği, bundan sonra yukarı yönlü söz konusu olabileceği. Ama o destek kırıldığı takdirde aşağı yönlü olarak tabii gitme ihtimalinde olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz.
0: Tabii, neye bağlıyoruz hocam bu düşüşü?
1: Şimdi tabii, çünkü düşüşte özellikle şey var, bu dolardaki güçlenme, bir de Fed'in faiz artışı beklentisi emtia piyasasında ciddi bir baskı oluşturdu. Şimdi öyle Fed eğer faiz artışını yapacaksa, ki buna ilişkin olarak da daha önce iki artış planlanmıştı. Piyasa satın almıştı ama şu anda tek faiz artışını piyasa satın alıyor. Ama şu anda Hürmüz Boğazı'ndaki bu problem ortadan kalktı. Petrol sevkiyatı rahat bir şekilde artık yapılmaya başlandı. Brent petrol varil fiyatı düştü. Böyle bir durumda enflasyonun da düşme eğilimine girme durumu söz konusu. Çünkü enerji fiyatlarında ciddi bir düşüş söz konusu olacak bu çerçevede. Kısa vadede olmasa da orta uzun vadede. Dolayısıyla bu nedir? Enflasyona olumlu yansıyacak. Şimdi enflasyonun bu çerçevede düşmesi ve Fed'in de faiz artışına gitmemesi nedir? Ciddi anlamda altın da olan kişilerin buradan çözülerek nedir? Satış baskısı oluşturacağı ve bu çerçevede altın fiyatlarının düşeceğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz.
0: Halbuki petrol düştüğünde altın artar diyorduk. Yani hiçbir öngörü altın fiyatlarında tutmuyor gibi görünüyor hocam.
1: Evet. Yani şu anda maalesef bu durum var. Dolayısıyla işte dolardaki aşırı değer artışı, işte Fed'deki bu faiz artışı beklentileri altının maalesef değerini çok ciddi anlamda düşürdü. Tabii
0: gümüş,
1: özellikle tabii şu var, altına ilişkin olarak bir takım tahmin yapan şeyler var, kuruluşlar var. Onların da işte Goldman, Saxo Bank tarzı bir takım kurum kuruluşlar var küresel ölçekte. Onlar da tahminlerini ciddi anlamda düşürdüler 2026 yılına ilişkin. Dolayısıyla biz burada şunu görüyoruz. Yani kısa vadede nedir? Altında ciddi bir yükseliş söz konusu değil. Belki orta uzun vadede söz konusu olabilir. Ama her zaman şu örneği veriyoruz. Özellikle 1970'ten 1980'e 35 dolarlardan 350 dolarlara 10 kat civarında artan bir ons altın. Ama 1980'den 2000 yılına kadar da hep aynı oranda, aynı miktarda seyreden bir altın. Yani 350 dolarlar seyretmiş 20 yıl. Dolayısıyla eğer böyle bir tablo ile karşı karşıya kalırsak bundan sonra o zaman altın yatırımcılarının çok ciddi anlamda zarar edebileceğini görmek mümkün. Hatta altın alıp ciddi anlamda zarar gören yatırımcılar var. Evet. Evini satıyor, arabasını satıyor, bunu altına yatırıyor. Ama bir bakmışsınız gerçekten altın nedir? İşte birkaç ay önce onsu 4700 dolarlar civarındaydı. Şu anda 4000 doların altına indi. Şu anda TL bazında gram 6000 TL civarında.
0: Evet.
1: Dolayısıyla altın yatırımcısına bu çerçevede zarar ettiğini görmek mümkün. Tabii özellikle merkez bankalarının burada altın fiyatları düştüğü için altın alımına gitme ihtimali var. Bunu stoklama çerçevesinde değerlendirebilir. Bunun yanında altın ucuzladığı için yazın düğün yapacak olan kimseler rahat bir şekilde düşük fiyattan altın satın alabilirler. Ama özellikle otomotiv ve gayrimenkulde bir servet etkisi söz konusu olduğu için daha önce altını bozdurup araba alınıyordu, gayrimenkul alınıyordu. Onlar da 2025 yılında aslında hem otomotiv hem de gayrimenkul satışlarında ciddi oranlar söz konusuydu. Ama şu anda baktığınız takdirde zaten altın yatırımcısı zarar etmiş durumda. Ve Mayıs ayı otomotiv ve gayrimenkul satışlarına baktığınız zaman düşmüş pozisyonda. O açıdan bunda özellikle altın fiyatlarındaki düşüşün de etkili olduğunu görebiliriz. Şimdi bundan sonra soru şu. Yani
0: ne olur?
1: Şimdi Merkez Bankası soruyor ya, yani yatırım olarak anket yapıyor işte. Hangi şeyi yaparız, yatırım yaparsınız? Hep birinci sırada altında. Ama şu anda altın olması mümkün değil. Muhtemelen şu anda artık gayrimenkule artık bir dönüş söz konusu olacağını söyleyebiliriz.
0: Yani yatırım araçlarında ilk sırayı gayrimenkul mü aldı?
1: Yani alabilir.
0: Alabilir.
1: Alabilir. Çünkü altın şu aşamada ciddi anlamda zarar ettirdi. Artık yatırım olma pozisyonunda gözükmüyor. Ama bundan sonra nedir? Arsa, arazi veya bina daire şeklindeki gayrimenkullerin yatırım aracı olarak değerlendirilebileceğini, paranın o tarafa kayabileceğini söyleyebiliriz. Zaten faizler belli. Türkiye'de bu %40 civarında işte vergisinin çıktığınız takdirde getirinin biraz daha düştüğünü ama enflasyon çerçevesinde bir getiri sağladığını söyleyebiliriz. Aslında orada faiz getirisinden çok ciddi anlamda bir getiri sağlandığını söylemek mümkün değil. Borsanın durumu

0: hızlı hareket edildiğinde getiri sağlanması mümkün. Onun haricinde yoğun bir paranın da borsaya girmesi gerekiyor.
1: Gümüşü değerlendirirseniz
0: gümüş
1: birkaç
0: de benzer bir durumda. Onun da onsunun 60 doların altına indiğini, zaten altındaki fiyat değişimi ile gümüşteki fiyat değişimin paralel bir seri izlediğini söylemek mümkün.
1: Peki hocam. Bir başka konu başlığı yenilenebilir enerji. Küresel ekonomide güneş enerjisinden elektrik üretiminin büyüklüğüne ilişkin Solar Power Europe'a göre küresel güneş enerjisi kapasitesi 3 terawatt eşiğini aştı. Bu oran, bu değer ne anlama geliyor hocam?
0: Tabii küresel ölçekte güneş enerjisi üretimi noktasında Solar Power Europe'un vermiş olduğu verilere göre küresel güneş enerjisi kapasitesi 3 terawatt eşiğini aşmış. Geçen yıl dünya genelinde 664 gigawatt yeni güneş enerjisi kapasitesi devreye alınarak tüm zamanların kurulum rekoru kırıldı. Bu %12'lik bir yükselişe tekabül ediyor. Küresel elektrik talebinin %9'u güneş enerjisinden karşılanıyor ve son 5 yılda 3 kat arttığını görüyoruz. Bu şunu ifade ediyor: güneş enerjisi ile elektrik üretimine çok ciddi anlamda bir yatırım yapılmış. Geçen yıl eklenen yeni yenilenebilir enerji kapasitesinin yaklaşık %80'inin de güneş enerjisinden geldiğini görüyoruz. Hatta daha önceki toplantıda bu konuşmalarımıza da ifade etmiştik. Çin'in özellikle güneş panelleri ve diğer ekipmanları konusunda önemli bir ülke olduğu, özellikle bu İran ABD savaş dolayısıyla Hürmüz Boğazı'ndan işte petrol sevkiyatının olmaması, tedarik zincirindeki kırılmalar dolayısıyla artık alışkanlıkların değiştiği ülkelerin Çin'den o güneş enerji panelleri ve diğer ekipmanları satın alarak o yolla artık enerji üretme yoluna gittiğini ve Çin'in de Türkiye'nin tüketimi kadar bir güneş enerjisi üretimi yaptığını bu çerçevede görebiliyoruz. Ve bu noktada artık güneş enerjisi ile elektrik üretiminin artık küresel ölçekte önemli bir seviyeye geldiğini söylemek mümkün.
1: Türkiye'ye bakarsak durum nasıl?
0: Tabii bugün TİYAŞ'ın bir açıklaması var. Buna göre dün günlük bazda 1.061.607 megawatt saat elektrik üretilmiş dün. Bunun 1.054.556 megawatt saat elektriğin tüketildiğini görüyoruz. Ve şu önemli: bu 1.061.607 megawatt saat elektrik üretiminin 185.000 megawattı güneş enerjisinden üretilmiş.
1: Evet.
0: Yani bu aslında toplam elektrik üretiminin %17.4'üne tekabül ediyor. Yani ortalama bir %20'si güneş enerjisinden üretiliyor. Yani Türkiye'de
1: iyi bir oran, öyle
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii. Türkiye'de önemli bir noktaya gelmiş durumda. Şimdi hidroelektrik üretimine baktığımız takdirde o %23'lerde, hani barajlarımız var ya, onlardan %23 oranında, ithal kömürden de %14 oranında elektrik ürettiğimizi görüyoruz. Ama biz sonuç itibariyle hep nedir? Yenilenebilir enerji ile elektrik üretimi noktasında ciddi yatırımlar yapmamız gerekiyor. Güneş tarlaları oluşmuş ve buradan çok ciddi anlamda elektrik üretiminin söz konusu olduğunu söylemek mümkün ve %20'ye yaklaşan bir oran ile Türkiye'de güneş enerjisinden elektrik üretiminin sağlandığını görebiliyoruz.
1: Peki bu üretimin bütçe ile ilişkisi nedir?
0: Tabii burada 2026 yılı ilk 5 ayında %32 artışla 87 terawattlık bir yenilenebilir enerji üretimi olduğunu söylemek mümkün. Ve bu 26 yılın rekoru olarak değerlendirilebilir. Nisan'da yenilenebilir kaynakların toplam elektrik üretimindeki payı %71 iken Mayıs'ta %73 olmuş. Dolayısıyla yenilenebilir bu

0: kaynakların elektrik üretimindeki paylarının gerçekten önemli bir seviyeye ulaştığını görebiliyoruz. Mayıs 2026'da toptan elektrik fiyatları 2011'den beri en düşük seviyede. Yani aslında bu toptan elektrik fiyatlarının düşmesi bizim merkezi yönetim bütçesi açısından da önemli bir konuma sahip olduğunu görüyoruz. Çünkü burada bu toptan elektrik fiyatlarının reel dolar bazında %48'lik düşüşü bütçeye 746 milyar dolarlık olumlu bir etki yapmış. Yani 746 milyar dolar merkezi yönetim bütçesinden para çıkmamış. Yani
1: Güzel.
0: daha az destek ödemiş devlet ve daha az sübvanse etmiş. Bu
1: Bütçeye
0: da
1: katkısı çok.
0: tabii katkısı çok. Ama
1: Evet.
0: bu neyin sonucunda? Elektrik üretimimiz ciddi anlamda arttığı için, özellikle yenilenebilir elektrik boyutunda toptan elektrik fiyatı düştüğü için ve bunun da merkezi yönetim bütçesine olumlu bir yansıması olduğunu bu çerçevede ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Tabii özellikle bu biz desteklerden bahsettik. Merkezi yönetim bütçesi içerisinde bu enerjiye ilişkin destek, doğalgaz var, elektrik var. Yani burada devletin kesimleri toplumu ne yapıyor? Desteklediğini bu çerçevede görüyoruz. Peki bu destek niye ortaya çıktı? Covid sonrası artan bir enerji talebi oldu. Ve Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla ciddi anlamda bir enerji fiyat artışı ortaya çıktı. Tabii bunun sonucunda fosil yakıtı fiyatları arttı mı? Arttı. Bu toplam elektrik fiyatının mesken elektrik fiyatlarının üzerine çıkmasına neden oldu. Şimdi toptan elektrik fiyatı mesken elektrik fiyatının üzerine çıkmışsa aradaki farkı ne yapacaksınız? Devlet olarak siz karşılayacaksınız.
1: Evet.
0: Siz sübvanse edeceksiniz. İşte ondan dolayı bizim merkezi yönetim bütçesinde bu noktada ciddi bir sübvansiyon olduğunu görüyoruz. Ama artık son yıllarda hem doğalgaz hem de elektrikte belirli eşikler aşıldığı takdirde o desteklerin
1: Kalktı.
0: kalktığını söyleyebiliriz. Ve bu çerçevede enerjide hem maliye hem sanayi hem de sosyal politikaların önemli olduğunu söylemek mümkün. Ve bu noktaya ilişkin olarak tabii şunu da ifade edeyim. Hidroelektrik alanında elektrik üretimin kırılgan bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Hadi 2026'da gerçekten ciddi anlamda bir yağış oldu. Barajların dolduğunu gördük. Tamam, bu sene elektrik üretiminde hidrolik alanda sıkıntı yok ama daha sonra bir iklim değişikliği, işte kuraklık söz konusu olduğu takdirde elektrik üretiminin ciddi anlamda düşeceğini, işte bu açığın kapatılabilmesi için kullanılmayan bu güneş elektrik üretim alanlarının kullanılarak o alanda ciddi anlamda elektrik üretiminin yapılarak o açığın kapatılması gerektiğini söyleyebiliriz.
1: Peki hocam. Bir yandan da Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriler var. İlk önce Haziran ayına ait hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri yayımlandı. Ne tür sonuçlar ortaya çıktı?
0: Evet, hizmet sektörü güven endeksine baktığımız takdirde orada 1,4'lük bir artış var. Tabii burada özellikle son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talebin olduğunu görüyoruz. Önceki aya göre, Mayıs ayına göre. Ama gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi çok yüksek değil. Tamam, Mayıs ayına göre bir artış söz konusu. -0,6'dan 0,3'e yükselmiş ama yani 0,3 dolayısıyla beklentinin biraz daha zayıf olduğunu bu çerçevede görmek mümkün. Perakende ticaret güven endeksine baktığımız takdirde Mayıs ayında 0,8 iken 0,8'lik bir artış var iken bu Haziran ayında 0,3 olarak gerçekleşmiş. Yani aslında bir nedir? Düşük bir artış söz konusu. 112,5'ten 112,8'e yükseldiğini görüyoruz. Tabi burada özellikle şunu ifade etmek lazım. Son 3 ayda

0: yıllık dönemde iş hacmi satışlarda 0,4'lük bir artış var. Ama en önemli problem burada mevcut mal stok seviyesinde artış var. Yani stoklarda ciddi bir artış var. Orada endeksin 2,7. Fakat en olumsuz durum da şu. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi satış beklentisi negatif. Dolayısıyla yani burada gelecek döneme ilişkin satışlarda bir azalma olacağı perakende sektöründe öyle bir beklenti olduğunu bu çerçevede görüyoruz. İnşaat sektörü güven endeksine baktığımız takdirde burada herhalde en önemli tablonun, olumlu tablonun inşaat sektörü olduğunu söylemek mümkün. Özellikle de gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısına ilişkin beklenti burada yüksek. Çünkü herhalde işlerin açılacağına ilişkin bir beklenti var. Ve bu çerçevede 4 puan civarında bir artışın söz konusu olduğunu görüyoruz. Ama tabii alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyine baktığımız takdirde burada ciddi bir düşüş var. Onu da ifade etmemiz gerekiyor. Yani negatif eksi 2 çerçevesinde şekillendiğini görebiliyoruz.
1: Türkiye İstatistik Kurumu bir de 2025 yılına ait uluslararası göç istatistiklerini yayımladı. Bunun sonuçları nedir?
0: Evet, şimdi tabii yani tabii herkes Türkiye'ye gelen var. Türkiye'den giden var. Değil mi? Hatta bazen yoğun tartışmalar da olur ya. Yani işte beyin göçü işte Avrupa'ya gidiyor, yurt dışına gidiyor. Onları Türkiye'de muhafaza etmek gerekir şeklinde bir takım değerlendirmeler var. O açıdan uluslararası göç istatistiklerinin bu çerçevede önemli olduğunu görüyoruz. Tabii öncelikli olarak yurt dışından Türkiye'ye göç rakamlarına bakıldığı takdirde 2025 yılında %25,2'lik bir artış var, yükseliş var. Ve 393.829 kişi yurt dışından Türkiye'ye gelmiş. Peki bu sayı içerisinde ne kadar Türk vatandaşı, ne kadar yabancı? Türk vatandaşına baktığımız takdirde 90 bin civarında. Ama yabancı 300 bin civarında.
1: Yani 90
0: Dolayısıyla
1: bin
0: yabancı
1: yurt
0: gelmiş.
1: dışından geriye dönen
0: Tabii.
1: Türk.
0: Yani genel itibariyle yabancıların Türkiye'ye giriş yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla 1/4 oranında Türk vatandaşı Türkiye'ye gelmiş ama 1/4 yabancı.
1: Hep yabancı.
0: Şimdi diyeceksiniz ki yani
1: Hangi ülkelerden bu
0: hangi
1: yabancılar?
0: ülkelerden, değil mi? Yani Türkiye'ye göç eden yabancıların ülke bağına baktığımız takdirde birinci sırada Türkmenistan. Daha sonra Azerbaycan, Özbekistan, Mısır ve Afganistan. Tabii özellikle hizmet sektöründe bu ülkelerden gelen kişilerin yoğun bir şekilde çalıştığını söylemek mümkün.
1: Biraz ucuz iş gücü mü oluyor?
0: Tabii ucuz iş gücü aslında ucuz iş gücü de değil. Yani Türkiye'deki yerli olan kimselerin çalışmak istemediği alanlar var.
1: Mesela.
0: Ya mesela yani köylerde hayvanların bakımı için çoban
1: Çoban.
0: bulamıyorsunuz. Nereden getiriyorsunuz? Yani o bölgeden getiriyorsunuz. Afganistan'dan getiriyorsunuz. Mesela ev hizmetleri var, bakıcılık. Nereden getiriyorsunuz? Orta Asya'dan getiriyorsunuz. İşte Türkmenistan, değil mi? Yani bunu yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Ha, o zaman şimdi o göçlerde olmasa o takdirde gerçekten ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacağımızı söyleyebiliriz. Tabii bu gelenlerin de %56'sı erkek, %43'ü kadın.
1: Daha çok erkek geliyor.
0: Yani
1: Yarı
0: oransal
1: yarıya ama.
0: olarak o şekilde tabii şeye de bakmak lazım. Hangi ülkeden ne kadar erkek, ne kadar kadın ama bizim gördüklerimiz genelde kadın olduğu için Orta Asya'dan gelenler özellikle
1: Ev hizmetleri
0: ev
1: için.
0: hizmetlerinde ama tabii tarımsal sektörde çalışanlar tabii
1: Erkekler.
0: erkek.
1: Tabii ki.
0: Yani sektörel bazda da olayı değerlendirmek lazım. Şimdi bir de Türkiye'den yurt dışına giden göçe baktığımız takdirde
1: Nereye
0: bu
1: gidiyorlar?
0: önemli tabii. Veya kim gidiyor?
1: Kim gidiyor, nereye
0: Tabii.
1: gidiyor?
0: Tabii nereye gidiyor değil mi? Evet. Şimdi baktığımız zaman %5'lik bir düşüş var 2025
1: Yurt
0: yılında.
1: dışına gidenlerde mi?
0: Tabii Türkiye'den yurt dışına
1: Gidenlerde.
0: gidenlerde %5'lik bir düşüş var. 403.216 kişi Türkiye'den yurt dışına gitmiş.

0: Bunun %55'i erkek, %44'ü kadın. Ve burada tablo biraz farklılaşıyor. Bu 403 bin kişinin 155 bini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Demek ki bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından yoğun bir şekilde
1: Yurt
0: yurt
1: dışına
0: dışına giden var.
1: gidiyorlar.
0: Tabii.
1: Azalmasına rağmen yine de
0: Tabii
1: gidiyorlar.
0: var. 248 bin kişi de yabancı ülke vatandaşı olup Türkiye'yi terk eden kimselerden. Peki Türkiye'de göç eden kimler? Ve baktığımız takdirde bunların da mülteci statüsünde olduğunu, Türkiye'yi geçiş bölgesi olarak kullandığını görebiliriz.
1: Ha yani
0: Mesela
1: başka ülkeden
0: tabii.
1: gelip.
0: Mesela Irak,
1: Evet.
0: Afganistan, işte Türkmenistan, İran. Yani bunların önemli bir kısmı Türkiye'ye gelip mülteci veya diğer statülerde olup işte diğer ülkelerden kabul aldığı takdirde o ülkelere giden kimseler. Özellikle bunu Irak ve Afganistan'da bunu görüyoruz. Ama Rusya tabi biraz daha farklı. Özellikle savaş var. Ukrayna-Rusya savaşı. Ondan dolayı Türkiye'ye gelen bayağı bir kişi var. Onlar da nedir? Burada belirli bir süre kalıp daha sonra ülkelerine dönmüş olabilirler. Şimdi bu konuya ilişkin bir diğer önemli husus da şu. Göç edenlerin yaş grubu. Yaş grubu da çok önemli. Türkiye'ye göç edenlerin yaş grubuna baktığımız takdirde çok genç bir yaş grubu olduğunu görüyoruz. Yani 20-24 yaş grubu %16'lık bir dilimi
1: E
0: oluşturuyor.
1: tabii çalışma koşullarına
0: Tabii.
1: bakarsanız orada
0: Yani gençler
1: gençlerin
0: geliyor.
1: çalışması gerekiyor.
0: Tabii 25-29 yaş grubunda ise %13, 30-34 yaş grubunda ise %11. Ama şimdi Türkiye'den yurt dışına göçte tablo biraz daha farklılaşıyor. Özellikle burası önemli. 25-29 yaş grubunda burada oran daha yüksek %14.
1: Neye
0: Yani
1: bağlıyorsunuz?
0: şu mesela Türkiye'de yani üniversite bitirdi mi?
1: Bitiriyor.
0: Tabii bitirdi mi? Dolayısıyla burada yurt dışında bir takım imkan aramak
1: Evet.
0: isteyenler söz konusu olabilir.
1: İşte yüksek lisans,
0: Tabii.
1: belki iş imkanı, belki
0: Tabii.
1: staj imkanı,
0: Tabii onlar
1: yurt
0: olabilir.
1: dışında çalışma bunlar
0: Veya
1: olabilir.
0: Türkiye'de okuyan işte Orta Asya'dan, Afrika'dan gençler olabilir. Onlar okulu bitirip
1: Oraya
0: onlar tabii
1: gidiyorlar.
0: kendi ülkelerine dönmüş olabilirler. Ama sonuçta bir 25 ve üstü yaş grubunun Türkiye'yi terk ettiğini ve bunlar da muhtemelen nitelikli eleman olabileceğini değerlendirmek mümkün.
1: Yani biraz daha okumuş insanlar mı gidiyorlar hocam?
0: Yani öyle gözüküyor tablo. Yani ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek lazım ama 25 ve üzeri söz konusu olduğu için yani orada bu çerçevede bir değerlendirme yapılabileceğini
1: Peki
0: söyleyebiliriz.
1: oranın düşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yurt dışına gidiş oranının. Bu vizelerin hani kabulündeki zorluklar bu kişileri hani yurt dışına gitmesini engelliyor olabilir mi?
0: E tabi Avrupa Birliği'nde yani hiçbir şekilde vize anlamıyordu. Tabi onda da bir takım tekelleşme olayları falan söz konusuydu. Nedir? Randevu anlamıyor idi.
1: Evet.
0: Randevu anlamadığı için görüşme yapamıyorsunuz, vize alamıyorsunuz. Schengen vizelerinde çok ciddi anlamda problem vardı. Ama daha sonra işte Dışişleri Bakanlığı olaya müdahale ederek o çerçevede nedir? Artık randevuların alınması söz konusu oldu ve bu çerçevede nedir? Artık yeni yurt dışına gidişler de artış söz konusu olabilir ama 2025 yılında ciddi anlamda
1: Düşüş olmuş.
0: Avrupa Birliği'ne gidişte vize redleri söz konusu idi. Randevu anlamıyordu. Alınanlardan da ciddi bir red ile karşı karşıya kalınıyor idi. Ama genel itibariyle tabii nedir? Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi tabii bir takım görüşmeleri var Avrupa Birliği ile Türkiye arasında. İşte öğrencilere ilişkin, çalışanlara ilişkin daha rahat, daha kolay vize kolaylığının sağlanması çerçevesinde. Tabii burada nedir? Ona ilişkin vize talebinde bulunduğunuz zaman evet kolaylık sağlanıyor. Rahat bir şekilde vize alabiliyorsunuz. Ama bazen de vize alınamadığı durumlar söz konusu. Kişi diyelim ki orada okuyacak, değil mi? Yani o tür durumda vize alamayanları görüyoruz. İşte İngiltere
1: Okuyacak bir
0: vizesinin
1: organizasyona katılacak vize alamayanlar
0: tabii
1: olabiliyor.
0: İngiltere vizesinin, ABD vizesinin zor olduğunu
1: Özellikle
0: görüyoruz.
1: Amerika
0: Tabii,
1: için
0: tabii.
1: tabii ki çok zor
0: Yani
1: olduğunu biliyoruz.
0: dolayısıyla

0: O zaman nedir? Kişiler gitmek istiyor ama gidemiyor. Ve
1: Peki.
0: ondan dolayı da yani %5'lik bir düşüş söz konusu olduğunu ne yapabiliyoruz?
1: Söyleyebiliriz.
0: Görebiliyoruz.
1: 2026 verileri bakalım ne olacak? Onu
0: Evet,
1: da zamanı
0: karşılaştırma
1: gelince değerlendiririz,
0: açısından tabii
1: karşılaştırırız.
0: Türkiye'nin içinde bulunduğu durum çerçevesinde acaba göç aldı mı, göç verdi mi, bu çerçevede değerlendirmek mümkün. Ve son olarak şunu da ifade edeyim, en fazla göç veren ve göç alan il de İstanbul.
1: İstanbul.
0: Tabii,
1: Tabii çok kalabalık bir
0: tabii,
1: şehir. Gayet
0: tabii, tabii.
1: normal bence.
0: %42 göç almış ama %35 oranında da göç vermiş.
1: Peki hocam, bu verilerle yavaş yavaş sohbetimizi tamamlayalım. Bu haftanın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler
0: Ben de
1: için.
0: teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız ekonomi penceresini sizler için hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci bugün sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Ekonomi Penceresi.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir havaalanına, bir otobüs terminaline ya da tren garına gittiğinizde giriş ve çıkış yazan kapıları görürsünüz. Hangi kapıdan girip hangisinden çıkış yapacağınızı bu yazılar sayesinde anlarsınız. Giriş, bir yapıda içeri geçilen yer, metal, antredir. Evlerde antre, diğer odalara girişi sağlayan bir geçiş alanıdır. Metal, eskiden D harfiyle metal olarak yazılırdı. Dahil, duhul kelimeleriyle aynı yapıdadır metal. Bir müzik parçasında baştaki bölüm de metaldir. Bir saz eserinin girişi olarak söylenir. Metal ya da giriş, bir edebi eserin konusunu tanıtan ön sözden sonra yer alan bölümdür. Bu bölüm, kitaptaki bazı temel kavramları ve eserin amacını da açıklar. Giriş aynı zamanda bir anlatımda gelişme bölümüne hazırlık yapmayı sağlayan bölüm olarak tanımlanır. Detaylandırılacak düşüncenin temelinin atıldığı bu bölüme girizgah da denir. Bir bilime hazırlık amacıyla yazılan eserlere de giriş adı verilebilir. Bu tür giriş kitapları bir akademik disiplini tanıtan ve başlangıç düzeyinde bilgiler veren çalışmalardır. Örneğin, dil bilimine giriş, muhasebeye giriş, anatomiye giriş gibi kitaplar yazılmıştır. Herhangi bir akademik konuda tez hazırlanmışsa, giriş bölümü tezin kısaca tanıtımıyla başlar. Konunun öneminin de anlatıldığı ve araştırma probleminin tanımlandığı girişte gereksiz cümlelerden kaçınılmalıdır. Girişin amacı, okuyucunun konuyla ilgili önceki yayınlara bakma gereği duymamasını sağlamaktır. Giriş deyince, herkesin anladığı tek karşılık, girmek işidir. Bir yapı hizmete girer, bir kişi işe girer ve böylece giriş tarihi kişisel dosyasına yazılır. Toplum önünde yapılan konuşmalarda da mutlaka bir giriş bölümü vardır. Girişe başlarken de mutlaka gülümsenir ve selam verilir. Bir konuşmanın giriş bölümü çok önemlidir. Çünkü ilk izlenimi yaratmak için ikinci bir şansınız yoktur. Bu yüzden konuşmaya iyi bir giriş yapılmalıdır. Bu da merak uyandırıcı ve ilgi çekici bir cümleyle olabilir. İlk cümleler kısa ve akılda kalıcı olmalıdır. İlk cümleleri kısa bir anekdot ya da bir yazardan alıntılar izleyebilir. Konuşmanın başından sonuna kadar beden dilini iyi bir biçimde kullanmak gerekir. İster ekranda olsun, ister sahnede, tartışmalı toplantılardaki girişte önce katılımcılar tanıtılır. Tanıtma faslı genellikle tartışmayı yöneten sunucu veya moderatör tarafından ya da birbirini tanımayan iki kişiyi davet eden herhangi bir kişi tarafından yapılır. Böyle bir programın yöneticisi giriş bölümünde konuyla ilgili önemli başlıkları ve konunun sınırlarını belirtir. İnsan yüzünde vücudun iç kısmına doğru iki giriş vardır. Ağız ve burun. İnsanın temel ihtiyacı olan oksijen, buralardan girer. Burun, solunum sisteminin giriş kapısıdır. Genellikle koku alma organı olarak düşünülse de burnun çok önemli bir görevi daha var. Soluduğumuz havayı akciğerler için uygun duruma getirir. Aerodinamik açıdan harika bir tasarıma sahip olan bu organ, mükemmel bir klima gibi çalışır. İçi özel filtrelerle donatılmıştır. Burnun kıvrımlı yapısı havanın içeride dolaşmasını sağlar. Tünele benzeyen kıvrımlar içinde hava ısıtılır ve burun mukozası sayesinde nemlendirilir. Burnun içindeki tüyler de tozları ve mikropları tutarak adeta bir hava filtresi görevi görür. Yüzümüzdeki bu çok önemli organın iki küçük deliği sağlıklı yaşama açılan giriş kapısıdır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Gündem Enerji'ye, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bir kez daha hoş geldiniz. Efendim Barış Sağlam'la, Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Barış Sağlam'la birlikte ben Mahmut Gürer. Bu hafta yine karşınızdayız. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz ve teknik yönetmenimiz Berkay Yıldız sizlere konuk olmamızı sesimizle sağlıyor. Efendim bizlere çift 0-90-312 460 34 19 ve çift 0-90-312 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşarak görüş, öneri ve sorularınızı iletebilirsiniz. Yine bizleri radyo.trt.net.tr üzerinden TSR Türkiye'nin Sesi Radyosu sekmesini seçerek de dinleyebilirsiniz. Yine TRT Dinle uygulamasıyla da mobil cihazlarınızdan, tabletlerinizden, bilgisayarlarınızdan Gündem Enerji programını evinize konuk edebilirsiniz. Çok sıcak günlerden geçiyoruz Barış.
1: Evet.
0: Türkiye genelinde, Avrupa'da çok ciddi bir biçimde kavruluyor güneş tepemizde. Biz böyle terlesek ve ya çok sıcak ne yapacağız desek de güneş enerjisi bakımından çok da talihli günler. Üretim artıyor, rekorlar kırılıyor. Özellikle de küresel enerji piyasaları, Hürmüz Boğazı'nda da yaşanan gerilim, yine Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından yenilenebilir enerjinin öneminin bu kadar arttığı günlerde herhalde güzel bir haber diye bunu söylemek lazım. Şimdi güneş enerji sektörü de Türkiye'de hızla büyüyor.
1: Çok
0: Dünyada
1: büyüyor hem de.
0: büyüdüğü gibi ve bu konuda yatırımlar hem kamu desteğiyle hem de özel girişimlerin yoğun talebiyle her geçen gün artıyor. Sağa sola bakıyoruz yollarda.

0: Toplum Kuruluşu'nun önemli bir yetkilisisiniz. Şimdi az önce Barış belirtti. Özellikle güneş enerjisi üretiminde bugünlerde rekorlar sürekli olarak kırılıyor. Ve hani baktığımızda devamda edecek gibi görülüyor. Türkiye'deki bu özellikle güneş enerji yatırımlarını, gerçi bir süredir devam ediyor ama Hürmüz Boğazı kaynaklı petrol ve LNG arz riskleriyle birlikte, yani enerji güvenliğinin riske girmesiyle birlikte daha da fazla artacağını söylememiz mümkün olabilir mi? Türkiye'deki görünümle birlikte bunu bir değerlendirmenizi rica edeceğim sizden baştan.
1: Evet, öncelikle herkese bol güneşli günler dilerim. Evet, yani bu petrol fiyatlarının artması tabii ki bizim yurt dışına bağlı olduğumuz enerji politikaları sebebiyle, özellikle akaryakıtın artmasıyla beraber bayağı bir sorunlar oluştu. Şu anda işte görüyoruz 72 dolarlara tekrar geliyor ama her an artabilir. Bunu 100 dolarları geçmeyecek diye bir kimse söyleyemez. O yüzden yenilenebilir enerji hakikaten önemi çok fazla. Özellikle de güneş tarafında bunu ele alırsak. Şu anda işte Türkiye'nin kurulu gücü yaklaşık 126 gigawatt mertebesinde. Güneş olarak da yaklaşık 27 gigawattlara ulaşmış bulunuyoruz. İşte bunun 24 bin küsuru lisanslı, 2.7 gigawatt kısmı da lisanssız, 24.2, 2.7 de lisans olarak toplamda 27 gigawatt. Ama tabii ki hedeflerimiz çok büyük. 2035'e 77 gigawatt gibi bir hedef kondu biliyorsunuz yol haritamızda. Buna ulaşmak için de bu güneşlerin tabii ki daha da bir yaygınlaşması lazım. Ama buradaki çok önemli nokta, biraz önce dernek ismimizi telaffuz ederken söylediğiniz gibi de depolamanın altını çizmemiz lazım. Hı hı. Çünkü güneş enerjisi omurgamızdaki, yani TEİAŞ'ın omurgasındaki yükü arttıkça depolamanın da bununla beraber artması gerekiyor. Çünkü bu emre amada sürelerinin, sıcak yük olarak bekleme sürelerinin bir şekilde de taşınması lazım. Bu da ancak depolamayla oluyor. Biz o yüzden derneğimizi 2009'da 43 arkadaşla beraber kurduğumuzu, bu arada ben kurucu üyeyim. O zaman tabii sırf güneş enerjisi vardı. Fakat artık ilerleyen zamanda güneş ve depolamanın bir ayrılmaz bir parça olduğunu görerek hem derneğimizin tüzüğünü değiştirdik hem de ismimizi değiştirerek güneş enerjisi ve depolama yaptık. Yani bundan sonra artık yani güneş enerjisini konuşurken mutlaka artık depolamayla birlikte konuşmak lazım. Bu ister küçük ölçekli dediğimiz meskenler olabilir. Onlar da çok yaygınlaşıyor. Belki vaktimiz olursa onları da konuşuruz. Tabii. İsterse orta ölçekli dediğimiz sanayilerdeki kendi ihtiyaçlarını karşılamaklar için olsun. İsterse de artık araziye kurulan sadece satış amaçlılar olsun. Artık mutlaka depolama yanlarında olması gerekiyor. Çünkü güneşlerin işte fazla olması ve özellikle de öğlen saatlerinde fazla üretimleri olması sebebiyle öğlen saatlerindeki bir PTF'lerde düşmeler tabii ki doğal olarak meydana geliyor. O yüzden de artık hani bu dengelemeleri, yani arz talep dengesinin sağlanmasında da depolamaların da olması çok büyük etken. Yani sonuç olarak güneş enerjisi ve depolama ile beraber oluşabilecek işte yurt dışı kaynaklı ya da küresel tarafta meydana gelen işte denge bozukluklarına karşı önlemlerimizi çok iyi almış oluruz diyebiliriz.
2: Şimdi bu biraz önce söylediğiniz depolamanın önemini de göz önünde bulundurarak, yani enerji piyasalarında iki önemli konu var. Birincisi fosil yakıtların fiyatlarının, özellikle Hürmüz sonrasında, ondan önce de Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında hızla yükselmesi ve belirsiz ölçülere, tarihi rekorlara yükselmesi ve bu sırada da güneş teknolojilerinin, güneş enerjisi teknolojilerinin fiyatlarının düşmesi, verimliliğinin artması söz konusu. Şimdi tüm bu bileşenlere baktığımızda depolama gerçekten de bir mihenk taşı, bir teknolojik kırılma gibi görünüyor. Bu fiyatlar ve teknolojik gereklilikleri göz önünde tuttuğumuzda ve enerji tedarik endişelerini de tabii mutlaka göz önünde tuttuğumuzda güneş enerjisi yatırımlarının finansmanı ve geri dönüş süreleri nasıl etkilenecek ve depolama buraya nasıl eklemlenecek? Çünkü PTF'den bahsettiğinizde, yani piyasa takas fiyatından bahsediyoruz. Özellikle öğlen saatlerinde geçmişte sıfırlara düştüğünü gördük. Bu da

0: sizin ürettiğiniz, yani sizin sektörünüzün ürettiği enerjinin aslında karşılıksız, bedelsiz olarak şebekeye verilmesi olarak yorumlanıyor. Aynı zamanda negatif fiyatlardan da bahsediliyor ki hani dengelenme unsuru olarak. Bu konularda özellikle finansman ve geri dönüş süreleri nasıl etkilenecek ve bunu depolama açısından nasıl yorumlayabiliriz?
1: Yani çok güzel anlattınız. Çünkü güneş enerjisi en çok üretimini öğlen saatlerinde yapıyor. Ve bu Türkiye'nin toplam omurgasındaki güneşlerin artmasıyla da birlikte ve yurt dışında da keza böyle öğlen saatleri GTF'nin sıfırlara yaklaşması, hatta eksiler yazıyor yurt dışında. Bunlar karşılaşılıyor tabii ki. Hem yatırımcı açısından da bu çok önemli. Hem de arz talep dengesini sağlamak açısından da depolama yatırımı çok önemli. Şimdi bu kapsamda biliyorsunuz 2023-2024'te bir lisanslama yapıldı. Yaklaşık 30-33 gigawattlık bir RES artı GES hangisini seçerlerse diye minimum 10 megawatt olmak üzere lisanslar verildi. Öncelikle bu lisanslar şu anda yavaş yavaş artık devreye giriyor. Çünkü uzunca bir ön lisans süresi var biliyorsunuz.
0: Evet.
1: İzin süreçleri oldukça zaman alıyor ne yazık ki ülkemizde. Tabii bu arada atılmış adımlar var. Hızlandırılmış izin süreçleri gibi, süper izin gibi biliyorsunuz artık
0: Evet.
1: bazı izinleri bakanlık vermeye başladı. Bunlar güzel gelişmeler. Çünkü bu 2 yıllık, 2,5 yıllık izin süreçleri oldukça bir maliyet getiriyor yatırımcılar açısından. Ama şu anda artık görüyoruz 3-4 tane bu depolamalı santrallar devreye girmeye başladı. Bunların tabii daha da önümüzdeki yıllar içerisinde hiç olmazsa yarısı kadar bir 10-15 gigawattının devreye girmesi bekleniyor. Yani bu artık kaçınılmaz bir durum. Aynı şekilde lisanssızlar için de geçerli. Biliyorsunuz işte çünkü diyelim ki bir fabrikanız var. Yıllık tüketiminiz 1 milyon kilowatt saat. Bunun 2 milyon kilowatt saat üretip 1 milyonunu kullanıp 1 milyonunu satabiliyordunuz. Şimdi saatlik mahsuplaşmaya geçince de işte birazcık bu mahsuplaşılan tüketim değerleri birazcık azalma oldu ama işte depolama ile beraber bütün bu arz talep dengesini yerine sağlayıp hem şebeke yorulmayacak hem de yatırımcı yatırımını en iyi şekilde nakde dönüştürmesi. Hani güneş artı depolama yani yenilenebilir enerji için konuşursak mutlaka bir depolamanın konulmasıyla artık gerçekleşecek gibi gözüküyor. Bu aynı şekilde hem büyük işte 50-100 megawattlık santrallerden tutun da meskenlere kadar indiğimizde ev ihtiyaçlarını karşılamak için bile. Çünkü artık satış rakamları çok cazip değil dağıtım bedellerinin yüksek olmasından dolayı. İnsanlar bu enerjiyi depolayıp gerektiği zaman kendi ihtiyaçları için kullanmaları çok daha mantıklı oluyor. Hem de meskenler için konuştuğumuzda da elektrik kesintilerini de sağlamış oluyorlar. Yani bundan sonra artık yani güneş ve depolamayı birbiriyle bütünleşik şekilde görüp hem yatırımcı açısından hem de işletmeler açısından göreceğimizi çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Evet,
2: Ben
0: pardon,
2: şeyi
0: buyurun.
2: soracaktım. Şimdi sözünü ettiniz, evet depolama çok önemli ama bir gerçek var ki dünya çok büyük oranda özellikle bu depolama teknolojilerinde Çin'e bir bağımlılık yaşıyor ne yazık ki. Hani Türkiye'de de çeşitli atılımlar, yatırımlar var. Batı'da da çeşitli atılımlar, yatırımlar var ama bu batarya teknolojileri konusunda özellikle Çin'e olan bu bağımlılık fiyatlandırmayı ve Türkiye'deki yatırımları nasıl etkiliyor? Ve siz nasıl öngörüyorsunuz önümüzdeki süreci?
1: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. 2013 civarlarında güneşte yaşadığımız aynı eğri şu anda depolamada yaşanıyor. Yani nedir o? Bir kere teknoloji çok hızlı ilerliyor. Teknoloji hızlı ilerlediği için teknolojiler değişebiliyor. Ve bu değişim sonucu da maliyetler azalıyor. Ve bir öğrenme eğrisi var. Yani bugün işte biz dernek olarak 2013'te işte bir güneş anlattığımızda İşte 1.000 kişi öğrenmek için istiyorsa bugün aynı şeyi güneşte şu anda öğrenmiş vaziyetler ama depolamayla ilgili işte eğitimler veriyoruz. Yine 1.000 tane başvuru alıyoruz, 500 tane başvuru alıyoruz. Yani bir kere bir öğrenim eğrisi sürüyor.

0: Bunun dışında da teknolojiler değişiyor. Ama bunun artık bir yerinden de başlamamız lazım tabii ki. O yüzden de şu anda öncelikle hani hücrelerin buraya gelip montaj dediğimiz paketlemelerin yapıldığı ve ürün olarak sistemlerin çıktığı montaj hatlarının kurulması. Bunlar şu anda 4-5 tane firma tarafından yapılıyor. Yani hücreler geliyor yurt dışından. Buradan son muamil olarak işte orta ölçek ya da büyük ölçek ya da küçük ölçekli olarak çıkabiliyorlar. Ama esas işin teknoloji tarafı tabii ki hücre kısmında. Hı hı. Şimdi burada yalnız birazcık dikkatli olmak lazım. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi teknoloji çok hızlı ilerliyor. Yani sizin bugün yapacağınız bir 20-30 milyon dolarlık bir paketleme tesisi, biraz önce konuştuğumuz, işte robotların bazı şeylerin değiştirilmesiyle yeni hücrelere adapte olabiliyor. Bir sıkıntı yok. Ama işte yaklaşık 100-250 milyon dolar harcayarak yaptığınız bir hücre sistemindeki bir teknoloji değişikliği, bu kadar çabuk kendinizi adapte edemiyorsunuz. Bir de bu teknolojinin işte oturması, setup'ı zaten yerine gelmesi bir yıl, bir buçuk yılları falan geçiyor. Yani siz böyle fabrikayı devreye aldığınızda teknoloji değişmiş de olabiliyor. Hani o yüzden daha böyle bilinçli, stabil ve birazcık daha sektörü izleyerek adımlar atılması lazım. Diğer bir konu da büyük ölçekli, yani yatırımlar yapılması lazım. Hücre için konuşuyorum. Çünkü yapacağımız yatırımlar tabii ki yerli tarafın desteklenmesi için anti-dumping ve bunun gibi çeşitli şeylerle olabilir. Hı hı. Ama esas burada olması gereken, buradaki bir hücre fabrikasının son teknolojisi ve kapasitesi, yani yurt dışıyla boy ölçecek ve aynı zamanda yurt dışına satış yapabilecek de hale gelmesi lazım. Yani tamamen Türkiye pazarında kalmaması lazım. O yüzden de hücre tarafındaki desteklerin buraya yatkın firmalar, yani geçmişi olan bu konuda ya da büyüklüğü olan firmalar gibi birçok kriterleri seçilerek, yani atıyorum belki de 2 ya da 3 firma olması lazım. Hani böyle 7-8 tane firma olduğu zaman bunların büyüklük kapasiteleri tabii ki yetmiyor ve tamamen yurt içinde kalıp yurt içine pazara vermek zorunda ürün kalıyorlar.
1: Yani üretilecek bir yeni bir teknolojiyle üretilecek son ürünün yurt içinde iç piyasada kalırsa başarı şansı çok yüksek değil gibi görünüyor.
0: Evet, sınırlı kalıyor, büyüyemiyorlar, kendini geliştiremiyor. Halbuki onun yerine birkaç firma olsun, kapasiteleri büyük olsun, büyük destekler verilsin ve bu verilen desteklerin de belli bir süre sonra kaldırılacağını bilerek yatırım yapsınlar ki işte kendi başlarına ayakta durabilsinler. Çünkü hakikaten yurt dışına baktığımızda çok büyük kapasiteler devrede ve bu büyük kapasitelerle maliyetler konusunda tabii ki yarışamıyorsunuz ölçek ekonomisinden dolayı. O yüzden de hani çok fazla değil, az ve öz ve bu işe yatkın firmalara bu işleri destekleyerek yapılması, ama belli bir sürede de işte belli bir kapasiteye ulaştıktan sonra da kendi ayaklarında durmaları lazım. Yani bizim bu gümrük bariyerleriyle içerideki piyasaya da kalmak çok mantıklı değil. Yani uzun soluklu olmuyor.
1: O halde çok özür diliyorum, Barış girecek araya, ama Hakan Erkan, Güneş Enerjisi ve Depolama Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri hattımızda ve Güneş Enerjisi ve Depolama Teknolojilerine ilişkin son gelişmeleri ve beklentileri konuşuyoruz. O zaman şöyle bir şey mi olması gerekiyor Hakan Bey, özellikle mesela TOG'da bunu gördük. Bir konsorsiyum kuruldu ve bu konsorsiyuma kamu destek verdi ve bir üretim sürecine başlandı. Sonra devlet desteğini yavaş yavaş çekeceğini söyledi. Şimdi o kendi kendine yürümeye başladı. Hani enerji yatırımları konusunda da böyle bir destek beklentisi mi var acaba özel sektörün?
0: Yani şunu demek istiyorum. 10-15 tane hücre batarya üreticisi olmaması lazım. Hı hı. Yani 1-2-3 rekabet güzeldir. Yani ama bunların dediğim gibi ölçek ekonomileri büyük gigawattlar olacağı için böyle de bir pazar da yok şu anda Türkiye'de. Bunların dünyaya açılmaları lazım. Özellikle Avrupa mesela çok bekliyor şu anda işte Çin'den kurtulmak için. Hani buradan dediğiniz gibi devlet katkısı da olabilir. Ama hani az sayıda 1 ya da 2-3 firmanın bu şekilde olup ve daha sonra da ayakları üzerinde durarak yurt dışına da satışların mümkün olacağı, işte diğer pazarlara açılabileceği, ister Avrupa olsun ister Amerika olsun. Çünkü güzel bir fırsat da var bu arada, biliyorsunuz. Çin'e karşı hem Avrupa olsun hem Amerika olsun bazı önlemler almaya çalışıyorlar. O yüzden hani Türkiye bir üretim üssü olabilir çok rahatlıkla. Ama dışarıda rekabet edebilecek büyüklükte bir fiyatta ve kalitede ürünlerimiz olması lazım. O yüzden de bunların belli rakamlarda, sayılarda tutulup beslenip büyük ölçekli olarak hayata geçmeleri çok önemli.
2: Şimdi soracağım soru için dinleyicilerimizi az da olsa çok sıkmadan, teknik detaylara girmeden biraz bilgilendirmek istiyorum. Şimdi güneş enerjisi teknolojilerinde depolama ayrılmaz bir parça haline geliyor ve depolama arttıkça da maliyetler artabiliyor. Teknolojiler çok değişiyor. Yarışan teknolojiler var ve Çin'in ölçeği düşünüldüğünde Türkiye hem sermaye birikimi olarak Ar-Ge harcamalarını karşılamakta zorlanabilir ki bunu özel sektörümüz karşılayamaz büyük ihtimalle. Hem de üretim büyüklüğü düşünüldüğünde o rakamlara ve maliyetlere, birim maliyetlerine ulaşamayabilir. Ama bunun da ötesinde biraz önce bahsettiğimiz emre amadelik ve depolama süreleri açısından Türkiye'nin bu teknolojilerle değil de belki yurt dışında çok tartışılan, yani özellikle şebeke stabilizasyonu için gerekli olan AI, yani yapay zeka destekli programlama dillerinin geliştirilmesi, bunu yani enstole eden, kuran firmaların gelişmesi, bu teknolojilerde gelişmesi sizce biraz daha kolay ve biraz daha hızlı olmaz mı? Şimdi bu emre amadelik dediğimiz şey şu, piyasa şebeke yöneticisi çeşitli dengeleri, yani üretim ve tüketim dengelerini korumak amacıyla üretimin azaldığını ve tüketimin yükseldiğini gördüğü durumlarda emir veriyor, üretim emri. Emre amadelik bu demek. Depolama süresi de bir bataryanın depolamayı yani tutabileceği, mesela siz belirli bir megawatt yüklediğiniz bataryaya, bu bataryanın tekrar sistemi ne kadar süreyle verebilmek için hazır beklediğini gösteren bir süreç. Bir de tabii devreye alma hızları var ama bu da çok teknik bir konu. Fakat tüm bu süreçlerin İspanya gibi başımıza dert açmaması için sizce yapay zeka destekli sistemlerin, yazılımların desteklenmesi mümkün mü? Türkiye buralarda ön alabilir mi? Siz bu konular için ne düşünüyorsunuz?
0: Yok, çok doğru söylüyorsunuz. Bu konular da çok önemli. Ve burada en önemli bilgi birikim, know-how dediğiniz gibi. Bu birikimle ve iş gücüyle bunlar çok rahat yapılabilir. Şu anda Türkiye'nin altyapısı da buna müsait ki bunun belli bir oranını şu anda yapıyorlar zaten. Çünkü özellikle bizim bu güneş tarafında örnek vereyim. 10 yılını doldurmuş santrallarda bir düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler şu anda işte PTB ve YEKTEM'in hangisi düşükse ondan alınacak. Ve sürekli PTF'yi izleyerek dağıtım bedelinden yüksek mi değil mi bakarak ona göre şebekeye basmanız lazım enerjiyi. Ve şu anda mesela bunu çok güzel şekilde yapan birçok yerli yazılım firmamız var. Bunları adapte etmişler. Hani bu tarafta hakikaten büyüyebiliriz. Yazılım tarafında bunların kontrolü kısmında. Ama diğer tarafta da yani mekanik taraf dediğimiz kısımda da büyümemiz lazım. İşte ben hep kontrol diyorum. Örnek veriyorum size. 2017-2000 senesinde biliyorsunuz dağıtım bedeli azaltılacak diye dünyanın başvurusu yapıldı. Yaklaşık 3 gigawatt, 4 gigawattlara yakın kurulumlar yapıldı. Bu kurulumlar yapılırken panel montaj hattı dediğimiz yaklaşık 30-40 taneden fazla şirket kuruldu. Hücreleri alıp montajını yapıyorlar ve panel fabrikası kuruyorlar. Ve 2017 yılında bu dağıtım bedelinin yükselmesinden sonra tabii ki talep azaldığı için de bu kurulan yaklaşık 30-40 tane fabrikanın %80'i kapandı. Şimdi aynısını 2011-2022'deki bu pandemi sonrasında yaşadık. Artan elektrik fiyatlarından dolayı çok bir güneşe yığılma oldu. Yığılma oldu diye inanın sayısını bilmediğimiz kadar net olarak konuşuyorum. 80 ya da 90 tane deniyor. yine bir panel fabrikası kuruldu. Yani hücreyi alıyorlar, montajını yapıyorlar. Evet. Ve şu anda o 70-80 tane fabrikadan inanın 10 tanesi ayakta ancak. Yani burada şunu demeye getiriyorum. Bu anti-dumping olsun, diğer gümrüklere koyduğumuz vergilerle yerli üretimi destekliyoruz. Ama bunların mutlaka sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu üretim hatlarının sadece Çin'deki üretim hattı yapan fabrikaları zengin ediyoruz. Daha sonra bu fabrikalar atıl oluyor. Hatta işte dediğim gibi teknolojisi de geçtiği için de para bile etmiyor. O yüzden de hani üretim tarafında da mutlaka bir şekilde olmamız lazım. Ama kontrollü ve ölçek ekonomisiyle birlikte büyüyecek bir imalat tarafını hayata geçirmemiz bence çok önemli diye özellikle belirtmek istiyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Burada güneş yani güneş enerjisinden fotovoltaik yani güneş ışığını doğrudan elektriğe çeviren süreçlerde Türkiye Ar-Ge konusunda neler yapıyor? Dünya genelinde sürekli artan bir maliyet düşüşü yani hücrelerin üretimin maliyetinin düşüşü ve bir verimlilik söz konusu. Türkiye bu alanlarda özellikle siz sektör olarak bu alanlarda Ar-Ge yatırımları yapıyor musunuz? Ne gibi gelişmeler var?
0: Vallahi Türkiye genel olarak düşündüğümüzde yani Ar-Ge yatırımlarının gerekli önem verdiğini çok söylemek mümkün değil. Çünkü özellikle güneş için konuştuğumuzda çok hızlı büyüyor ve bayağı bir büyük ölçek ekonomisi lazım bu Ar-Ge'leri yapmak için. O yüzden de daha çok işte yurt dışından takip edip onlara ayak uydurup burada ona göre üretim proseslerini işte güncellemek, ayakta tutmak daha ne diyelim feasible olabiliyor. Ama tabii ki gerekli bütçelerin ayrılarak Ar-Ge yatırımlarının yapılması da gerekli. Özellikle üniversitelerin desteğiyle birlikte ama işte bu çok hızlı değişen ve gelişen tarafta hem güneş de böyle üstelik depolama da böyle.
2: Evet.
0: Görüyorsunuz işte şimdi katı haller var konuşuluyor işte sodyumlar var falan yani evet. Yetişemiyoruz bir teknolojinin içinde olduğumuz halde bile yetişemiyor çünkü hepsinin artıları eksileri var
2: evet.
0: Birbirlerine göre işte çok basit bir örnek vereyim 15 yıl önce ince film denen bir teknoloji konuşuyorduk şu anda güneş tarafı için konuşuyorum
2: hı hı.
0: Şu anda tamamen kapandı gitti mesela gibi çok farklı ve hızlı bir dönüşüm var hani o yüzden Ar-Ge tarafında büyük rakamlar harcanmak lazım. Ama ne yazık ki işte ülkenin ekonomik durumu ve yaşanan şartlar buraya bu bütçelerin ayrılmasında yani bir miktar öteleme yapıyor diyebiliriz.
1: Üniversite özel sektör işbirliği konusunda ne tür çalışmalar yapılıyor acaba Hakan Bey?
0: Valla üniversite özellikle bu ODTÜ Günan var biliyorsunuz.
1: Biliyorum.
0: Araştırma merkezi. Orası gayet güzel çalışmalar yapıyor. Ama hani daha önce de söylediğim gibi bunların hepsi bir bütçe meselesi. Bu yurt dışındaki o bütçe kaynakları yeteri kadar Türkiye'de de olamadığı için genelde sınırlı kalıyorlar. Ama işte diğer taraflarda işte neler yapılabilir ona bakıyoruz. Mesela örnek vereyim. Hani yeni bir hücre tipi geliştirmekten ziyade mesela bir tarım GES var duymuşsunuzdur.
1: Evet.
0: Yukarıda güneş panelleri var. Aşağıda bitkiler üretiliyor. Meyve, sebzeler. Mesela ODTÜ Günam'ın bununla ilgili mesela bir çalışması var. İşte mesela haftaya biz de Ankara'ya davet ettiler. Güzel böyle bir çalıştay yapacağız. Birkaç tane pilot uygulamalar var. İşte ne kadar yükseğe kaldırdık panelleri. Aşağıda hangi bitkiler yetişiyor gibi. Hani biraz daha böyle nasıl diyelim yan kollardaki çalışmaları yaparak çünkü mesela biz gelenek olarak da tarım GES'e çok önem veriyoruz. Yani hem biliyorsunuz bitkiler tam güneşi sevmeyenler ya da çok güneş istemeyenler var. Hem de aynı yerde üretim yapabiliyoruz.
1: Hı hı.
0: Büyük bir şey. Bu arada Karaman'daki biliyorsunuz bu büyük yaptığımız ilk gigawattlık GES'lerimiz çöl arazisiydi.
1: Hı hı.
0: Şimdi orada otların bittiğini görüyoruz. Çünkü niye? İşte kıra yağıyor panellerin üstüne, sular toplanıyor tabii ki aşağı iniyor ve otlar oluyor. Özellikle de şu anda mesela lisanslı santrallarda yaşadığımız bir mera sıkıntımız var. Çünkü köylü haklı olarak merasını güneş santrali yapılmasını istemiyor. Halbuki yurt dışında uygulaması var. 2 metre havaya kaldırıyoruz. Aşağıda hayvanlar otluyorlar.
1: Gölgede üstelik diyorsunuz.
0: Gölgede şey yapıyorlar. Yani bu çözülür ama tabii bu

0: Bunların hepsini kontrollü yapmak lazım. Yani işte önünü açıp her tarafı da işte güneş yapacağız deyip aşağıda bitki üretilmeyen yerlerde yapmamak lazım. Yani mevzuatları güzel şekilde düzenleyip güneşi, çünkü enerji ve tarım bu işte en büyük geleceği bir ülke için. İkisi bir arada işte bu tarım gelse en uygun mevzuatta falan çıkartıp hayata geçirmek de mesela bence çok güzel bir Ar-Ge projesi olacaktır diye düşünüyorum.
1: Hakan Bey, çok teşekkür ederiz. Güneş Enerjisi ve Depolama Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Hakan Erkan Gündem Enerji Programı'nda bugün konuğumuz oldu. Çok faydalı bilgiler verdiniz efendim. Çok sağ olun.
0: Ben bir ilave yapmak
1: Peki
0: istiyorum.
1: tabii, peki
0: Vaktiniz var
1: tabii,
0: mıydı?
1: peki tabii. Bir
0: Ya
1: dakikamız
0: şimdi
1: kaldı.
0: tamam. O zaman çok kısaca sektörümüz hakikaten güneş bakımından yatırımcılarım çok istekli. Fakat en büyük sıkıntımız trafo kapasite sorunu. Yani bugün bütün ihracat yapan firmalar karbon ayak izini azaltmak için güneş yapmak istiyor ama başvurusunda kapasite sıkıntısı da yaşanıyor. Bunun çözümü için biz öneride bulunduk. Yani hiç şebekeye basmadan güneş artı depolama yaparak sistemler kuralım, trafo kapasitesinden etkilenmeyelim diyerek. Bununla ilgili de Gazi Üniversitesi'ne raporlar hazırladık, verdik. Yani şebekeye hiç enerji basmayan sistemlerin kapasiteden muaf olarak hayata geçirilmesi, bu ister işte 5-10 megawattlık olsun, sanayi tesisleri olsun, çatısında kurulacak 1-2 megawattlık sistemler olsun, İsterlerse de meskenlerdeki evlerde kuracağımız sistemler olsun. Hani bu kapasite kısıtlarından etkilenmeden şebekeyle hiç basmayan, sadece çekiş yönünde ihtiyacı olduğu zaman enerji alan sistemlerin serbest bırakılması sektörümüz açısından çok önemlidir diyerek noktalamak istiyorum konuşmamı. Çok
1: Güneş
0: teşekkür ederim.
1: enerjisinin tabii Türkiye için hayati önemde olduğunu değerlendirirsek bu görüşünüz kuşkusuz yetkililer tarafından da dikkate alınacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Hakan Bey tekrar teşekkür ederiz. Genset Güneş Enerjisi ve Depolama Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Hakan Erkan konuğumuz oldu bugün Barış Sağlam'la birlikte. Bilgilendik, yeni şeyler öğrendik. Önümüzdeki programlarda da yine sizlerden bilgilerinizden faydalanmak isteriz. Çok teşekkür ederiz efendim. Efendim Gündem Enerji'de bu hafta yine sizlerle birlikteydik. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz ve teknik yönetmenimiz Berkay Yıldız ile birlikte ben Mahmut Gürer. Yine program ortağım Barış Sağlam'la birlikte size bu hafta güneş enerjisine ilişkin merak edilenleri aktarmaya çalıştık. Önümüzdeki programlarda tekrar görüşmek üzere diyelim.
2: Gündem Enerji.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün şampiyon mu doğulur yoksa sonradan mı şampiyon olunur sorusunun yanıtını arıyoruz. Kas yapımızdan akciğer kapasitemize kadar başarının ne kadarı genlerimizde saklı? Hangi gen hangi spor branşında fark yaratıyor? Bugün antrenman sahasından çıkıp hücrelerimizin içindeki o gizli haritaya birlikte bakacağız. Spor biliminde genetiğin etkisi artık inkar edilmez bir gerçek. Örneğin sürat geni olarak bilinen bir gen, sporcuların patlayıcı güç gerektiren işlerde doğal olarak diğerlerinin önüne geçmesini sağlıyor. Bu gen, kaslardaki hızlı liflerin ne kadar verimli çalışabileceğini de belirliyor. Bu yüzden 100 metre koşucularının veya kısa mesafe yüzücülerinin başarısında doğuştan gelen bu hız potansiyeli büyük rol oynuyor. Diğer yanda ise dayanıklılık geni var. Bu gen, vücudun oksijeni daha verimli kullanmasını sağlayarak maratoncuların veya bisikletçilerin yorulmadan kilometrelerce yol kat etmesine yardımcı oluyor. Genetik sadece kas tipiyle de sınırlı değil.

0: boy uzunluğu, kemik yapısı ve hatta sakatlanma riski bile DNA'da yazılı. Özetle bir basketbolcu için boy, bir jimnastikçi içinse esneklik, genetik birer şans gibi. Ancak bilim bize şunu da hatırlatıyor. Genetiğiniz sizin sadece çıkabileceğiniz en yüksek sınırı belirler. O sınıra ulaşıp ulaşmayacağınızsa tamamen sizin ne kadar azmettiğinize bağlıdır. Dünyanın en iyi genetiğine sahip olsanız bile doğru antrenman ve doğru beslenme olmadan o genetik potansiyel sadece bir hayal olarak kalır. Unutmayalım, yaşam tarzımız genlerimizin nasıl çalışabileceğini bile kısmen de olsa değiştirebilir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodi Rüzgarı programını dinliyorsunuz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yahaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yahaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı dedi. Erdoğan millete hizmetkarlık yapmak için geldiklerini vurguladı. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler ifadesini kullandı. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısına 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İyi Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programında konuştu. Erdoğan, Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik dedi. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 1387. yıl dönümünde Kerbela Matem Merasimi'ne katıldı. Bölgemizdeki emperyalist oyunlara karşı birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Yılmaz, bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezidi de Netanyahu hükümeti ve destekçileridir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kanada'ya 2 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan ziyaret kapsamında Kanada Dışişleri Bakanı Anita Arendt'la beraber Darlington nükleer tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısında Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD'ın yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Filistin'e gönderilen yardımların İsrail tarafından engellendiğini vurgulayan Çiftçi, Gazze'yi ve Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız dedi. Hayat 112 acil mobil uygulaması ilk bir ayda 600 binden fazla indirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi uygulamadan bildirilen 7.157 acil vakaya çok daha hızlı müdahale edildiğini bildirdi. Uygulamaya makas atma bölümü de eklendi. Böylece adres ve görsel ekleyerek ihlaller kolayca bildirilecek. Öğrenci ve öğretmenler için yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili bugün başlıyor. Öğrenciler karnelerini alarak okula ve derslere mola verecek. Öğretmenlere yönelik 29-30 Haziran'daki çalışma semineri ise çevrim içi düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim döneminde okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. Okullardaki güvenlik kameralarının kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilerek emniyet birimleri tarafından takip edileceğini belirtti. Bakan Tekin, yeni müfredatla birlikte LGS'de sınav sisteminin değişeceği yönündeki iddialara da sınav sistemi değişmeyecek, yeni müfredata göre yeni sorular hazırlanacak yanıtını verdi. Milli Savunma Bakanlığı Almanya'ya ait Patriot sisteminin Malatya Küreci'ye konuşlandırıldığını açıkladı. Yeni Typhoon Block 2 füzelerinin kabul işlemleri de tamamlandı. Bakanlık Kıbrıs'ta yeni bir çözüm planı iddialarına ise adadaki dengeyi bozacak hiçbir girişim kabul edilemez yanıtını verdi. ABD ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilemeyeceğini söyledi. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail müzakereleri takip edilirken soykırımcı İsrail unsurları Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini duyurdu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını da sürdürmeye devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Washington'da düzenlenen Atlantik Konseyi etkinliğinde konuştu. Rutte, Türkiye'nin savunma sanayindeki dönüşümünün tüm ittifaka katkı sağlayacağını söyledi. Aselsan'ın bu dönüşüme öncülük ettiğini belirten Rutte, Ankara zirvesinde büyük bir savunma sanayi günü düzenlenecek.